0: gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli'nin mesajları geliyor şimdi de ekranlarınıza.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
2: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
3: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi.
4: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
5: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
1: Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu'ndan gelen açıklamalar var sırada.
6: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil. Tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
7: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını ifade etti. Ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, meclise sunulan terörsüz Türkiye sürecine dair yasa teklifinin iç cepheyi güçlendireceğini söyledi. Duran, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır, dedi. Duran açıklamasında, Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum ifadesine de yer verdi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sonuç ancak dördüncü turun ardından belli oldu. Zaman zaman tartışmalara ve gergin anlara da sahne olan seçimin kazananı CHP'nin adayı Sibel Tan Çankaya. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
8: Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
9: Seçim Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasına tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibel Tan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
10: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
11: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
9: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yeni parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından bir gözaltı kararı daha çıktı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman II ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Zanlılar yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Salı günü Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Fezleke'de Veli Ağbaba'nın hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Atamaları CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Buna göre Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları atandı. Sarı, İstanbul'da 22 ilçede görevlendirme yapıldığını da söyledi. CHP sözcüsü eksik kalan iller içinse önümüzdeki haftayı işaret ederek partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
0: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delinlerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç, delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
1: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız açıklamasında bulundu. Anlaşma konusunda İran dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu vurguladı.
9: İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmeler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma için İran dini lideri Müşteba Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise açıklamasında Hamaney ile görüşmenin şu anda çok zor olduğunu söyledi. Sözcü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'na bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, ABD'nin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini, ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını açıkladı. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada rotaların 2 ila 4 ay boyunca uygulanabilir olacağı ifade edildi. Tahran, Amman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik teklifini reddetmişti. Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'nda %50-50 bir kontrole sahip olamayacağı, kontrolün ülkelerin kıta sahanlıklarına göre yapılması gerektiğini duyurmuştu. Öte yandan Hürmüz dışında saldırılar sürüyor. Aden Körfezi'nde Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırdı. Yapılan açıklamada gemi mürettebatının güvende ve iyi olduğu duyuruldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait bir havayolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Konuya dair açıklama Amerikan Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesinde yer alan Irak'a ait Fly Baghdad adlı havayolu şirketi yaptırım listesinden çıkarıldı. Bakanlık Ocak 2024'te havayolu şirketine ve şirkete ait uçakları devrim muhafızlarının Kudüs gücüne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine almıştı. Hazine Bakanlığı yetkilisi bu adımın Amerika'nın İran hükümetine veya terörist olarak tanımlanan herhangi bir örgüte yönelik politikasında bir değişikliğe ve bölgedeki diplomasi çabalarına işaret etmediğini ifade etti. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in barış niyeti yok diye konuştu. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimini de kınadı.
12: İsrail'in barış yapmakla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
0: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
12: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
0: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasını kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail iddialarıyla tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek. Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme de gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisi için Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan-Şeybani görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı unsurların merkezi hükümete entegrasyonunda gelinen aşamada gözden geçirilecek. Görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı üst düzey ziyaretlerin planlamaları da ele alınacak. İsrail ordusu savaştan bu yana Lübnan'ın güneyindeki hakimiyetini genişletti. Ordu 600 kilometre karelik alanda en az 7 üs ve lojistik için 32 kilometre yol inşa etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah tehdit olmaktan çıkana kadar bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
0: İsrail ordusu savaş sırasında Lübnan'ın güneyinde 600 kilometre karelik alanı ele geçirdi. Haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer aldı. İsrail'in ele geçirdiği bölge bazı noktalarda Lübnan'ın 12 kilometre içerisine kadar uzandı. Bu alan içerisinde en az 7 üs ve lojistik için 32 kilometrelik yolu inşa edildi. İsrail askeri güçlerinin tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da altyapı çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Çok sayıda iş makinesi çalışma yürüttü. Haaretz'le konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, Lübnan'da bir yıla varan konuşlanma için talimat aldıklarını açıkladı. İsrail sınırının 5 kilometre kuzeyinde yer alan bir kasabada yıkılan hapishanenin yerine toprak siperler ve korunaklı endekler inşa edildi. Bölgede yerleşim yerlerinin de büyük bölümü yıkıldı. Kasabada savaş öncesinde 20 bin kişinin yaşadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Nisan'da yaklaşık 200 bin Lübnanlının bir daha evlerine dönemeyeceğini açıklamıştı. İsrail ordusu Nisan'da Lübnan'daki sarı hat haritasını da sundu. Ancak o tarihten bu yana Lübnan'ın güneyindeki kontrol alanı genişledi. Haziran sonunda Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke arasında çatışmayı sona erdiren bir anlaşma imzalandı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak, buna karşılık İsrail Lübnan'dan çekilecekti. Hizbullah ise anlaşma nedeniyle Lübnan hükümetini suçladı. Bunun İsrail'e bir hediye olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'e tehdit ortadan kalkana kadar Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Demokratların Senato adayı Filistin destekçisi Müslüman aday Abdul Es Said oldu. Said seçilirse Amerikan Senatosu'ndaki ilk Müslüman olacak.
13: Demokrasimizi geri almak ve Amerika'nın onlara sunabileceği en iyi şeyleri kesinlikle hak eden insanlara hizmet etmek için bir hareket inşa ediyoruz.
9: Amerika Birleşik Devletleri'ne Kasım ayı ara seçimler öncesi solcu adaylar rüzgarı esiyor. Demokrat Parti'de Senato adaylığı için yarışanlar arasında Filistin destekçileri az sayıda ama dikkat çekiyor. Michigan eyaletinde de Demokratların Senato adayları yarışında Mısır asıllı Abdul Es Said %48,5 oy alarak kazandı. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Es Said, ülkede Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski temsilciler meclis üyesi Mike Rogers'la yarışacak. Said seçim sürecinde ABD'nin İsrail ordusuna yardımları kısıtlaması önerisiyle dikkat çekti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Es Said, ABD'de sosyal politika önerileriyle öne çıkıyor. Demokrat Parti'nin adaylığı için Es Said'in karşısında yarışan Senatör Hayley Stevens, Amerikan Yahudilerinden 60 milyon dolarlık destek almıştı. Amerikan medyasında daha önce yeni Obama ve yeni Mamdani olarak nitelendirilen Abdul Es Said, aslen bir doktor. Mısırlı Senato adayının Oxford Üniversitesi'nden kamu sağlığı doktorası da bulunuyor. ABD'deki özel sigorta odaklı sağlık sisteminin tamamen kamulaştırılmasını ve her yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istiyor. Es Said, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve New York Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in güçlü desteğini alıyor. Michigan Demokratların kalelerinden biri ancak eyalet 2024 seçimlerinde 1994'ten bu yana ilk kez Cumhuriyetçilere geçerek sürpriz yapmıştı.
1: Üç kentte alevlerle mücadele vardı. Tunceli, Balıkesir ve Malatya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'in Manyası ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü, alevler ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de orman yangını vardı. Yedi Yol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler harekete geçti. Yangınla müdahale, yangın 10 saat sonucu söndürüldü. Tunceli'de de alevlerle mücadele vardı. Yol Konak ve Karyemez köyleri arasında çıkan yangın Tunceli Pertek Elazığ Karayolu'na yaklaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü. Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti, polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı.
0: Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ekipler alarma geçti. Evinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Porsu pullarında yürüyen kişi dengesini kaybedip düştü. Yaralı çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak sonuçları beklemedi. Kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti. Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar genci hastanede bulamadı, polise haber verdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumu iyi.
1: İstanbul'da bir binanın inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. Olay Küçükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre üst katlarda bulunan bir işçi dengesini kaybederek zemindeki kulübenin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Antalya'da geçen yıl tüplü dalış sırasında 59 yaşındaki Fahriye Başlı hayatını kaybetmişti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen dalış amiri Sunay Yeğen'in dalış organizasyonlarını sürdürdüğü iddia edildi. Ölen kadının kızı sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de delil olarak gösterdi. CİMER'e şikayette bulundu.
0: Tüplü dalış etkinliğinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Yetki belgeleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından iptal edildi. Ancak yargılaması süren sanığın dalış organizasyonlarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
14: Dalış eğitmenim, sualtı rehberim ve kaptanım ve profesyonel kaptanım.
0: 59 yaşındaki Fahriye Başlı, Antalya'da geçen yıl tüplü dalış ve sualtı fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı. İddiaya göre dalış eğitmeni Mehmet C., yüzme bilmeyen kadını su altında gözetimsiz bırakıp yukarı çıktı. Hareketsiz halde bulunan Fahriye Başlı'nın boğulduğu belirlendi. Eğitmen Mehmet C. ile teknenin işletme sahibi ve dalış amiri Sunay Y. bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sunay Y. daha sonra bilirkişi raporundaki tespitlere göre tahliye edildi. İddianamede ise ihmaller zinciri sıralandı. Şüphelilerin eyleminin basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliğiyle açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Yargılaması süren ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Yeğen'in dalış faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan CİMER'e başvurdu. Pehlivan, sosyal medya paylaşımlarında Sunay Yeğen'in turistlere briefing verdiğini ve dalış organizasyonlarında aktif görev aldığını örnek gösterdi. Görüntüler şikayet dilekçesine delil olarak eklendi.
1: Sigaraya 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya yükseldi. Zamı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Bir sigara grubu fiyatlarını artırdı. Önümüzdeki günlerde diğer grupların da fiyatını artırması bekleniyor. Konut satışları bu yıl yerinde sayıyor. Ne artıyor ne de azalıyor. Ancak arsa satışlarında hızlı bir düşüş var. Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı.
0: Gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı. Yılın ilk 7 ayında 800 binden fazla konut satıldı. Satışlar geçen yıla göre önemli bir değişim göstermedi. Bu dönemde kredili konut satışı %30 artarken peşin alımlarda gerileme kaydedildi. Konut satışlarında ivme korunsa da tarla ve arsa satışlarında sert düşüş var. Rakamlar son 5 yılın en kötü döneminin yaşandığına işaret ediyor. Tapu Kadastro verilerine göre toplam gayrimenkul satışı Temmuz'da 232 bin adet olarak gerçekleşti. 2025'in aynı ayında satış adedi 284 bin adet olmuştu. Yani yıllık bazda %18,5'lik düşüş yaşandı. Uzmanlara göre satışların düşmesinin en büyük nedeni yüksek faiz. Krediye erişimin zorlaşması yatırımlık arsa talebini etkiliyor. Bu da fiyata yansıyor. Bir gayrimenkul sitesinin verilerine göre arsada yıllık fiyat artışı %14,7'de kaldı. Rakam enflasyondan arındırıldığında %13 reel zarara işaret ediyor.
1: Takibe düşen kredilerde artış sürüyor. Borcunu ödeyemeyenlerin oranı en fazla Edirne ve Adıyaman'da arttı. Borcuna en sadık il ise Kırşehir.
15: Kredi borcunda ödememe oranı artıyor. İlk 6 ayda kredi hacmi enflasyona oranlandığında %1,4 daraldı. Ancak takibe düşen kredi hacmi %10,9 büyüdü. Yasal süresinde ödenmeyen kredilerin oranı tüm bölge ve illerde yükseldi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre borç ödeme zorluğu büyük şehirlerden çok Anadolu illerinde artış gösterdi. Süresinde geri ödenmeyen kredi miktarında en agresif artışın yaşandığı bölge %42 ile Güneydoğu Anadolu oldu. Onu %38,6 ile Akdeniz takip etti. Sorunlu krediler Karadeniz'de %36,4,

0: Çankırı ve %1,9'la Ankara geldi.
1: Gündemimiz yeniden terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinde, çerçeve yasa teklifinde. Bunun için kritik bir adım atıldı önceki gün. Artık bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Teklifi ve süreci akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da haber saatini noktalayacağız. Bültenimizin ardındansa yakın plan programını izleyebilirsiniz.
2: Son derece önemli, olumlu bir çerçeve ortaya koyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi içinde tam bir şeffaflık içerisinde bu süreç ilerliyor. Hani Aristoteles'in bir lafı vardır, yolun sonuna gelip kapının önünde testiyi kırmak. Bu testiyi kırmak isteyenler var ama testinin kırılmayacağı çok net. Neden biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kenan Evren'in buna bir ilavesi vardı. Egemenlik diyordu, kayıtsız şartsız milletindir ama bu memleketin sahipleri vardır diyor. Şimdi bu memleketin sahibinin sadece millet olduğu, başka sahip tanımadığı bir zemindeyiz. Bu zemin çok kıymetli. Süreci test ederek gittik 2 yılda. İşte neyse ki hiçbir şehit vefat olmadı. Bu süreç hızlandırıcı bir süreç olacak. Yani bir dizi yasal düzenleme olacak ve bu yasal düzenlemeler içerisinde kış gelmeden bence önemli adımlar atılacak. Bir dizi yasal düzenlemeyi hızlandıracak ve siyasi partiler seçim yasası ardından anayasal değişim gibi çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Tarihsel bir süreç. Buna itiraz edenlere de şöyle bir önerim olabilir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi takip izleme komisyonunda yer almaları, özellikle itiraz edenlerin yer almaları çok faydalı olabilir. Dolayısıyla onlar da doğrudan süreci takip edebilirler, süreçle ilgili eleştirilerini ortaya koyarlar. Hani Özemir Asıf'ın bir şiiri var, damla tamamlanınca damlar diye. İşte şimdi zamanıymış ve hakikaten bunun nimetini göreceğiz. Tarih bilinci, yurttaşlık bilinci bizi yan yana getiriyor. Ömer Bey'in anlatımları içerisinde bir konu çok kritikti. O da üçüncü göz meselesi. Şimdi kamuoyunun bu çok yansımadı ama birinci açılım sürecini takip edenler bilir. Bir dizinin içerisinde bu üçüncü göz ısrarı önemli kilitlenmelerden biri olmuştu. Temel nedeni de üçüncü göz aslında Oslo'da vardı. Sabote etmek için vardı. Yani üçüncü göz dediğiniz mitolojide tepe gözdür. Bizim hakikaten başka bir göze ihtiyacımız yok ve o çıkardığımız derslerle bugüne geldik ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında bir tarihsel bizde ortak iradede buluşmak bence çok kıymetli. Karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü Netanyahu'lar, İsrail yeterince karalar bağlıyor. Onların dertlerini içselleştirmek bizim görevimiz, vazifemiz değil. Bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Bir anahtar cümle yine güven ortamının sağlanmasıydı. Bu 360'ın üzerinde bir katılım. Bundan sonraki süreçlerde de hayatı kolaylaştıracak böyle gözüküyor. Bir de bir ricam var. Yani bu ülkenin güvenlik bürokrasisi, istihbaratı, MGK'sı yanılıyor, kandırılıyor. Ama birileri kül yutmaz. Bir şekilde bunu bize anlatıyorlar. Şimdi bu devletin bu saydığım bir dizi kurumuna ilişkin zan altında bırakmak, bu tür söylemlerin kendisi hakikaten söylediğini kulağın duymaması. Kulağın bir özelliği var. Bir dışarıdan sesleri duyar, bir de kendisi ses üretir. Biz ona çınlama diyoruz. Mümkün olduğunca bu ülkenin kurumlarıyla, devlet aklıyla toplumun aklının buluşmasının ne kadar önemli bir tarihi fırsat olduğunu bilelim. Ve yine söylendiği gibi dünya çatışma çözümlerinde Türkiye özgün bir örnektir, tıpkı Filipinler'de olduğu gibi. Ve göreceksiniz ki Nobel Barış Ödülü'nde Trump'tan fırsat bulursak Türkiye çok önemli sorunu çözme nedeniyle en öncelikle

0: haline gelecektir. Yeter ki bu kendi özgücümüze dayanarak bölgedeki inisiyatifin kendisinin kıymetini bilelim. Çünkü yepyeni bir durum var. Ömer Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi kaotik, kuralsız bir dünyadaysak kuralı kim koyacak? Zaten emperyalizm tanımıdır. Kuralı koyma inisiyatifidir emperyalizm. Köle sahiplerinin, dünyanın egemenlerinin inisiyatifi karşısında üçüncü dünya ülkelerinin, mazlumların, mağdurların söz yetki ve karar sahibi olması açısından çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bence bunun kıymetini bilelim, keyfini de çıkaralım. Boşuna karalar bağlamayalım çünkü bize güzel bir gelecek, güzel günler bekliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.

0: Sayın Mehmet Kaya, Sayın Armağan Öztürk ve Sayın Ali Saydam'la beraberiz programda. Bir küçük ara verdik. O aradan önce de bugün milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, tam adını da az önce konuşmuştuk Ali Saydam'la beraber. Tam teklifin ismi bu. Bu teklif üzerinden konuşmalarımızın ilkini yaptık. Konuklarımız genel bir değerlendirmede bulundular süreçle ve sürecin nasıl gideceğiyle ilgili. Sayın Armağan Öztürk, burada şöyle sorayım. Mutlak bir toplumsal mutabakat mümkün mü?
1: Değil tabii ki. Bu sürece bir itiraz olur. Zaten sürecin başından beri itiraz da var belli kesimler tarafından. Örneğin İyi Parti komisyonu üye vermedi. O mecliste grubu bulunan bir partiydi. Grubu bulunmayan meclisteki diğer partilerinde, işte Zafer Partisi ve başka partilerinde itiraz ettiğini görmekteyiz. Ayrıca usul ve sürece dair de itirazlar var. Mesela bu kanunun meclise geç gelmesi, kanunun yazım sürecinde muhalefetten görüş alınmaması. Şimdi tabii ki bu PKK'nın silah bırakma süreci gecikti. Dolayısıyla yasa da gecikti. Ayrıca meclise gelme süreci de gecikti. Ama mesela işte bugün Özgür Özel'e de soruldu. Yani ben bu yasanın hazırlanma biçimi, işte muhalefete son ana kadar bilgi verilmemesini doğru bulmadığını söyledi. Yeni parti içerisinde bir tartışma da var. Şimdi daha kararlarını vermediler. Yarın belli olacak. Yeni partide ki vekillerin bir kısmı ya da hatırı sayılır bir kısmı tıpkı Yeniden Refah Partisi gibi bu kanunun aslında referanduma götürülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi normalde biz de tabii kanunla referanduma götürmez ama bu bir siyasi rest. Yani bu kanunu aslında insanlara sormadan, bir genel mutabakat aramadan Adalet ve Kalkınma Partisi güvenlik bürokrasisiyle birlikte hazırladı. Veya bazen Öcalan'la ilgili, işte Öcalan'a belki görüş sorulmuştu, bilemiyorum. Ama sonuçta yani devletin kendisi, hükümet hazırladı. Ama burada örneğin kanun imzaya açıldığında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil MHP'nin, DEM'in ve CHP'li vekillerin de imza attığını görmekteyiz. Hatta bunun için de beklendi biraz. Grup başkan vekillerine gidildi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu süreç başladığında, MHP de öyle, iç cephenin güçlendirilmesi, toplumsal barışın sağlanmasına dair genel mutabakatın, amacın korunması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca hükümet bakımından bu şu anlama da geliyor, onu da söyleyelim. Siyasi riskin, bu yasadaki riskin muhalefette paylaşılması, sadece hükümeti değil, bu devleti, mesela Sayın Bahçeli'nin açıklamasında bunu ara ara tekrar ediyor ama bugün de, dün de söyledi. Bu bir devlet projesidir dedi. Yani bizi aşan, partileri aşan, herkesi ilgilendiren bir mesele. Böyle bir hassasiyet var ama muhalefetin bir kısmı da yani kendilerine yeterince bilgi verilmedi ve kamuoyunda da tartışılmadığı konusunda ısrarcı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bugün metni gördük. Çarşamba günü. Cuma günü komisyona gelecek. Pazar günü genel kurula gelecek. Gelecek hafta bu vakitler yasanın yasallaşmasını bekliyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelen her şey çok önemli ama bu çok hassas bir konu. Yani kamuoyunda daha fazla tartışılmasını bekleyen toplumun ikna, demin Ali Hoca söyledi, toplumun ikna edilmesi için daha fazla gayret gösterilmesini bekleyen bir hassasiyet de var. Ama şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. Birinci çözüm süreciyle bugünkü arasındaki farklar bakımından da bir şey hatırlatmak istiyorum. İlk çözüm sürecinde her şey daha açıktı. Oslo'dan beri kamuoyunun önünde tartışıldı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Mesela bu şeklinde bir yasa, bu şekilde, bu kapsamda bir yasa meclisin önüne gelemedi. Ha bu arada konjonktür de etkiliydi. Onu da ayrıca bir turda konuşuruz. O günkü dış konjonktürle bugünkü dış konjonktür arasında bir farklılık var. Bu da bu yasanın meclisin önüne gelmesini ve ihtimal ki yasallaşmasını, hayata geçmesini kolaylaştırdı. Tabii milliyetçilerin de tutumu, yani Türk Milliyetçinin marka partisi MHP'nin ve onun işte lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki öncü rolünün buradan gelen milliyetçi tepkiyi belli ölçülerde sınırladığı açıkça ortada. Ama yine de bir tepki var. Zaten biz bunu kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silah bırakmasına büyük bir destek var Seda Hanım. Yani kime, hangi şirket bu araştırmayı yaparsa yapsın. Ama alt maddeler bakımından desteğin aşağı indiğini de görmekteyiz. Mesela af kelimesi, mesela Bu yasayı hazırlayanlar dahil olmak üzere siyasi iktidar ne dedi? Bu kesinlikle af değil dedi. Bu arada değil de zaten ceza ertelemesi. Mesela af kelimesi konusunda çok hassas Türk milleti. Ya da Öcalan'la ilgili bir karar alınması konusunda ya da işte askerleri, polisleri şehit eden kişilerle karar alınması konusunda ciddi bir hassasiyetin ve direncin olduğu da açıkça orada da. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bu terör ve Kürt sorunu aynı şey değil. Belki onu da ayrıca konuşuruz. Bu süreç terörün tasfiyesiyle ilgili bir süreç. Yani PKK diye bir terör örgütü var. Bu nasıl silah bırakacak? Ama mesela şeye baktığınızda, demin perspektifine baktığınızda, ya bir kere zaten terör ifadesini pek kullanmıyorlar. Politik şiddet demekti. Onlar böyle genel bir Kürt sorunu olduğunu, politik şiddetin onun bir sonucu olduğunu, dolayısıyla bu meselenin gerçekten hallolması için aslında bir takım yasal ve anayasal değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta daha alt bir gündem var. Mesela bugün bu 360 vekil, belki onu da konuşuruz daha sonra, AKP, MHP, DEM ve CHP buna imza attı daha çok. Bir takım bağımsızlar da var. Bunu aslında bir tür, ne diyelim, işte yeni Türkiye'nin koalisyonu olduğunu düşünen bazı muhalifler de var. Yani anayasa süreçleri, Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, yani böyle bir iç politik okuma da yapılıyor. İktidar partisine göre bu ulvi bir mesele. Türk milletinin, Türk devletinin en önemli sorunlarından biri. Gündelik siyasetle ilgili değil ama bunun herkesi ikna etmediği açıkça ortada, bir hatırlatma. Şimdi genel kuruldan kaç oyla geçeceğini bilmiyoruz. Ama 400 sayısını aşarsa, siz 360 dediniz, o meclise verildiği sayı 400 sayısını aşarsa bu başka bir tartışmayı beraberine getirecek.
0: Artık daha anayasanın da herhalde değiştirilebilme sayısı değil mi 400?
1: İnsanlar, evet, 400 anayasanın referandumsuz değiştirilme çoğunluğu. Şunu görecek insanlar, demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir konu iktidar partisi tarafından getirilse dahi 400 tane vekilin oyuyla geçebiliyor. Bu çok önemli, çünkü yarın bazı demokratikleşme yasalarında, o yasalardan bağımsız olarak anayasa değişikliğinde biz bu tabloyu belli anlarda test edebileceğiz. Sonuçta ez cümle. Yani en elitler bakımından belli bir mutabakat var tabii, doğru, ama itirazın da güçlü olduğunu, yani daha doğrusu güç demeyelim, itirazın da önemli olduğunu da vurgulamak lazım. Bir de tabii şöyle bir şey de var, aslında devlet de çok ihtiyatlı davranıyor. Mesela yasanın şu an yürürlüğe girmeyip MGK kararının beklenmesi, bir süre, onun için de bir süre söylenmemiş yani. Tespitten sonra devlet de PKK'ya güvenmediğinden haliyle, geçmiş tecrübeler nedeniyle, bu süreç PKK gerçekten silah bıraktıktan sonra adım atmak istiyor. Bu güven sorunu bu şekilde yasal güvenceyle aktarmak zorunda. Bir de tabii son cümlede şu olsun. Ya biz başka bir şey konuşuyoruz ama iktidarla muhalefet arasındaki kutuplaşma düzeyi çok yüksek. Yani bu koşullar altında iktidar kanadından gelen bir yasaya, o yasa çok da iyi olsa, benzersiz fırsatlar da sunsa, bir kesimin sırf iktidardan geldiği için muhalif olması ya da belli bir mesafeyle yaklaşması da hani Türkiye'deki ne yazık ki siyasetin yapılma koşullarının bir gereği, hani bir normal sonucu gibi.
0: Peki Sayın Kaya, Armağan Öztürk'ün söylediği o yani en son vurguladığı konu, yani bunun tespiti, yani bu bir, evet, her hali hazırda 12 maddeden oluşan bir yasa teklifi ama hazırlandı, bekliyor. Bekleyeceği bir tarih var. Tarihi bilmiyoruz ama Milli Güvenlik Kurulu bir karar verecek ve o karar resmi gazetede yayımlanacak. Bu da silahların tamamen bırakıldığının tespit ve teyidine işaret edecek. Ancak ondan sonra bu 12 madde artık tekrar indirilecek ve hazır olduğu halde yürürlüğe koyulacak. Ondan sonra zaten o saydığımız, örneğin o 6 aylık başvuru süresi o tarihten itibaren başlayacak. Şimdi sorum size şu, o tarihin ne zaman olacağını öngörüyorsunuz?
2: Şöyle, bu süreçte aslında bence bu konuda önemli mesafe kat edildi. Bunu görmemiz gerekiyor. Ama evet, belirtilen bizim de, benim de katıldığım bir toplumsal mutabakatla ilgili doğrusu yapılan çalışma, bir önceki çözüm sürecine dönüp baktığımızda akil insanlar heyetiyle başlayıp, yani topluma anlatıp daha sonra beraberinde yürüyen bazı görüşmelerin gizli yapıldığı, işte Oslo görüşmeleri gibi görüşmelerin yapıldığı, tabii ki o dönemin koşullarına göre provokate edildi veya sabote edildi diyelim. Toplumsal mutabakat sağlanmadığı için biraz da tepeden toplumsal mutabakatla birlikte yürüyen bir süreç diyebiliriz bunu. Aslında örgütün kendini feshetmesi, silah yakması, yani yapılan görüşmeler, işte Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın Irak'ta görüşmeler yapması, MİT Başkanı'nın Irak'ta, Suriye'de sürekli görüşmeler yapması, işte silah yakma töreni, biz de oradaydık. Orada bile yapılan uygulama Türkiye'de MİT ile oradaki silah yakanların, oradaki örgüt üyelerinin neredeyse ortaklaşa düzenlediği diyebileceğimiz aslında bir mutabakat var. Ve bir silah bırakmayla ilgili bir inanç ve karşılıklı bence olmayacak kadar önemli bir güven oluşmuş durumda. Ama tabii ki bu süreçlerde toplumu hazırlamak, bu anlamda toplumun kabullenmesi çok çok önemli. Onun için ben bu sürecin çok uzamayacağına, çok kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir. İkincisi, evet, toplumsal mutabakat sadece bir kesimin görevi değil, herkesin görevi. Yani biz sürekli bu süreci doğru anlatmadık. Bu Kürt sorununun yarattığı şiddeti doğrusu topluma tam da doğru anlatmadık. Yani o demokratikleşme sorunu bugün Türkiye'nin genelinde bir sorun olduğu için insanlar biraz bu terör kavramının farkına varmaya başladı. Şimdi aslında buraya toplumsal destek de çok zayıf değil. Yapılan ölçümlere baktığınızda aslında ilk başladığında Devlet Bahçeli'nin bu süreci başlattığı dönemde %75'lere çıkan önemli bir destek vardı. Meclis desteğine baktığımızda da neredeyse meclisin %90'ına yakınının destek verdiği, evet, yöntemsel anlamda İyi Parti bugün yeni parti bugün imza atmasa bile, işte Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya baktığınızda biz hem komisyonda bazı düzenlemeler, ki demokratikleşme ile ilgili düzenlemeler, o da onların da katılacağı ama mecliste olumlu oy vereceğimizi ifade ettik. Bakın bu süreçler Seda Hanım, yani dünyada da çözdüğünü iki türlü çözeceksin. Bir, elinde silah olanla yöntemi, onunla tam da böyle bir güvenlik bürokrasinin öne çıktığı, tamamen güvenlik eksenli bir yasayla silahın tamamen bırakılıp eve dönüştürüp entegrasyonun sağlanacağı bir yöntem dünyanın bütün örneklerinde var. Ama tabii ki bu bir sonuç, biz de bunu biliyoruz. 100 yıllık bir Kürt sorununun yarattığı 50 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz. Önce bu şiddeti ortadan kaldıracağız ki bunun ortadan, şu an yapılan düzenleme de tamamen bunun ortadan kaldırılması ve eve dönüş ile birlikte örgüt üyelerinin işte suça karışmamış diye ifade edilen, genel anlamda şimdi rakamlar 3000-5000 dönüyor ama şunu da görmemiz lazım Seda Hanım. Bugün Irak'ta evet belki 5000 civarında örgüt üyesi olmakla birlikte 20 bini aşkın da örgüt üyesi olmamakla birlikte OHAL döneminde örgüt cezası yiyip yurt dışında işte Mahmur'da kalan veya Dohuk'ta, Zaho'da kalan 20 bine yakın insan da ceza yiyip orada kalmış durumdalar. Şimdi onlar da bu yasayla birlikte gelip Türkiye'de işte ailelerine veya kentlerine veya toprakları varsa topraklarına gelecekler. Yani burada bu 100 yıllık Kürt sorunu ve 50 yıllık çatışmalı sürecin mağduriyetin giderilmesinden bahsediyoruz. Evet. Evet, topluma iyi anlatılmalı. Ali Bey doğru bir şey söyledi. Cumhurbaşkanımız 2,4 dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 3 trilyon dolardan bahsetti. Bu savaşın maliyetini herkes ödüyor. Türkiye'nin Ege'deki çiftçi de ödüyor, Karadeniz'deki de ödüyor, Marmara'daki de ödüyor. Yani 3 trilyon dolar Türkiye'nin 2025 gayri safi milli hasılasının 2 katı neredeyse. Yani biz depremde harcadığımız tüm para daha bunun 1/10 kadar. Yani ikinci bir Türkiye yaratacak kadar parayı biz bu çatışmalara, bu Kürt sorununun gömmüşsün. Şimdi bunu topluma anlattığımız takdirde bu doğru bir şekilde hem siyaset hem yazarlar hem akademisyenler bunu doğru anlattığı takdirde aslında bu sürecin ne kadar Türkiye için ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz. Bu sadece harcanan maliyet. Bir de kaçırdığımız fırsatlar var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bakın küçük bir örnek vereyim. Hep söylüyorum. 2014 yılında Türkiye Irak'ın ithalatında birinci ülkeydi. En çok mal satan ülkeydik. Biz güvenlik politikasını öyle bir gündemde tuttuk ki komşularla ticareti, iyi ilişkileri öyle unuttuk ki 2025'in sonunda Birleşik Arap Emirlikleri bizim neredeyse 3 katımız daha fazla Irak'a ihracat yaparak birinci sırayı aldı. Biz 3. sıraya düşmek zorunda kaldık. Yani gelip hemen burnumuzun dibindeki Doğuk'a, Süleymaniye'ye, Erbil'e mal satmaya başladılar. Yani bir savaşın maliyeti var. Bir de bizim bu uğraştığımız sorunlu öyle bir gündemimize almışız ki biz büyük büyük fırsatları kaçırır hale gelmişiz. Bugün peki, ülkedeki krizi de sorgulasak yine aynı kapıya çıkıyor. Onun için bir toplumsal destek lazım ama burada herkese düşen bir görev de var. Bugün yapılan 50 yıllık bir çatışmayı bitirecek bir yasal düzenleme, bir güvenlik düzenlemesi. Bunu görmek lazım. Ve 50 yıl boyunca çatışmalarla bu sonuçlanmadıysa dünyada da bu tür süreçler bu şekilde bu tür düzenlemelerle ancak ortadan kaldırılabiliyor.
0: Peki. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeniden devam edelim. Bölmemek için sizi.
3: Yakın plan devam edecek.
4: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Hava durumu.
5: Masal Buya.
6: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
5: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
6: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
5: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
6: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
5: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
6: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deritepe hala koşuyor.
5: Masal Buya, NTV Radyo'da.
6: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
5: Programın arşivi ise ntvradyo.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
6: Büyükleri Masal başlıyor.
5: Çünkü biz... Masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 4.
7: Müzik. Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. İlk başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Meclise gelen çerçeve yasa teklifi belirli suçlara ilişkin cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Ancak uygulamanın başlaması örgütün fesi ve silahların tamamen bırakıldığının teyidine de bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanabilecek, haberimizi izleyelim.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
9: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
8: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
9: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
8: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
9: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
8: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
7: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı da terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki son durumda gözden geçirilecek. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadelere de yer verilmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin yasa zeminini oluşturan çerçeve yasanın meclise sunulmasını değerlendirdi. Sürecin çok kıymetli olduğunu belirterek çok önemli tarihi bir dönemeçteyiz dedi. Teklifin şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinin dikkate alınarak hazırlandığını da ifade etti.
10: Bu süreç bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Tarihi bir süre dönemeçteyiz. Sadece Türkiye için değil, bölgesel olarak da. Ve bütün dünya aslında Türkiye'ye bakıyor bu süreçte.
11: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Göktaş, yasa teklifinin şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.
10: Bu süreç onlarla birlikte ancak yürür, onlarla beraber. Bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı ve şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
11: TRT Haber yayınına katılan Bakan Göktaş, şehit yakını ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
10: Bu tarihi bir düzenleme. Zira ilk defa aylığa bağlanan, aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle malul terörle mücadelede yararlanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi.
11: Bakan Göktaş, teklifle şehit yakını ve gazilerin aylıklarında artış yapılmasına ilişkin taleplerinin de karşılandığını söyledi.
7: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız açıklamasını yaptı. Anlaşma konusunda İran dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
12: İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmeler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma için İran dini lideri Müşteba Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise açıklamasında Hamaney ile görüşmenin şu anda çok zor olduğunu söyledi. Sözcü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'na bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, ABD'nin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini, ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını açıkladı. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada rotaların 2 ila 4 ay boyunca uygulanabilir olacağı ifade edildi. Tahran, Amman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik teklifini reddetmişti. Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'nda %50-50 bir kontrole sahip olamayacağı, kontrolün ülkelerin kıta sahanlıklarına göre yapılması gerektiğini duyurmuştu. Öte yandan Hürmüz dışında saldırılar sürüyor. Aden Körfezi'nde Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırdı. Yapılan açıklamada gemi mürettebatının güvende ve iyi olduğu duyuruldu.
7: Sahte vatandaşlık soruşturmasında bazı iş adamlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Başkanı Neşecan Çekici şüpheliler arasında. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
13: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper, yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemler için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
7: Bahçedevler'de 6 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Binanın daha önceden kolonlarından ses geldiği için boşaltıldığı öğrenildi. Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir bina daire sakinlerinin kolonlarından ses geldiği ihbarının ardından tahliye edildi. Bina tahliye edildikten bir gün sonra da çöktü. 22 dairenin bulunduğu binanın 1988 yılında yapıldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Üç kentte alevlerle mücadele vardı. Tunceli, Balıkesir ve Malatya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'in Manyası ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına helikopterde destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de orman yangını çıktı. Yedi Yol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler harekete geçti. Yangına müdahale 10 saat sürdü. Tunceli'de de alevlerle mücadele vardı. Yol Konak ve Karyemez köyleri arasında çıkan yangın Tunceli Pertek Elazığ karayoluna yaklaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü. ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında da uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı da ortaya çıktı.
14: Gözümün içine baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı, hani öldürecekti beni de.
8: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
15: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben söyleyeyim. Ya arkadaşım bu çocuk sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
8: Nazir Ilgın Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
16: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
8: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
15: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
16: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
15: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik islah olmuştur.
8: Polis Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
7: Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı yükseldi. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağı akşamları yüksek nemde eşlik edecek.
8: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
17: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem, çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
18: Sayınız dağılmış.
17: Evet evet, sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
18: Bir dakika konuşalım.
8: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
19: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
20: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
8: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
21: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
8: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
7: Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri belli oldu. Sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girdi. Boş kontenjanlar için nakil dönemi de başladı.
22: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
7: Türk futbolunda ses getiren transfer gerçekleşti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
23: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
24: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
23: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
25: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
23: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
7: 26 Eylül 4 Ekim günleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin onur ödüllerinin sahipleri açıklandı. Bu yıl festivalin onur ödülü yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında verilen onur ödüllerinin sinemaya yaptıkları katkılar ve mesleki başarıları nedeniyle Özpetek de Perçin'e layık görüldüğü belirtildi. Sinema dünyasından gelişmelerle bültenimizi noktalıyoruz.
0: tatillerde arkadaşlarım hep köylerine giderdi. Anneme gidip soruyordum, anne hani bizim bir köyümüz yok mu, biz gitmeyecek miyiz? Annem diyordu ki çok uzakta.
1: Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönettiği uzun metraj belgesel Dedemin Evi, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Belgesel Film Festivali'nde en iyi yabancı film ödülüne layık görüldü. Uluslararası Jüri Başkanı Dejan Dabic, ödülün ardından film ekibine gönderdiği mesajda, jürinin Dedemin Evi'nin sanatsal niteliğinden, özgünlüğünden ve duygusal derinliğinden etkilendiğini belirterek, filmi bu ödülle onurlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
2: 1976'da İskeçe'den İzmir'e geldim. Geçti 50 sene üstünden beri.
1: Film, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Şevket'in hikayesini merkezine alıyor.
3: Kardeşler ayrıldı, anne babalar ayrıldı, evlatlar birbirlerinden ayrıldı. I've been taking risks my entire life.
1: Michael B. Jordan'ın hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı ikili oyundan afiş ve fragman yayınlandı. My heart was racing. It was part of a plan. Things slowed down. Oscar'lı oyuncunun hayalini hayata geçirdiği projesi için sürükleyici atmosferi ve beklenmedik duygusal yönüyle dikkat çeken bir soygun gerilimi yorumu yapılıyor. But I'm not finished yet. That's what excites me.

0: Yakın plana kısa aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu teklif verildi ve teklif mecliste ve önünde cumadan işte pazartesiye kadar bir süre var. Sonrasında da artık önemli olan şu, her şey yasal olarak hazır hale gelmesine rağmen Milli Güvenlik Kurulu'nun o kararı açıklaması beklenecek ki tekrar uygulama süreci başlasın. Ben az evvel Sayın Kaya'ya sorduğum zaman bu sürecin çok uzamayacağını söyledim. Yani çeşitli emareler PKK, KCK tarafından bu zeminin oluştuğunu ve o silahların teyit, bırakıldığı işlemin teyidinin kısa sürede olacağını söyledi. Sizin izleniminiz ne?
1: Evet,
0: örneğin sonbahar mı dersiniz? 2027 başı mı dersiniz?
1: Evet, evet,
0: bir tarih alabilsem sizden.
1: Estağfurullah, arz edeyim. Arz etmeye çalışayım daha doğrusu. Böyle hani ceiling watching derler Amerikalılar. Tavana bakıp böyle olsa olsa diye tahmin yürütmektense olaylara bakalım. Çok ciddi görüşmeler yapıldı. Dem Parti önderleri gidip İmralı'da görüştüler uzun boylu. Çeşitli görüşmeler yapıldı parti liderleriyle, şununla bununla. Yani PKK'nın bu konuda nasıl bir tavır içinde olacağı konusunda izlenim edilmese bu yola girilmezdi. Öyle söyleyeyim. Yani çok doğru konuların altını çizdi konuklar. Yani çözüm sürecinde yaşanmış olanların bir daha yaşanmayacağını düşünüyorum ben de. Yani burada bir ön kulis çalışması mutlaka yapılmıştır. Ve bu izlenim edilmiştir. Hı hı. Fakat burada kritik nokta şu. O süreci çok iyi anlaşılması lazım. Halkımız tarafından ikna olması için anlaşılması lazım. Nedir o? Siz demin tekrarladınız Seda Hanımcığım. Ne yapacak silahlı kuvvetler ve de polis teşkilatımız? Tek tek bunların yuvalarında, orada burada bir tek silah kalmayana kadar teslim edildiğini tespit edecek. Bunu hatta envanter olarak da kayıt altına alacak. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'na arz edecek. Milli Güvenlik Kurulu'nda kimler var belli. Bunlar bunu inceleyecekler ve de diyecekler ki yargı sürecine diyecekler ki tamamdır. Ve bu yargı sürecine nasıl gidecek? Resmi gazetede yayınlanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Silahlı kuvvetlerden ve polisten gelecek rapora dayalı. Hı hı. Bunu bir de meclisteki komisyon da denetliyor olacak. Çok sağlam bir çıkış noktası. Yani biraz aceleye geldiği konusunda ben arkadaşlarla %100 mutabıkım. Yani ham ham şaralap bir durum var yani. Bugün böyle bugüne kadar hiçbir şey bilmiyorduk çünkü doğru dürüst. Pazartesi günü meclisten geçiverirse bu. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun başlayabilmesi için çok ciddi, sizin de buyurduğunuz, bir dönem geçecek. O dönemde benim tahminim Kasım mı Aralık'ı falan geçer gibi geliyor bana. O kadar kolay değil. Binlerce insandan söz ediliyor. Binlerce silahtan söz ediliyor. Bunların kayıt altına alınacak hepsi. Öyle dırıbırı şeyler değil. Bir de bu şey konusu var. Müsaade konusu var biliyorsunuz. Bu müsaade edilmiş, hiçbir şey iade edilmeyecek. Bunu da net olarak herkesin bilmesinde yarar var. Yani silahları teslim ettiler, 10 sene sonra geri alıp çıkacak durumları yok yani. Hı. Veya paralar, şunlar bunlar, gayrimenkuller falan. Ha, bu arada bir küçük önemli not iletelim. Fethi Yıldız Üstadımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, bir mesaj çekmiş. %100 haklı, diyor ki bu hak mahrumiyetinin kendiliğinden ortadan kalkacağını doğru değil. Kendiliğinden ortadan kalkacağı doğru değil. Yani sanki ben öyle söylemiş olabilirim.
0: PKK'lılar için.
1: Evet. Yani bu diyelim ki mahkum olmuşlar 15 seneden fazla ya veya daha aza. Hı hı. Eğer fazlaysa 10 sene, fazla değilse 5 sene. Bunun için de 10 seneliklere 3 yıl, 5 seneliklere 2 yıl hak mahrumiyeti. Yani milletvekili olamama şuydu buydu. Hı hı. Söz konusu. Bu hak mahrumiyeti 3. yılın sonunda veya 2. yılın sonunda kendiliğinden kalkmayacak diyor Fethi Bey Üstadımız.
0: Nasıl kalkacakmış?
1: Şöyle kalkacak. Kurul, demin en başta programını izah ettiniz siz de. Hı hı. Bir kurul var. Kurul. Üyelerini de saydınız. Hı hı. O kurul dönecek, infaz hakimliğine başvuracak. Diyecek ki şu kişinin hak mahrumiyeti kalkabilir çeşitli göstergelerden yola çıkarak. Ancak o zaman...
0: Yani otomatikman hak mahrumiyeti kalkacak diye bir şey yok,
1: yok.
0: Herkes için.
1: Evet, evet.
0: Kurul buna karar mı verecek tek tek?
1: Kurul bunu karar vermeyecek, hakim karar verecek. Kurul başvuracak.
0: Başvuracak.
1: İnfaz hakimliğine. Hı hı. İnfaz hakimliği karar verecek. Ona da kişilerin itiraz hakkı var bir üst mahkemede. Hı hı. Yani böyle de bir enteresan durum söz konusu. O yüzden ben bu hakikaten birkaç günün yeterli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yarınki gazete yazımında da köşe yazımında da belirttim. Hı hı. İknanın iki temel unsuru vardır. Biri vaat, diğeri de güven. Bakın bu vaat ve vaat burada çok kritik. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en önemli hadiselerden biri yaşanıyor şu sıra. Tarihi bir şeyden, süreçten geçiyoruz. Hı hı. Bunun sonunda işte demokrasiden söz ediliyor, barıştan söz ediliyor, kardeşlikten söz ediliyor, toplumsal düzenden söz ediliyor, inanılmaz maddi hasar ve manevi hasardan söz ediliyor. Bunların ortadan kalkması falan. Peki buradaki vaadin yerine gelmesi için güven unsurunun da oluşması lazım. Bu iki unsurun oluşabilmesi için çok ciddi bir açıklık ve şeffaflık gerekiyor. Bunun oluşabilmesi de bir zamanla ilgili bir şey. Bunun yönetilmesi lazım. İsmiyle ilgili problemden söz ettik. Daha iş orada başlıyor yani. Hı hı. Onun resmi ismiyle halkın kullandığı isim birbiriyle hiç alakası olmayan iki kavram. Bu nedenle bunun biraz aceleye gelmesi ikna sürecine zarar verebilir. Aman dikkat demek istiyorum.
0: Sayın Öztürk'ün bir yorumu vardı. Bu 360 milletvekilinin imzası var.
1: Var.
0: Şimdi bu teklifte.
1: Ciddi rakam.
0: Önemli bir rakam. Fakat belki de 400 olması başka bir anlam taşıyor diye
1: doğrudur
0: hatırlattı. O da anayasanın değişikliğiyle ilgili bir yeter sayı malumunuz. Bu anayasayı değiştirecek bir çoğunluk olduğu bir Türkiye koalisyonu oldu gibi bir anlam
1: çıkmaz,
0: çıkar mı?
1: İyi Parti bu konuda şöyle bir geçmişe giderek gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden siyasilerin bir söylemi vardı. Onu hatırlayalım. Diyor ki biz diyor AK Parti ne getirirse ona karşı çıkarız diyor. Çünkü diyor bize bunun için oy veriyor seçmenim diyor. Benim seçmenim bana bunun için oy veriyor. Ben diyor uzlaşamam diyor. Şimdi burada da bakın zaten desteklemiyorlar resmen. Yarın hoş bir mülazat tanesini açık bırakalım. Yarın karar verecekleri söyleniyor ama burada ben o anayasanın değişikliğinin gündeme gelmesini mümkün görmüyorum. Bir, ikincisi de bu nedenle, somut nedenlerle. İkincisi de ne değiştirecekler bu yasa gayet sağlam.
0: Bu yasayla ilgili değil ama gelecekte başka bir konuyla ilgili de böyle bir birliktelik var anlamına gelir mi?
1: Buna işaret edebilir. Yani milli meselelerde Türkiye'nin pek çok milli meselesi var. Diyelim ki Allah korusun şimdi İsrail en büyük tehlike olarak bizi gösteriyor ya. Yani İsrail'le bir Allah korusun bir çatışma söz konusu olursak başka bir tür bir kenetlenme, orada başka bir tür yasal düzenlemeler gerekebilir. Orada işte o milli birliktelik ve beraberlik sağlanabileceğine işaret ediyor mu? Ediyor.
0: Ama siz de demiştiniz ki örneğin şunu söylemeye çalışıyorum. 150 yani daha az bir sayıda milletvekiliyle de
1: geçebilirdi.
0: Olabilirdi. Ama bu bir geniş bir alana yayılmasını istiyor Cumhur İttifakı bunu.
1: Kesinlikle doğru da
0: yapıyor. Buradaki amaç da ne kadar çok milletvekili imzası olursa o kadar bir
1: kesinlikle
0: mutabakat olduğu anlamına gelir.
1: Kesinlikle.
0: Ve tabii olacaksa da bazı riskleri bunun da paylaştırılması
1: kesinlikle
0: anlamına gelir herhalde.
1: Kesinlikle, bravo, kesinlikle.
0: Peki, Sayın Öztürk, Armağan Öztürk sizinle devam edelim. Şöyle, bu Milli Güvenlik Kurulu kararını söyleyecek dedik. Ha, siz şunu söylemiştiniz, bundan sonra yasal Kürt hareketi açısından da bazı değişikliklere sebep olabilir bu süreç diye. Yani siyaset yapma şekillerinde bir farklılık olabilir yasal Kürt hareketinin diye. Bunu şöyle sorayım, DEM Parti'nin sonbaharda bir kongresi de olacak. Yeni bir yapıya mı dönüşecek?
2: Bu soruya geliyorum ama notlarımda var iki hususun bir altını olur çizmek istiyorum izninizle. Şimdi bir kere iletişim stratejisi bakımından kesinlikle habur benzeri bir olayın yaşanmaması gerekiyor, onu söyleyelim. Çünkü bu silah bırakma süreçlerinde yapılan açıklamalar, bunun bir gösteriye dönüşmesi, bir karşılıklı meydan okumaya dönüşmesi, yani bu meselenin böyle algılanmaması gerekiyor. Böyle algılanacak diye bir husus yok ama yine de geçmişten çıkarılan dersler nedeniyle orada çok kötü bir örnek var. Bunun tekrarlanmaması lazım. İkinci mesele, bu kanunun başlarında açıkça PKK ve KÇK'yı ilgilendirdiği yazıyor çok açık bir şekilde. Ama şimdi hukuk politik diye bir şey de var, kanunlar. Şimdi kanunlar geneldir. Ayrıca anayasada eşitlik ilkesi var. Yani bu kanuna KÇK ve PKK'yı ilgilendiriyor da dair bir hüküm yazılmış olmasına rağmen. Bu arada bu kanun bir ceza infaz düzenlemesi. Yani ceza infaz sisteminde bir değişiklik yaratıyor. Şimdi lehte kanunlar ceza hukukunda geçmişe yürürler. Yani kişiler ceza hukukunda kendilerinin daha az ceza alması veya tahliye olmalarına yol açacak değişikliklerden yararlanmak isteyebilirler. Dolayısıyla kanun koyucunun amacı bu olmasa dahi, olmadığı açıkça ortada. Yani PKK ile ilgili meseleyi konuşuyoruz. Başka örgütlerin, başka meselelerin de bu sürece dahil olması noktasında muhalefetin, Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer mahkemelerin tabii hassas davranması lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nden örneğin geçmişte de bazı örnekler olduğu için söylüyorum. Bu kanunun örneğin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bir iptal kararı gelirse burada kanun koyucunun baştaki amacının dışında pek çok kesim bu yasadan yararlanabilir hale de gelebilir. Böyle bir risk, metne ne yazarsak yazalım var. Onu bir söyleyelim. Çünkü yani evet, bu kanun bunu yazanlar tarafından bir amaçla sınırlı olarak yazıldı ama hukukunda bir takım işte normları, genel ilkeleri de söz konusu. Gelelim bu Kürt hareketinin durumuna, yasal ve yasa dışı. Şimdi bir kere şöyle bir şey olacak, onu söylerim. Yani

0: bu sürecin nihayetinde belki de sivil siyasete katılacağını öngörebiliriz. Yani böyle bir geçişkenlik var. Aynı zamanda tabii Demirtaş'la ilgili ben hatırlatmayı bu turun en başında yapmıştım. Demirtaş'ın serbest kalması çok önemli. Bu ihtimalin kendisi. Dem'de tabii Demirtaş Dem'e gelecek gelmeyecek tabii. Çünkü onda da siyasi yasak devam ediyor. Ama onun serbest kalmasıyla yeni bir durum da fiilen defakto olarak oluşacak. Onu da söylemek lazım. Sonbahar itibariyle Dem'de bir yeniden yapılanma, işte bu yeni koşullara belki işte Kuzey Irak'tan ve Avrupa'dan gelen kadroların daha etkin olacağı yeni siyaset koşulları ile ilgili bir perspektif. Tabii şu da var. Yani Kürt hareketi denilen hareketin politik vizyonu ve perspektifinin büyük bir kısmı bu konuyla ilgiliydi. Yani PKK var. Onlar bir terör mücadelesi yürütüyorlar, terörü kullanarak. Şimdi bu aradan çıktıktan sonra Dem'in yeni bir siyaset vizyonuna ihtiyacı da var. O da bir orta ve uzun erimde. Yani tarımda, sanayide, eğitimde, başka alanlarda, dış politikada, iç politikada söyleyecek yeni sözleri, ya söyleyecek sözleri elbette var ama bunu yeni formüllerle ortaya koyması. Bir de şu var, tabii şimdi bu yasa ön plana çıktı, o yüzden geride kaldı o ama yasadan önce bu, yani Sayın Erdoğan biz meclis kapanmadan bir yasa getireceğiz demeden önceki son tartışma neydi? Sayın Bahçeli PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlandırılması için Öcalan'a statü istedi. Şimdi bu statü meselesi, Öcalan tartışması bu konunun nirengi noktalarından bir tanesi. Yani bu kanuna göre Öcalan tabii ki bu kanuna yararlanmayacak. Ama şunu biliyoruz biz, Öcalan'ın işte bu süreçte daha etkili olması, PKK'nın silah bırakmasını hızlandırabilir. Bununla ilişkin sayısız yorum yapılmakta. Yani Öcalan'ın çalışma koşulları, iletişim koşulları, kimle görüşecek? Bu gündemin de ben daha yoğun ve daha açık bir şekilde de konuşulacağını düşünüyorum. Yani Öcalan'ın hem PKK'yı silahsızlandırma konusunda daha aktif bir rol oynaması ama statü verilmeden. Yani statü kapısını Adalet ve Kalkınma Partisi kapattı en azından şimdilik. Çünkü yasa geldi. Yasada da Öcalan meselesi düzenlenmedi. Ama fiilen yani hem DEM Parti'nin yeniden dizayn edilmesi hem de PKK'nın silah bırakma ve PKK'dan artık işte silahsız olan o kadroların DEM'le birlikte sivil hayatta, siyasi hayatta var olması sürecinde Öcalan'ın bir koordinatör rolüne bürüneceği açıkça ortada. Tabii buna da tepki gelecektir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sürece en başından beri itiraz edenler Öcalan'ın artan konumunu da zaten bir eleştiri konusu yapacaklardır. Buna da şimdiden hani hazır olmakta gerekiyorum.
1: Şimdi bıraktığınız noktadan Öcalan'ın daha etkin bir konumda olması, artan bir konumunun olması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Zaten Devlet Bahçeli bu konunun bizatihi mimarı diyebileceğimiz bir isim de daha önce de söylediği bir cümleler silsilesini bugün tekrar tekrarladı. Yeniden gündeme getirdik ki onun içerisinde Demirtaş'la ilgili kısım da vardı. Yine Abdullah Öcalan'la ilgili kısım da vardı. O ifadesini şöyle yapıyor. Öcalan umudu Ahmetler göreve Demirtaş evine dönmeli demişti. Aynı şekilde ben aynı noktadayım diyor. Tabii ki Devlet Bahçeli beyefendi de biliyor bugünkü açıklanan yasada Öcalan'a umut hakkı olmadığını. Ama yine de neden bunu söylüyor olabilir Sayın Kaya?
2: Şöyle, aslında bu yasanın temelde tamamen bir güvenlik yasası olduğunu ama bunun tek başına yeterli olmadığı, bunu Abdullah Öcalan da dönem dönem açıklamalar yaparak bu yasanın yani silah bırakma süreci tam sağlıklı bir şekilde sonuçlandıktan sonra temel anlamda yapmak istediği zaten Türkiye siyasetinin önünden şiddeti kaldırması. Yani bugüne kadar Türkiye siyaseti biraz da şiddetle şekilleniyordu. Her seçim döneminde örgüt üyeleri seçim propaganda malzemesi olarak kullanılıyordu. Daha sonra, bundan sonra yani bu silahsızlanma süreci bittikten sonra tabii ki Türkiye'de bazı adımların da birlikte atılması gerekiyordu. Sürekli ifade ediyoruz. Çatışma bir sonuç. Kürt

0: sorunun meselesinin bir sonucu. Bunu ortadan kaldırdıktan sonra her şey bitmiyor. Aslında süreç tam da ondan sonra başlıyor. Aslında düzenlemeye baktığımızda da bundan sonraki sürecin daha sorunlu ve daha kontrollü gidilmesi gerektiğinin işaretlerini de veriyor. Şimdi dönüp aslında oluşturulan kurullara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı ha buradan geliş dedik. Evet, geçen çözüm sürecinin belki de en sorunlu süreçlerinden bir tanesi ha buradan gelişin provoke edilerek bir şekilde o sürecin zehirleyen önemli unsurlardan biriydi. Yani onun provoke edilmesi. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığında bir kurul kurulmuş. Dönüp baktığınızda içinde Adalet, Dışişleri, İçişleri, MSB, MİT, MGK gibi yapılar var. Aslında daha ileri gidilmesi gerekiyordu ki yani ne demek burada bir entegrasyon süreci yaşanacaksa bu insanların istihdamı, eğitimi işte oradaki iş boyutunun çözülmesi gerekiyor. Onun için bunun içerisine Ticaret Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapıların da bir şekilde zaten yetkisinde var ilave etmeyle ilgili. Diğer bir önemli kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak bir izleme kurulu. Şimdi bunlar dünyada üçüncü göz diye tarif edilir aslında ama biz kendimiz bu süreci götürdüğümüz için kendi içimizde üçüncü gözü oluşturuyoruz. Aslında daha ileri gidelim. Bence büyük bir ihtimalle DEM Parti yani Kürt siyaseti de bu gelişlerin koordinasyonunda kendi içerisinde bir komisyon oluşturacaktır. Tam da Habur süreci gibi süreçler yaşanmaması anlamında. Hatta bu sürecin gelişine baktığımız zaman işte nereden nereye geldiğini izlediğimiz zaman Abdullah Öcalan'ın ne kadar önemli rol aldığını görebiliyoruz. Aslında Devlet Bahçeli tam da bunu ifade ediyor. Yani bu sürecin ana mimarlarına Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Abdullah Öcalan'ın da bu komisyonlar oluşmasına rağmen tekrar dönem dönem yaşanabilecek sorunlarda yine müdahale edebilecek yetkilerinin de bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Evet, Bahçeli'nin söylediği yani eğer gerçekten siyasette bu şiddetten arındırma ve eve geliş süreci bittikten sonra yani şimdi bunu yaptıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalmasını hiçbir vicdanlı biri kabul etmez. Yani onun için bir şekilde onun da bu çerçeve yasa içerisinde yararlanarak bir şekilde aynı haklardan yararlanması gerekiyor. Bunun devamında bu demokratikleşmeden bahsediyorsak bununla ilgili de bazı adımların bunlar toplumsal desteğin oluşmasında önemli. Bazı adımların da beraber atılması gerekiyor. İşte bugün halen bölgede kayyum uygulamaları var. Yani şimdi hem bu düzenlemeyi yapacaksınız, hem siyasetin alanını geliştireceksiniz, hem de kayyum uygulamasına devam edemezsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamazlık yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamazlık yapamazsınız. Veya işin bugün dönüp baktığımız zaman işte bölgede yaşanan çatışmalı süreçten dolayı Sanayi Bakanlığı'nın SEGE rakamlarına baktığınız zaman bölgedeki 16 ilin en az gelişmiş aradaki mesafenin 8 kat 10 kat olmuş gelişmişlik farkı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili özel politikalar oluşturmazsanız zaten savaş bütçesini ortadan kaldırdığınız zaman bu ekonomik adımları gayet rahatlıkla atabilirsiniz. Yani burada evet bu iş silahsızlandırma süreci bittikten sonra beraberinde Selahattin Demirtaş'ından bu biraz evvel saydığım buna güven artırıcı adım diye ifade edersek bu adımları da atmadığınız sürece tam da bunu yapıyoruz. Siyasi alanı geliştirmemiz lazım. Şimdi biz dönüp 10 yıl ötelemeden sonra durumuna bakıp daha sonra siyasi alanını açar mıyız, açmaz mıyız tartışmasını bu ülkenin gündeminden çıkarıp aslında tam tersi hep şunu diyorduk. Bakın nereden nereye geldik. Dağda elinde silahla dolaşacağına ovada gelip siyaset yapsın. Şimdi dönüp ovaya gelen insanlara siyasi alanları kapatırsak doğrusu bu işin her zaman provoke, her zaman sabote edilme olasılığını da görmemiz lazım. Onun için ben Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını gerçekten önemsiyoruz. Yani burada siyasi alanları açıp insanların bu ülkede eline silah almadan siyaset yapabilecekleri, herkese siyaset yapabilecekleri alanları genişletmemiz lazım. Ben Devlet Bahçeli'nin de hem Ahmet Bey'i yeniden belediyeye daveti hem Selahattin Bey'i evine daveti gibi açıklamasını tam da böyle okuyorum.
1: Peki. Size başka bir sorum daha var ama önce şunu sormak istiyorum yine. Çok kısa yanıtlarsanız siz Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeniden hatırlatmasını bu konuyu.
2: Valla çok önemli bir kavram kullanıyor. Umut hakkı diye bir kavram kullanıyor. Bu umut hakkı denen kavram bu yasada yok ama umut hakkı meselesi ayrıca ele alınıp tartışılabilir ama Cevdet Bahçeli'nin bu konuda barış işte huzur konusunda inanılmaz bir dinamo görevi gördüğünü söylemek lazım. Fakat bunun hemen hayata kazanması mümkün değil. Öyle gözüküyor yani.
1: Bu Selahattin Demirtaş'la ilgili konu.
2: Arz edelim orada da. Toplam 6 davası var. 42 yıl hapis cezası var. Demek ki o 10 yıllık dilime girecek. Ve 3 yıl sonra hak mahrumiyetinden kurtulma durumu söz konusu. Şimdi bunlardan ziyade bakın demin arkadaşlar da altını çizdiler, siz de çizdiniz. İRA örneğine bakalım. 1998'de o hayırlı cuma falan meselesinde anlaşma sağlanmış. 1998.
1: 98 evet.
2: 7 yıl sürmüş silah bırakma süresi. 7 yıl. 2005'te tamamlanmış uluslararası komisyon nezdinde bu silah bırakma süreci. Şimdi bakın bu hani Türkiye'de hızlı gitsin bu değil mi? Çok hızlı gitsin. 7 yıl olmasın. Yani 2 ayda da bu sürecin tamamlanacağını söylemek yani saf dillik olur yani. Bu 2007-2008'i bulacaktır silahın 2009 belki. 2029. Bu nedenle böyle bir yanlış anlamaya müsaade etmemek lazım. Yani tamam, iyi niyetini saygıyla ve de destekle karşılıyorum Sayın Bahçeli'nin. Ama bu bugünden yarına ovaya indin, siyaset yap, oradan da Selahattin Demirtaş çıksın gelsin milletvekili olsun. 2027'deki büyük bir ihtimalle öne çekilmiş seçimlerde aday olsun ve meclise gelsin falan gibi temenni cümlelerini de ne kadar ciddiye almak lazım, bakmak lazım. Yani o nedenle bu durumun biraz daha realistik bir şekilde ele alınmasını sağlamak lazım. İşte dönüp dolaşıp habire şuraya geliyorum sevgili Seda Hanım. Buradaki iletişim süreçlerinin, yani Osmanlı'da bir terim var. Padişah, sultan karar verdiği zaman, bir talimat verdiği zaman altına not düşüyormuş. Usulü veçiyle amel edile diye. Yani gereği gibi bunu uygulayın gibi. Şimdi burada da deminden beri konuşuyoruz. Ne kadar çok yeni şey öğreniyoruz değil mi? Hep beraber ben sizden öğreniyorum, beyefendilerden öğreniyorum falan. Yani burada daha işin daha emekleme safhası bu. Buna rağmen yasa büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta. Cumhurbaşkanı talimatı var. Zaten diyor ki meclis tatile girmeden önce bitirin diyor. Ne zaman giriyor tatile bilmiyorum meclis ama.
1: Meclis normalde tatile girmiş olması gerekiyordu zaten.
2: Öyle
1: mi? Benim bildiğim kadarıyla evet, 15 Temmuz'dan sonra meclis tatile giriyor. Ama bence bu sebeple uzamıştı diye hatırlıyorum.
2: Eyvallah.
1: Size şunu sorayım.
2: Buyurun.
1: Yine Bahçeli'nin açıklamasını bir cümlesini alarak sormak istiyorum. Diyor ki 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Şimdi Orta Doğu halkları kazanmıştır cümlesi. Yani evet. Tabii Bahçeli'nin ağzından bir başka gerçekten %100 yankılanıyor. Burada dış konjonktürün sürece etkisi nedir? Yani çok iyi bir ve zemin mi hazırlıyor? Nedir etkisi? Niye Bahçeli Orta Doğu halkları diyor?
2: Evet, Bahçeli bunu böyle bir lokma tanıyorsak sabah kalktım ben şimdi böyle hiç düşünmeden kelam eden biri değil değil mi? Bakın konuşmalarına hepsi hesaplı, planlı, hedefli, stratejik konuşmalardır. Burada da bakın bu bölgede, bu içinde bulunduğumuz bölgede stabil, hala demokrasinin egemen olduğu, Hala huzurun hakim olduğu kaç ülke var ya? Şu bakın etrafınıza. Türkiye'den yani o yüzdendir ki bu Türkiye'deki bu Türkiye'nin bu duruşunu ki İsrail konusundaki tutumu belli Türkiye'nin. Anti-emperyalizm konusundaki tutumu belli. Milli bağımsızlık konusundaki duruşu belli. Rusya'ya da ilişkileri var, Ukrayna'da da ilişkileri var. Oradaki barışı savunma tutumu belli. Bu stabilizasyonu bozmak için elinden geleni yapmak isteyenler de ortada, doğru mu? Şeyde, Orta Doğu'da. İşte bunu kastediyor Bahçeli. Eğer bu yasa hakkaniyetle uygulanır ve de bunun sonucunda gerçek bir kardeşlik, barış ve demokrasi ortamı Türkiye'de huzur sağlanırsa bu bölgeyi de bu pozitif anlamda etkileyecektir. Çünkü sadece PKK ve terör örgütleri Türkiye'de yok ki. Yani şeyin İran'ın kuzeyi kimin kontrolün altında ya? Baksın da, bakın yani oraya hakim mi yani İran kuvvetleri? Hayır. Güneyde Tutsiler bilmem neler. Yukarıda bilinen terörist güçler. Diğer ülkelere bakın, hepsinde bir stabilizasyon problemi var. Bu yüzden Bahçeli'nin uyardığı bence bu. Yani bu nedenle de Türkiye'de bu sürecin desteklenmesi, sağlıklı bir şekilde yürümesinin sağlanması lazım. Aynen, katılıyorum o konuda. Tabii ki kendisine.
1: Sayın Öztürk, siz ne diyorsunuz? Şimdi dış konjonktürün etkisinden siz de daha önceki turda bahsetmiştiniz, süreci etkisinden. Şimdi burada Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte değerlendirince hem sanki dış konjonktür Türkiye'de bu sürecin bir şekilde şu ana kadar kazasız, belasız, hasarsız ilerleyebilmesini sağlıyor, sebep oluyor. Bir de aynı zamanda sanki bu durumu mecbur kılıyor gibi anlıyorum.
3: Evet. Dış konjonktür meselesini şöyle algılamak lazım bu tartıştığımız konu bağlamında. Bir kere PKK uluslararası bir terör örgütü. Ve PKK'nın evet sosyolojik tabanını önemli ölçüde Türkiye'de. Ama kurulduğu günden beri Türkiye, Suriye, Irak ve İran coğrafyalarıyla ilgili bir takım hedefleri, amaçları, orada kurdukları bir takım örgütler var. Böyle bir yapı yani. Aynı zamanda onun ana karargah merkezi Irak. Mesela Irak Başbakanı geçen hafta Türkiye'deydi. Yani Irak Başbakanı'nın geçen hafta Türkiye'de olması bence kritik. Ondan önce de Türkiye'deki bazı üst düzey yetkililer, işte İbrahim Kalın filan, MİT müsteşarı, Kuzey Irak yönetimini ziyaret etti, Irak'a da gitti. Yani mesela bu süreçte en basiti, Erbil ve Süleymaniye'nin kritik bir rol oynayacağı açıkça ortada. Hem PKK'nın silah bırakma sürecinin teşvik edilmesi bağlamında, hem bu süreçlerin işte örneğin sınıra kadar gelmelerine yardımcı olma, koordine etme bağlamında. Yani bir bazı uluslararası aktörlerle birlikte bu sürecin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Milli Savunma dahil olmak üzere bir aktif rol oynamakta. Ya da şu aralar olan şey, mesela Kuzey Irak Kürt yönetiminin lideri birkaç gün önce, ya da dündü yanılmıyorsam, Suriye'ye gitti. Şara'yla bir görüşme yapıldı.
1: Evet.
3: Ve Suriye'deki entegrasyonun hızlandırılması için bazı kararlar alınması gündemde Amerika'nın dolayımıyla. Yani biz bu meseleyi SDG ile Şam arasındaki gerilim yatıştığı için ve Amerika'nın istediği ölçüde Şam lehine bir barış ortamı oluştuğu için evet bir gündemin alt sıralarına geriledi. Ama her halükarda o entegrasyon hızlanması lazım. Çünkü bu yasada da öyle. Yani PKK ve KCK ile tüm alt bileşenleri. Çünkü sürecin başını hatırlayalım. Bu sürece en çok itiraz edenler hangi argümanı kullanıyordu? Ya PKK silah bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur? PKK'nın %90'ı zaten Suriye'de. PYD devam ettiği, YPG devam ettiği müddetçe PKK'nın silah bırakması aslında bir tabela değişikliğidir. Şimdi dolayısıyla Suriye meselesi önemli ölçüde kontrol altına alındı ama oradan bir daha çatlak ortaya çıkmaması lazım. Konjonktürle ilgili şu da söylenebilir. İşte Arap Baharı döneminde olmayan, şu an olan durum, bunu ara ara tekrarlıyoruz. Hamas'la ilgili, Hizbullah'la ilgili, Haçlı Şabi ile ilgili ve PKK ile ilgili, yani 4 tane örgütle ilgili 4 farklı süreç yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması, Hizbullah'ın silah bırakması, Haçlı Şabi'nin silahsızlandırılması ve PKK'nın silahsızlandırılması. Bu tabii bütün silahsızlandırma süreçleri Türkiye ile ilgili mi? Hayır, değil. PKK Türkiye ile ilgili. Ama Türkiye'nin, Orta Doğu'nun devlet altı birimlerin silahsızlandırılması bağlamında aktif bir rol oynadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sürece destek verdiği ve Orta Doğu'daki coğrafyanın, bu arada Amerika'nın İsrail ile birlikte Orta Doğu'daki jeopolitiğin olumsuz anlamda değişmesine büyük katkısı var. Yani Trump hep barış elçisi gibi kendisini göstermekle beraber İran Savaşı dahil olmak üzere açtığı veya İşte büyümesini engelleyemediği pek çok savaş ortamı var. Ama bu örgütlerden arınma, silahlardan arınma, silah bırakma süreçlerini Amerikan yönetiminin de ciddi bir destek verdiği de açıkça ortada. Avrupa bakımındansa, Avrupa diasporasının tasfiyesi bağlamında da Türk dış politikasının bazı ülkelerle temas içerisinde olduğu ve bu süreci orada da yürütüldüğünde bilmekteyiz. Buna dair işte bir takım yorumlar, kulis bilgileri de var. Sonuçta son kertede, evet, bu bizim vereceğimiz bir karar Seda Hanım. Yani sonuçta biz bu programda esas ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geldi. Hangi, kim tarafından? Bu ülkedeki hükümet tarafından, aynı zamanda milletvekillerin imzasıyla bizim vereceğimiz karar aslında bizim sorunumuz, ama PKK sadece bizi ilgilendiren bir yapı değil. Dolayısıyla bunun Avrupa, Suriye, Irak ve İran ayakları için Türkiye'nin bölge ülkeleriyle, onların alt aktörleriyle ve Amerika gibi bazı önemli güçlerle de işbirliği yapması veya buna dikkate alması lazım. Son hatırlatma. Öcalan'ın tabii aksi yönde açıklamaları da var. Öcalan böyle sürekli beyanat da değiştiren bir lider, bir aktör. Ama şöyle bir tezi de uzun süredir savunuyor. Öcalan'a göre aslında kendisi Anadolu Mezopotamya eksenli çözümden yana. Anadolu Mezopotamya eksenli çözüm aslında, yani İsrail'e karşı Türkiye'yi desteklemek, Orta Doğu'daki Türkiye çıkarlarını savunmaya dair üstü örtük bir mesajı da içinde barındırıyor. Bu arada bu süreci savunan pek çok kesim, yani bunun iç cephenin güçlendirilmesi, Türk devletinin bekasıyla ilgisini de buraya da bağlamakta. Yani bir İsrail tehdidi var, başka tehditler de var. Burada Kürt hareketi, yasal ve yasa dışı Kürt hareketi vizyonunu değiştirerek, geçmişini inkar ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikasıyla veya ulusal bütünlük stratejisi eklemleniyor. Tabii bunu böyle söylemek kolay, yapmak o kadar kolay değil. Ama bu süreç içerisinde bunun nihayete ereceğini ve PKK aradan çıktıktan sonra işte daha güçlü bir millet, daha güçlü bir devlet idealine yaklaşacağımızı öngörebiliriz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 30, Malatya 36 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo. Saat 5.
3: Mutlu günler, saat 5 oldu, gelişmeleri aktarıyoruz. Meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 12 maddelik ayrıntıları netleşti. Teklif, soruşturma ve infaz ertelemelerinden silah teslimi, izleme mekanizması ve kurulacak komisyonlara kadar terörsüz Türkiye sürecine ilişkin uygulanacak esasları düzenliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
5: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
4: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK-KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
5: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
4: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
5: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
4: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
3: Yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli'nin mesajları geliyor şimdi de ekranlarınıza.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
6: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
7: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yine dedi.
8: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılı hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
9: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
3: Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan gelen açıklamalara bakalım şimdi de.
10: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil, tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
11: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
3: Devam edelim yasa teklifine ilişkin yorumlar almaya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı diye konuştu. İYİ Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi de sürüyor. Partinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız" dedi.
12: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
12: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
4: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
12: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklifi ve süreci Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu NTV yayınında değerlendirdi.
13: Büyük Türkiye projesi ya da Büyük Türkiye kardeşlik projesi ya da Türkiye barış projesi perspektifinden baktığımızda düne ait düşünme biçimlerini kökten değiştirmeye gerektirecek oldukça önemli bir yolculuğun ilk adımı. 50 yılı bulan bir terör, 50 binden fazla cana mal olmuş bir terör, 2,5-3 trilyon dolara varan doğrudan dolaylı ortaya çıkan kayıplar ve yaşanmış acılar ve ödenmiş bedeller. Şimdi bu noktadan bugün artık terörün, şiddetin bütünüyle ortadan kalkacağı, silahın aradan çıkacağı, artık sözün, fikirlerin ve Türkiye'ye dair söylemlerin ön plana çıkacağı, etnik ayrışma, özellik, federasyon, bölgesel yönetim, ayrı devlet kavram ve iddialarının artık tartışma konusu bile olmayacağı yepyeni bir süreci tanımladığı için elbette bu bir ilk adım. Belli ki bu aşamada hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hem toplumsal rızanın oluşturulması, hem de dezenformasyonla mücadele son derece önemli olacak. Çizdiğiniz çerçevenin başlangıç noktasında şu husus özellikle vurgulanıyor. Bu yasanın süreli olduğu, takiple birlikte şarta bağlı olduğu ama aynı zamanda PKK-KCK, bu KCK delilerin Türkçesi Kürdistan Topluluklar Birliği, yani Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtleri de kapsayan konfederal ya da entegre bir devlet modelini de bir dönem içeren, işte bugün geldiğimiz noktada da artık tüm unsurlarıyla feshedildiği ve aynı zamanda silahsızlanmanın, silahtan arınmanın da teyit, tescil edildiği aşamadan sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede PKK-KCK tüm unsurları ve yapılarıyla artık lağvedilmiştir, feshedilmiştir, ortadan kalkmıştır ve örgüt silahtan arındırılmıştır. Belki buna %100 arınma diyemeyiz ama artık silahın konuşmayacağı aşamaya kadar örgütün bu anlamda silah ve diğer tüm şiddet unsurlarından arındırıldığının rapora bağlanmasıyla birlikte bu yasanın uygulama takvimi başlayacak. Birinci husus bu. İkincisi, eski idam şimdiki haliyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan örgütün yönetici kadroları içinde bu cezayla cezalandırılmış olanlar veya doğrudan adam öldürme diyebileceğimiz terör faaliyeti suretiyle, yani teröristlik yaparak devlete karşı kalkışma suretiyle asker, polis, mühendis, sivil vatandaş, öğretmen öldürenler bakımından da yasanın kapsamının içinde olmayacağı anlaşılıyor. Zaten bu çok açık belirtilmiş. 5 ve 10 yıllık süreçler, yani bu anlamda ceza ertelemeleri ve bu ceza ertelemeleri sırasında da durumlarının düzenli olarak izlenmesi. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Benim açımdan en önemli husus şu. Bu problemin, yani Türkiye'nin terör geçmişinin artık geleceğe yürüyen Türkiye'de bütünüyle ortadan kalkmasına ilişkin irade, umut, mücadele, azim, kararlılık, buna karşı çıkanlar, kaygısı olanlar, bunu sabote etmek isteyenler, yeni ve çok farklı şeyler konuşacağız elbette. Ama yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam kalbinde genel kurulda yazar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek oluşturulan komisyon marifetiyle hazırladığı rapor, gerekse bu yasa teklifine atılan imza ile birlikte fonksiyonunun sona ermeyecek olması, yani meclisin bu sürecin içinde aynı zamanda izleme kurulu vasıtasıyla her aşamasında bulunacak olması, sürecin yönetimine doğrudan katkı sağlayacak olması, bunun için milletvekillerinden oluşan ayrı bir heyetin tasarlanmış olması, bence geleceğe yürüyüşte ortaya çıkabilecek her türlü riskin bu viraj dönülürken arabanın savrulmaması için sistemin, yani bu mücadelenin ve bundan sonraki gelecek tasarımının en önemli teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin içinde olduğu müddetçe ortaya çıkabilecek fırsatlar elbette var ama risklerin yönetimi bakımından da meclisin varlığı ve meclisin sürecin içinde canlı olarak bulunması bence en önemli teminatımız olacak. Burada milletin rızası, milletin temsilcileri aracılığıyla Millet Meclisi'nde olduğu sürece kamuoyunun bundan sonraki yönetimi bakımından hakikaten önemli bir merhaleyi de kat edeceğimiz anlaşılıyor.
3: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sonuç ancak 4. turun ardından belli oldu. Zaman zaman tartışmalara ve gergin anlara da sahne olan seçimin kazananı CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
14: Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
15: Seçim, belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasına tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibel Tan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
16: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
17: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
15: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
3: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yeni parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından bir gözaltı kararı daha çıktı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı belirtiliyor. Darbe girişimi sonrası saklanmış 10 yıl sonra yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. O ifadesinde suikastı nasıl planladıklarından çalınmış sınav sorularına kadar pek çok bilgi verdi.
4: darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik kimin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
6: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
4: Burkay Karatepe emirleri suikast teminin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
6: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
4: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
6: Sorular şifreli bellekle örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
4: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
3: Sahte vatandaşlık soruşturmasında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Başkanı Neşecan Çekici şüpheliler arasında. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
18: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper, yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemler için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
3: Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
4: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
3: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in de yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
19: I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
20: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'de görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2 ila 4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve 2 uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
3: Piyasalarda barış umutları yeniden fiyatlanıyor. Petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların aşağısına indi. Altında ise 3 günlük yükseliş serisi devam ediyor.
21: Piyasalarda yeniden barış umudu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı mesajını verdi. Barış ihtimalinin yeniden yükselmesiyle piyasalarda pozitif fiyatlanma takip edildi. Brent petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü. 1 Ağustos'ta 90 dolar olan petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar geri çekildi.
22: Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı 100 dolarlar açıkçası çok fazla beklemiyorum.
21: Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini zayıflattı. Altın fiyatları ise primlendi, 3 günlük yükseliş serisi izlendi. Ons altın 4100 doları geçti, haftalık artış %3,5. İçeride gram altınsa 6300 lirayı aştı.
22: Ben yaklaşık 4400 liraya kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyemle dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında.
3: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi de temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in barış niyeti yok diye konuştu. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüye değiştirme girişimini kınadı.
0: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
4: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
0: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
4: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasını kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
3: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek. Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisi için Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan-Şeybani görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı unsurların merkezi hükümete entegrasyonunda gelinen aşamada gözden geçirilecek. Görüşmede önümüzdeki gün dönemde gerçekleştirilecek karşılıklı üst düzey ziyaretlerin planlamaları da ele alınacak. İsrail ordusu savaştan bu yana Lübnan'ın güneyindeki hakimiyetini genişletti. Ordu 600 kilometre karelik alanda en az 7 üs ve lojistik merkez için 32 kilometre yol inşa etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah tehdit olmaktan çıkana kadar bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
4: İsrail ordusu savaş sırasında Lübnan'ın güneyinde 600 kilometre karelik alanı ele geçirdi. Haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer aldı. İsrail'in ele geçirdiği bölge bazı noktalarda Lübnan'ın 12 kilometre içerisine kadar uzandı. Bu alan içerisinde en az 7 üs ve lojistik için 32 kilometrelik yolu inşa edildi. İsrail askeri güçlerinin tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da altyapı çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Çok sayıda iş makinesi çalışma yürüttü. Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, Lübnan'da bir yıla varan konuşlanma için talimat aldıklarını açıkladı. İsrail sınırının 5 kilometre kuzeyinde yer alan bir kasabada yıkılan hapishanenin yerine toprak siperler ve korunaklı hendekler inşa edildi. Bölgede yerleşim yerlerinin de büyük bölümü yıkıldı. Kasabada savaş öncesinde 20 bin kişinin yaşadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Nisan'da yaklaşık 200 bin Lübnanlının bir daha evlerine dönemeyeceğini açıklamıştı. İsrail ordusu Nisan'da Lübnan'daki sarı haritasını da sundu. Ancak o tarihten bu yana Lübnan'ın güneyindeki kontrol alanı genişledi. Haziran sonunda Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke arasında çatışmayı sona erdiren bir anlaşma imzalandı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak, buna karşılık İsrail Lübnan'dan çekilecekti. Hizbullah ise anlaşma nedeniyle Lübnan hükümetini suçladı. Bunun İsrail'e bir hediye olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'e tehdit ortadan kalkana kadar Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
3: Bahçeli Evler'de 6 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Binanın daha önceden kolonlarından ses geldiği için boşaltıldığı öğrenildi. Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir bina daire sakinlerinin kolonlarından ses geldiği ihbarının ardından tahliye edildi. Bina tahliye edildikten bir gün sonra da çöktü. 22 dairenin bulunduğu binanın 1988 yılında yapıldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil arıza yaptığı için sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan hızla çarptı. Kazada otomobildeki biri polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti.
18: Hızla geldi. Fren pedalına bile basamadan otobüsü arkadan çarptı. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de D100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil arıza nedeniyle sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan polis memuru Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 3 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yol uzun süre trafiğe

0: göre iki grup arasında kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. İnternet üzerinden başlayan gerginliği sonlandırmak ve barışmak için buluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışma yaşandı. 19 yaşındaki Ali Anzo ve Ali Hilal bıçakla yaralandı.
1: Sese uyandık. Saat 2.30-3 lira gibiydi. Bir kavga, bağırtı, gürültü sesleri geldi. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu.
0: Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Hanzo tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ali Hilal'in ise tedavisi sürüyor.
2: 200 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş, 200 kişi de aşağıda beklemiş. Yani ona tuzak kurmuşlar. Bir bayan üzerine olmuş yani kavga.
0: 8 şüpheli gözaltında.
3: Suça sürüklenen çocuk sayısı artıyor. Son 15 yılda ortaya çıkan tablo düşündürücü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te 196 bin çocuk suç işledi. Peki çocuklar en çok hangi suçlara karıştı? Sorunun çözümü için neler yapılması gerekiyor? Yanıtlar haberimizde.
4: Kimi silahlı saldırı, kimi yaralama, kimi ise kasten öldürme suçuna karıştı. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010'da 83 bin olan çocuk suçlu sayısı 2025'te iki katından da fazla artarak 196 bine çıktı. Yaralama en yaygın suç. Uzmanlara göre çocuk suçlu sayısındaki artışın birçok nedeni var.
5: Aile içindeki şiddet çok fazla yansıyor çocuklarda. Burada sadece aile ve bireyi suçlamak yerine toplumsal olarak biz ne yapıyoruz bunu da sorgulamak gerekiyor. Mağdur çocukların profesyonel destek alması. Bu çocuklar ileride kronik depresyonların, travma sonrası stres bozukluğunun, anksiyete bozukluklarının çok güçlü adayı.
4: 2025'te çocukların karıştığı olay sayısı 600 bini geçti. Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmakta suçlamalar arasında.
6: Cezayı artırırsak suç düşer. Bu kesinlikle doğru değil. Kapsamlı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım. O çocuk dediğimiz küçük yaştaki insanlar bir para alayım da ben bu işi yapayım diye yapmıyor. Gerçekten o aidiyetlik hissiyle, birbirlerini ispat etme hissiyle hareket edip bu suçu işliyorlar.
4: Uzmanlara göre sadece cezaları artırarak çocukların suça karışmasını önlemek mümkün değil. Sorunun aileden başlayarak tüm yönleriyle ele alınması gerekiyor.
3: Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girdi. Boş kontenjanlar için nakil dönemi de başladı.
7: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
3: Üniversite tercih dönemi de sürüyor. Bu dönemde tercih yapacak adaylar hangi bölümü, hangi üniversiteyi seçeceğine dair araştırmalar yapıyor. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'nda gençlere rehberlik etmesi için Türkiye'nin Gelecek Meslekleri raporu 2026'yı yayımladı.
4: Genetik uzmanı, insansız sistemler uzmanı, enerji depolama uzmanı ve dahası. Bu meslekler 2035'in en güçlü 10 mesleğinden birkaçı. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Türkiye'nin Gelecek Meslekleri raporu 2026'yı yayımladı.

0: Yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, sağlık teknolojileri, savunma sanayi, tarım teknolojileri 2030 yılından sonra daha çok ilgi görecek meslek grupların bunlar olduğu ortaya çıkmıştır.
1: Rapora göre üniversite tercihi yaparken hem geleceğin ihtiyaçları hem de mezun olunan bölümün istihdam oranları dikkate alınmadı.
0: Dünya Ekonomik Forumu 2030 yılına kadar iş gücünün yani dünyadaki mesleklerin %22'sinin dönüşeceğini bildirmektedir.
1: Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Binal Okudan, üniversitelerin yeteneğinin de tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında olduğunu söyledi.
0: Üniversitenin niteliğine dikkat etmek durumundalar. Geleceğin meslekleriyle uyumlu olması lazım. Yine yetkinlik geliştirme imkanları üniversitelerin çok önemli ve son olarak da istihdam ve kariyer planlamalarına bu konuda fırsatlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklığı da yükseliyor. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağı akşamları yüksek nemde eşlik edecek.
1: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
3: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
4: Sayınız dağılmış.
3: Evet sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
4: Bir dakika konuşalım.
1: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
5: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizde. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
6: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
1: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceye aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
7: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
1: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
2: Sigaraya 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya çıktı. Zamlı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Bir sigara grubu fiyatlarını artırdı. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarının da fiyatlarını artırması bekleniyor. Konut satışları bu yıl yerinde sayıyor. Ne artıyor ne de azalıyor. Ancak arsa satışlarında hızlı düşüş var. Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı.
1: Gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı. Yılın ilk 7 ayında 800 binden fazla konut satıldı. Satışlar geçen yıla göre önemli bir değişim göstermedi. Bu dönemde kredili konut satışı %30 artarken peşin alımlarda gerileme kaydedildi. Konut satışlarında ivme korunsa da tarla ve arsa satışlarında sert düşüş var. Rakamlar son 5 yılın en kötü döneminin yaşandığına işaret ediyor. Tapu Kadastro verilerine göre toplam gayrimenkul satışı Temmuz'da 232 bin adet olarak gerçekleşti. 2025'in aynı ayında satış adedi 284 bin adet olmuştu. Yani yıllık bazda %18,5'lik düşüş yaşandı. Uzmanlara göre satışların düşmesinin en büyük nedeni yüksek faiz. Krediye erişimin zorlaşması yatırımlık arsa talebini etkiliyor. Bu da fiyata yansıyor. Bir gayrimenkul sitesinin verilerine göre arsada yıllık fiyat artışı %14,7'de kaldı. Rakam enflasyondan arındırıldığında %13 reel zarara işaret ediyor.
2: Ve spor, Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni de düzenlenecek.
8: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
9: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
8: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
10: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
8: Mısırlı yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertli takım Avusturya'daki rövanş öncesi de avantajı eline geçirdi.
11: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maça etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Talişka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde sakatlık geçiren Jaden Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
12: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
11: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transfer için tarih verdi.
13: Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
11: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Füze teknolojileri savaş sahalarında etkisini her geçen yıl daha da artırıyor. Çeşitli menzillere sahip balistik füzeler, seyir füzeleri, gemi savar ve tank savar füzeleriyle tüm bu tehditlere karşı kullanılan hava savunma füzeleri kritik önemde. Türk savunma sanayi de hem geliştirip hem de ürettiği onlarca farklı ürünle füze teknolojileri konusunda önemli adımlar atıyor. İşte bir bölümü envantere giren, bir bölümü de halen geliştirme ve test aşamasında olan yerli füzeler. Bu özel haberimize de noktalıyoruz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
1: Modern savaşların en etkili silahları füzeler. Uzun menzilli taarruz gücü, nokta hedefi imha hassasiyeti ve caydırıcılık özellikleri de son dönemde savaş sahalarının belirleyici unsurları oldular. Modern füze teknolojisi orduların doğrudan risk almadan sınırlarının ötesindeki stratejik noktaları dakikalar içinde vurabilmesine imkan tanıyor.
14: Füze teknolojilerinin sağladığı iki temel avantajlılık var. Bunlardan bir tanesi taarruz kapasitesi, diğeri ise hava-hava ve hava savunma füzeleri aracılığıyla elde edilen savunma kapasitesi.
1: Türk savunma sanayide özellikle son dönemde çeşitli menzillerde çok sayıda farklı üründe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı vermeye devam ediyor. Envanterde bulunan füzelerin yanı sıra halen geliştirilen çok sayıda proje var. Onlardan biri geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşılan Yıldırım Han Kıtalar Arası Balistik Füzesi.
15: İlk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir.
1: Sıvı yakıtla beslenen 4 motora sahip Yıldırım Han füzesi halen geliştirme ve test aşamasında. 6000 kilometre menzile sahip olacağı belirtilen hipersonik füze, atmosfer içinde sesin 9, atmosfer dışında ise sesin 25 katı hıza erişebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta menzilli balistik füze ihtiyacı için Roketsan tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen bir başka proje ise Cenk. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olacak Cenk de tıpkı Yıldırım Han gibi hipersonik hıza ulaşacak. Testleri devam eden Cenk'in kısa sürede envantere dahil edilmesi, ardından da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
16: 3, 2, 1, ateş!
1: Roketsan seri üretimleri devam eden geniş bir balistik füze ürün yelpazesine sahip. O ürünlerden biri kısa menzilli balistik füze Tayfun. Farklı konfigürasyonlarda üretimi devam eden Tayfun'un ilk test satışı Ekim 2022'de yapıldı.
14: Tayfun füzesi atışlı sesli esnasında 28 metre çapındaki bir deniz hedefini 560 kilometre uzaklıktan tam orta noktasından vurdu. Yani siz bir balistik füzeye santimetre hassasiyetle aslında vuruş kaydettiğinizde artık dünyaya şunu ilan etmiş oluyorsunuz. Bizim artık güdüm mimarisi anlamında herhangi bir bağımlılığımız yurt dışından kalmadı.
1: Füzenin Blok 2 versiyonu 600 kilometre yaşam menzile sahip. Tayfun serisi balistik füzelerin Blok 4 versiyonu ise ses hızının 5 katına ulaşarak hipersonik füze kategorisine girmiş durumda. Sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin şekilde kullandığı insansız hava araçlarını birer balistik füze platformuna dönüştüren projeleri de sürdürüyor. 150 km menzile sahip İHA 230, Akıncı TİHA üzerinden fırlatılıyor. Atışlı test ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. 55 kilometre menzilli ve lazer arayıcı başlıklı İHA 122, Akıncı TİHA'nın yanı sıra TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3 SİHA'dan fırlatılacak. Test süreci devam ediyor. Roketsan ayrıca İHA 300 füzesini geliştiriyor.
17: 2, 1, Bismillah ateş!
14: Kısa süre önce 300 İHA adında Türkiye yeni bir hava donatılan balistik füzesinin lansmanını gerçekleştirdi. O biraz daha dünyada şu anda aslında bu alandaki en uzun menzilli mühimmat diyebiliriz. 500 kilometre menzile sahip olacak.
1: Seyir füzeleri ise vuruş hassasiyeti ve hava savunma sistemlerini etkisiz kılmasıyla öne çıkıyor. An itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tek seyir füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Roketsan tarafından üretilen SOM. Atmaca'da Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen bir başka seyir füzesi. Deniz Atmaca, kara, deniz, denizaltı ve hava platformlarından kullanılacak şekilde tasarlandı. Deniz kuvvetlerine teslimatlar başladı. Atışlı testler devam ediyor. SAT'a yakın uçarak savunma sistemlerini alt edebilen Deniz Atmaca 250 km menzile sahip. Atmaca'nın kara versiyonunda ise menzil 500 km'yi aşıyor. Kara Atmaca, yerli turbojet füze motoru kullanıyor.
14: Atmaca'nın Kara Atmaca adında bir versiyonu geliştirildi. Kara Kuvvetleri envanterine giren, Kara Kuvvetleri tarihindeki ilk seyir füzesi olacak.
1: Türk Savunma Sanayi, çok gizli statüde devam eden seyir füzesi projeleri içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri, TÜBİTAK SAGE'nin üzerinde çalıştığı yerli motorla 1000 kilometre menzili hedefleyen Gezgin.
14: Bu Gezgin füzesi bir denizaltıdan atılabilecek, bir savaş gemisinden atılabilecek, karadan atılabilecek ve hava platformlarından atılabilecek.
1: Türk savunma sanayinin havadan gelecek tehditlere karşı ise çelik kubbe hava savunma ağının inşası ise sürüyor. Çelik kubbenin en üst katmanında siper yer alıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi Siper Blok 1 100 km etkili menzile sahip.
17: Ateş.
1: Testleri süren Siper Blok 2 versiyondaysa menzilin 107 km'yi geçmesi planlanıyor. Çelik kubbenin orta ve alçak irtifa savunma hattındaysa Hisarlar var. 15 km etkili menzilli Hisar A ile 40 km menzilli Hisar O bataryaları uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Sistem, yurt dışında da kritik tesis ve birliklerin hava savunmasını sağlıyor. Savaş uçaklarının düşman hava unsurlarına dönük saldırıları için kritik silahı hava-hava füzesi içinde Gökdoğu projesi devam ediyor. Onlardan biri Bozdoğan füzesi. 25 kilometre menzile ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, görüş içi hava hedeflerine karşı kullanılıyor. Gökdoğan ise görüş ötesinde hava hedeflerine karşı etkili. Her iki füzenin de başlangıç seviyesi versiyonlarının seri üretimi devam ediyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
2: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: Günaydın sevgili izleyiciler. Altı bülteniyle karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı da terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Ayrıca hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki son durumda gözden geçirilecek. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadelere de yer verilmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Gelişmeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi.
1: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
1: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
2: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
1: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin meclise sunulması Doğu ve Güneydoğu'da da sevinçle karşılandı. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'ın izlenimleri geliyor ekrana.
3: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
4: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki bu kepen kapamalar, işsizlikler, oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyor, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir. Ha. Birlik, beraberlikle biz işi çözeceğiz inşallah.
5: Kürt, Türk kardeştir. Ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu süreçte çok maşallah çok her gün ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
3: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
6: Ailece şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim, işlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle, sosyal ortamdan da bu anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz, hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
7: Yani insanlar birbirini sevsin, insanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin yasa zeminini oluşturan çerçeve yasanın meclise sunulmasını değerlendirdi. Sürecin çok kıymetli olduğunu belirten Göktaş, çok önemli tarih bir dönemeçteyiz dedi. Teklifin şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinin dikkate alınarak hazırlandığını da ifade etti.
8: Bu süreç bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Tarihi bir süre dönemeçteyiz. Sadece Türkiye için değil, bölgesel olarak da. Ve bütün dünya aslında Türkiye'ye bakıyor bu süreçte.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Göktaş, yasa teklifinin şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.
8: Bu süreç onlarla birlikte ancak yürür, onlarla beraber. Bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı ve şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
9: TRT Haber yayınına katılan Bakan Göktaş, şehit yakını ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
8: Bu tarihi bir düzenleme. Zira ilk defa aylığa bağlanan, aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle malul terörle mücadelede yararlanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi.
9: Bakan Göktaş, teklifle şehit yakını ve gazilerin aylıklarında artış yapılmasına ilişkin taleplerinin de karşılandığını söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi artık meclise geldi. Teklifi ve süreci akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras NTV yayınında değerlendirdi.
10: Son derece önemli, olumlu bir çerçeve ortaya koyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi içinde tam bir şeffaflık içerisinde bu süreç ilerliyor. Hani Aristoteles'in bir lafı vardır, yolun sonuna gelip kapının önünde testiyi kırmak. Bu testiyi kırmak isteyenler var ama testinin kırılmayacağı çok net. Neden biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kenan Evren'in buna bir ilavesi vardı. Egemenlik diyordur, kayıtsız şartsız milletindir ama bu memleketin sahipleri vardır diyor. Şimdi bu memleketin sahibinin sadece millet olduğu, başka sahip tanımadığı bir zemindeyiz. Bu zemin çok kıymetli. Süreci test ederek gittik 2 yılda. İşte neyse ki hiçbir şehit vefat olmadı. Bu süreç hızlandırıcı bir süreç olacak. Yani bir dizi yasal düzenleme olacak ve bu yasal düzenlemeler içerisinde kış gelmeden bence önemli adımlar atılacak. Bir dizi yasal düzenlemeyi hızlandıracak ve siyasi partiler seçim yasası ardından anayasal değişim gibi çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Tarihsel bir süreç. Buna itiraz edenlere de şöyle bir önerim olabilir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi takip izleme komisyonunda yer almaları, özellikle itiraz edenlerin yer almaları çok faydalı olabilir. Dolayısıyla onlar da doğrudan süreci takip edebilirler. Süreçle ilgili eleştirilerini ortaya koyarlar. Hani Özdemir Asıf'ın bir şiiri var, damla tamamlanınca damlar diye. İşte şimdi zamanıymış ve hakikaten bunun nimetini göreceğiz. Tarih bilinci, yurttaşlık bilinci bizi yan yana getiriyor. Ömer Bey'in anlatımları içerisinde bir konu çok kritikti. O da üçüncü göz meselesi. Şimdi kamuoyunun bu çok yansımadı ama birinci açılım sürecini takip edenler bilir. Bir dizinin içerisinde bu üçüncü göz ısrarı önemli kilitlenmelerden biri olmuştu. Temel nedeni de üçüncü göz aslında Oslo'da vardı. Sabote etmek için vardı. Yani üçüncü göz dediğiniz mitolojide tepe gözdür. Bizim hakikaten başka bir göze ihtiyacımız yok ve o çıkardığımız derslerle bugüne geldik ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında bir tarihsel bizde ortak iradede buluşmak bence çok kıymetli. Karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü Netanyahu'lar, İsrail yeterince karalar bağlıyor. Onların dertlerini içselleştirmek bizim görevimiz, vazifemiz değil. Bu sürece birlikte izleyeceğiz. Bir anahtar cümle yine güven ortamının sağlanmasıydı. Bu 360'ın üzerinde bir katılım. Bundan sonraki süreçlerde de hayatı kolaylaştıracak böyle gözüküyor. Bir de bir ricam var. Yani bu ülkenin güvenlik bürokrasisi, istihbaratı, MGK'sı yanılıyor, kandırılıyor. Ama birileri kül yutmaz bir şekilde bunu bize anlatıyorlar. Şimdi bu devletin bu saydığım bir dizi kurumuna ilişkin zan altında bırakmak, bu tür söylemlerin kendisi hakikaten söylediğini kulağın duymaması. Kulağın bir özelliği var. Bir dışarıdan sesleri duyar, bir de kendisi ses üretir. Biz ona çınlama diyoruz. Mümkün olduğunca bu ülkenin kurumlarıyla, devlet aklıyla, toplum aklının buluşmasının ne kadar önemli bir tarihi fırsat olduğunu bilelim. Ve yine söylendiği gibi dünya çalışma çözümlerinde Türkiye özgün bir örnektir, tıpkı Filipinler'de olduğu gibi. Ve göreceksiniz ki Nobel Barış Ödülü'nde Trump'tan fırsat bulursak Türkiye çok önemli sorunu çözme nedeniyle en öncelikli aday haline gelecektir. Yeter ki bu kendi öz gücümüze dayanarak bölgedeki inisiyatifin kendisinin kıymetini bilelim. Çünkü yepyeni bir durum var. Ömer Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi kaotik, kuralsız bir dünyadaysak kuralı kim koyacak? Zaten emperyalizm tanımıdır. Kuralı koyma inisiyatifidir emperyalizm. Köle sahiplerinin, dünyanın egemenlerinin inisiyatifi karşısında üçüncü dünya ülkelerinin, mazlumların, mağdurların söz yetki ve karar sahibi olması açısından çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bence bunun kıymetini bilelim, keyfini de çıkaralım. Boşuna karalar bağlamayalım çünkü bizi güzel bir gelecek, güzel günler bekliyor.
0: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında Avcılar ilçesi asfalt imalatları ihalesinde kamu kurumlarından yüksek teklif alarak ihale maliyetini yükselttiğini iddia etti. Kamu zararı oluşturduğu öne sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 zanlı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, bir şüphelinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Atamaları CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Buna göre Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'de yeni il başkanları atandı. Sarı, İstanbul'da 22 ilçede görevlendirme yapıldığını da söyledi. Eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret ederek partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz mesajını verdi. 3 kentte alevlerle mücadele vardı. Tunceli, Balıkesir ve Malatya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'in Manyası ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Alevler ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de orman yangını çıktı. Yedi Yol mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler harekete geçti. Yangına müdahale 10 saat sürdü. Tunceli'de de alevlerle mücadele vardı. Yol Konak ve Karyemez köyleri arasında çıkan yangın Tunceli Pertek Elazığ Karayolu'na ulaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında da uzaklaştırma çıkmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını da öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı.
11: Gözümün içine baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı, hani öldürecekti beni de.
12: Sağ olun, şimdi yedin.
2: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
12: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben söyleyeyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
2: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
13: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
2: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
12: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
13: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
12: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik islah olmuştur.
2: Polis Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
0: Önceki gün Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Kayseri'de kontrolden çıkarak devrilmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada can kaybının artmasını muavinin ısrarının önlediği ortaya çıktı. Muavinin yolculara birkaç kez uyarıda bulunarak taktırdığı emniyet kemeri sayesinde çok sayıda kişinin hayatı kurtuldu.
2: Bir kişinin öldüğü bu kazada bilanço daha da ağır olabilirdi. Yolcuların taktığı emniyet kemeri hayatlarını kurtardı.
14: Abi emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
2: Kaza Kayseri-Niğde karayolunda meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Otobüste şoför ve muavinle birlikte 23 kişi vardı. Yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular şoförün hızlı gittiğini ve uykulu olduğunu iddia etti. Şoför gözaltına alındı.
14: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
15: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
14: Otobüs dolu muydu?
15: Doluydu, fulldü otobüs.
2: Facianın daha da büyümesini basit ama etkili bir sistem önledi. Muavinin kazadan bir saat önce emniyet kemeri uyarısı çok sayıda yolcunun hayatını kurtardı.
15: Muavinin Allah razı olsun bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
2: Otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçlarda emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk. Kaza anında ölüm riskini %45 oranında azaltır ve araçtan fırlamayı önler. Şiddetli çarpışmalarda bile darbe etkisini vücudun güçlü noktalarına dağıtarak ağır yaralanmaları büyük oranda azaltır. Hayati bir güvenlik sistemi olan emniyet kemerini takmamanın cezası 2500 lira.
0: Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti, polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı.
2: Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ekipler alarma geçti. Evinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Porsu pullarında yürüyen kişi dengesini kaybedip düştü. Yaralı çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak sonuçları beklemedi. Kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti. Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar genci hastanede bulamadı, polise haber verdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumu iyi.
0: İstanbul'da bir binanın inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. Olay Küçükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre üst katlarda bulunan bir işçi dengesini kaybederek zemindeki kulübenin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı. Antalya'da geçen yıl tüplü dalış sırasında 59 yaşındaki Fahriye Başlı hayatını kaybetmişti. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen dalış amiri Sunay Ye'nin dalış organizasyonlarını sürdürdüğü iddia edildi. Ölen kadının kızı sosyal medyada paylaşılan görüntüleri delil gösterdi, CİMER'e şikayette bulundu.
2: Tüplü dalış etkinliğinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Yetki belgeleri Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından iptal edildi. Ancak yargılaması süren sanığın dalış organizasyonlarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
16: Dalış eğitmenim, su altı rehberim ve kaptanım ve profesyonel kaptanım.
2: 59 yaşındaki Fahriye Başlı, Antalya'da geçen yıl tüplü dalış ve su altı fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı. İddiaya göre dalış eğitmeni Mehmet C., yüzme bilmeyen kadını su altında gözetimsiz bırakıp yukarı çıktı. Hareketsiz halde bulunan Fahriye Başlı'nın boğulduğu belirlendi. Eğitmen Mehmet C. ile teknenin işletme sahibi ve dalış amiri Sunay Ye, bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sunay Ye, daha sonra bilirkişi raporundaki tespitlere göre tahliye edildi. İddianamede ise ihmaller zinciri sıralandı. Şüphelilerin eyleminin basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliğiyle açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Yargılaması süren ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Ye'nin dalış faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan CİMER'e başvurdu. Pehlivan, sosyal medya paylaşımlarında Sunay Ye'nin turistlere briefing verdiğini ve dalış organizasyonlarında aktif görev aldığını örnek gösterdi. Görüntüler şikayet dilekçesine delil olarak eklendi.
0: 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yeni yaşam alanlarının inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'daki afet konutlarına ilişkin son durumu paylaştı. Kentte 2 yıl içinde 12.073 bağımsız bölümün tamamlandığı açıklandı. Ev ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edildiği de belirtildi.
17: Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin görüntüleri bu mesajla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda çalışma başlatıldı. O kentlerden biri de Adana'ydı. 418 kişinin hayatını kaybettiği kente yüzlerce yapı zarar görmüştü. Yıkımın izlerini silmek 2 yıl sürdü. Kente 11.334'ü konut, 739'u köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölüm inşa edildi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayında ülke genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre 1-31 Temmuz günleri arasında 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de toplamda 250 milyon lira idari para cezası verildi. Bakan Yumaklı, denetimler kapsamında 37 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Açıklamasının devamında da vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir ifadesine de yer verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca denizi kirleten 23 tesise ise 48 milyon liraya yakın ceza verildi. Bakanlık il müdürlüklerince 1 Temmuz itibariyle yapılan denetimlerde Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da toplam 23 tesisin denizi kirlettiği belirlendi. Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleriyle atık su arıtma tesislerinde kontrol başlattı. 27 Temmuz'dan itibaren 39 denetim gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 milyon 874 bin lira idari ceza uygulandı ve bunun dışında 7 işletmeye de toplam 20 milyon 732 bin lira idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler sürüyor. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız açıklamasını yaptı. Anlaşma konusunda İran dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
17: İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmeler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma için İran dini lideri Müşteba Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise açıklamasında Hamaney ile görüşmenin şu anda çok zor olduğunu söyledi. Sözcü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'na bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, ABD'nin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini, ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını açıkladı. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada rotaların 2 ila 4 ay boyunca uygulanabilir olacağı ifade edildi. Tahran, Amman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik teklifini reddetmişti. Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'nda %50-50 bir kontrole sahip olamayacağı, kontrolün ülkelerin kıta sahanlıklarına göre yapılması gerektiğini duyurmuştu. Öte yandan Hürmüz dışında saldırılar sürüyor. Aden Körfezi'nde Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırdı. Yapılan açıklamada gemi mürettebatının güvende ve iyi olduğu duyuruldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri Washington semalarında bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Beyaz Saray güvenli ayrım mesafesi ihlali yaşandığını bildirdi. Olay Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına göre başkanlık helikopteri Marine One'ın mürettebatı kalkıştan önce başkentteki Ronald Reagan Havalimanı kontrol kulesine 3 kez havalanacağız anonsu yaptı. Ancak hava trafik kontrolörü bozuk telsiz iletişimi nedeniyle uyarıları duyamadı. Helikopter rotasına devam ederken aynı anda havalimanından havalanan bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı. İddiaya göre iki hava aracı arasındaki mesafe yatayda yaklaşık 1,3 kilometreye, dikeyde ise 210 metreye kadar düştü. Trump'ın can güvenliğinin tehlikeye girmediği savunulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nehirleri kurutuyor. Tuna'dan sonra Ren Nehri'nde de su seviyesi alarm veriyor.
2: Avrupa'da iklim krizi yaşanıyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler aşırı sıcak ve kuraklığın yol açtığı büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Almanya'dan Romanya'ya, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de kuraklığı hissetmeye başladı. Aşırı sıcak ve yeterince yağmur yağmaması nedeniyle nehirlerin suyu çekildi. Görüntüler Almanya'dan. Burası Ren Nehri. Görüntüler Batı ve Orta Avrupa'nın Tuna'dan sonra en uzun nehrinde suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne seriyor. Neuss kentinde batık balıkçı teknesi su yüzüne çıktı. 90'larda kullanılan balıkçı teknesi bugün su seviyesinin alarm verdiğinin göstergesi. Worms kentinde ise açlık taşları ortaya çıktı. Açlık taşları önceki kuşakların gelecek nesillere bıraktığı uyarı. Bu taşların ortaya çıkması açlık uyarısı anlamına geliyor. Buradan 1857, 1947 ve 1959 yıllarında nehrin suyunun çekildiği ve kuraklığın açlık getirdiği anlaşılıyor. Ren nehrinde taşımacılık da yapılıyor. Tahıl, maden, kömür ve rafine petrol ürünlerinin taşınmasında önemli güzergahlardan birini oluşturuyor. Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri Tuna'da da su çekildi. Taşımacılık durdu. Tuna Nehri'nin suyunun soğutmada kullanıldığı Macaristan'daki Pax nükleer santrali için hafta sonu kapatma kararı alınmıştı. Macaristan Başbakanı Peter Macar, 44 yıldır ilk kez alınan kapatma kararının ardından santrali ziyaret etti. Macar'ın ziyareti sırasında santraldeki elektrik üretimi %10'a kadar düşmüştü. Macaristan Başbakanı, önümüzde kritik günler var dedi.
0: İsrail ordusu savaştan bu yana Lübnan'ın güneyindeki hakimiyetini genişletti. Ordu 600 kilometre karelik alanda en az 7 üsveli lojistik için 32 kilometre yol inşa etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah tehdit olmaktan çıkana kadar bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
2: İsrail ordusu savaş sırasında Lübnan'ın güneyinde 600 kilometre karelik alanı ele geçirdi. Haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer aldı. İsrail'in ele geçirdiği bölge bazı noktalarda Lübnan'ın 12 kilometre içerisine kadar uzandı. Bu alan içerisinde en az 7 üs ve lojistik için 32 kilometrelik yolu inşa edildi. İsrail askeri güçlerinin tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da altyapı çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Çok sayıda iş makinesi çalışma yürüttü. Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, Lübnan'da bir yıla varan konuşlanma için talimat aldıklarını açıkladı. İsrail sınırının 5 kilometre kuzeyinde yer alan bir kasabada yıkılan hapishanenin yerine toprak siperler ve korunaklı endekler inşa edildi. Bölgede yerleşim yerlerinin de büyük bölümü yıkıldı. Kasabada savaş öncesinde 20 bin kişinin yaşadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Nisan'da yaklaşık 200 bin Lübnanlının bir daha evlerine dönemeyeceğini açıklamıştı. İsrail ordusu Nisan'da Lübnan'daki sarı haritasını da sundu. Ancak o tarihten bu yana Lübnan'ın güneyindeki kontrol alanı genişledi. Haziran sonunda Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke arasında çatışmayı sona erdiren bir anlaşma imzalandı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak, buna karşılık İsrail Lübnan'dan çekilecekti. Hizbullah ise anlaşma nedeniyle Lübnan hükümetini suçladı. Bunun İsrail'e bir hediye olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'e tehdit ortadan kalkana kadar Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
0: Gazze'de İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık sistemi zorda. Hasta Dostları Hastanesi'nde jeneratör yakıtı ve tıbbi malzemeler tükenme noktasına geldi. Bu durum yoğun bakımdaki hastaların ve kuvezdeki bebeklerin yaşamını tehdit ediyor.
2: Gazze'de hastaneler İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Hasta Dostları Hastanesi'nde yakıt tükenmek üzere olduğu için jeneratörlerin durabileceği uyarısı yapıldı. Prematüre bebeklerin bulunduğu kuvözler ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin hastaların hayatlarını riske atacağına dikkat çekiliyor.
18: Elektriğin kesilmesi çocuklara verilen oksijenin de kesilmesi anlamına geliyor. Elektriğin tamamen kesilmesi bu çocukları ölüme mahkum etmek anlamına gelir.
2: Jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli yakıt ve tıbbi malzemelerin acilen hastaneye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hastanede hali hazırda da elektrik kesintilerinin sık yaşandığını söyleyen doktorlar, klimalar çalışmadığı için hastaların aşırı sıcağa maruz kaldığını belirtti.
19: Jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulunmaması hastaların zarar görmesine, hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.
2: Hastanede yetersiz beslenme, bağırsak enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşın altında çok sayıda çocuk tedavi görüyor. Elektrik kesintileriyle aşırı sıcakların bu çocukların sağlık durumunu daha da ağırlaştırabileceği uyarısı yapılıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Abdul Ez Said oldu. Said seçilirse Amerikan senatosundaki ilk Müslüman olacak.
20: Demokrasimizi geri almak ve Amerika'nın onlara sunabileceği en iyi şeyleri kesinlikle hak eden insanlara hizmet etmek için bir hareket

0: dikkat çekti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El Said, ABD'de sosyal politika önerileriyle öne çıkıyor. Demokrat Parti'nin adaylığı için El Said'in karşısında yarışan Senatör Hayley Stevens, Amerikan Yahudilerinden 60 milyon dolarlık destek almıştı. Amerikan medyasında daha önce yeni Obama ve yeni Mamdani olarak nitelendirilen Abdül El Said, aslen bir doktor. Mısırlı Senato adayının Oxford Üniversitesi'nden kamu sağlığı doktorası da bulunuyor. ABD'deki özel sigorta odaklı sağlık sisteminin tamamen kamulaştırılmasını ve her yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istiyor. El Said, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve New York Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in güçlü desteğini alıyor. Michigan Demokratların kalelerinden biri ancak eyalet 2024 seçimlerinde 1994'ten bu yana ilk kez cumhuriyetçilere geçerek sürpriz yapmıştı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'daki NATO zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Ankara'daki zirvenin hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.
2: Stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin Türkiye'nin küresel rolü açısından önemini vurguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi. Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin Stratejik İletişimi başlıklı bir makale kaleme aldı.
4: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
3: Duran, Türkiye'nin merkez ülke konumuna dikkat çekti.
4: Yeni güvenlik ortamında merkezilik, coğrafyanın ötesinde karar üretme, aktörleri bir araya getirme ve ortak bir stratejik dil kurabilme kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
3: Duran, Ankara'nın NATO'nun geleceğine dair yapıcı bir perspektif sunduğunu da vurguladı.
4: Nitekim NATO'nun değişen konseptiyle birlikte Türkiye, önümüzdeki dönemde de ittifakın caydırıcılığını güçlendiren, diplomasi kanallarını açık tutan, stratejik denge kuran ve müşterek güvenliğe somut kapasite sağlayan, vazgeçilmez bir müttefik olmayı sürdüreceğini bu zirvede tüm aktörlere tekrar göstermiştir.
1: Yeni sezonda star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı.
5: Aşk, hırs, sakın entrika.
6: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
5: Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
7: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum.
5: Yayınlanan tanıtımda geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya ve ablası Sema, anneleri Nermin'in aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken, bu gelişme Hülya ile Doktor Sarp'ın tanışmasına vesile oluyor.
7: İyi hatırladınız bu halimi.
6: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
5: Gurur Dünyası adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Başkalarının Hayatı, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
8: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
5: Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler rol alıyor.
7: Gerçekleri kabul etsin. Niye ya? Niye ya?
1: Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen süreç yasası NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Konukların yorumlarıyla noktalıyoruz haber saatini. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin'e.

0: ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Yakın zamana kadar aslında meclise sevk edilmesi beklenen bu yasada suça karışmış olanlarla suça karışmamış olanların birbirinden ayrılacağı varsayılıyordu. Ve genel beklenti suça karışmamış PKK terör örgütü mensuplarının, üyelerinin aslında bu yasadan yararlanacağı şeklindeydi. Yani geçen hafta bilemedin 10 gün öncesine kadar durum böyleydi. Ama bu değişti. Bu haftanın başında ki taslağı biz aslında bugün gördük ama bu haftanın başında suça karışmış PKK'lıların da aslında bu kanun kapsamında düzenleneceğine dair bir kulis bilgisi yayıldı ve bu da gerçek çıktı. Bugünse metni gördüğümüzde iki tane istisnası var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi zaman sınırı olmaksızın terör kapsamında kasten adam öldürenler ile yani işte asker polis şehit edenler. Bir de 2005 öncesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar. Onun da neden yasaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Abdullah Öcalan ve diğer terör örgütü yönetici kadrosunun bu yasadan yararlanmaması için aslında bu gelişme konuldu. Ama ilginç olan şey şu. Mesela 2005 sonrası içinde örneğin müebbet hapis cezası alanlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar dahil olmak üzere pek çok kesim yasadan yararlanacak. Yani şimdi yasanın genişliğine baktığınızda PKK'nın siyasi, askeri ve terör varlığının neredeyse tamamı, çok küçük bir azınlık dışında neredeyse tamamının, burada sadece PKK değil, KCK, PKK çevresindeki suçlar, bölücülük, yani bununla ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza yasalarına göre suç olan suçların bir biçimde bu yasa kapsamına girdiğini, ertelendiğini, yani şartlı salıvermeye tabi olabileceğini görmekteyiz. Genişlik şaşırtıcı oldu, onu söyleyeyim. Yani bu da PKK'nın silah bırakması konusunda önemli bir başlangıç deminim. Beklenen bir şeyi nasıl formüle edileceğini bekliyorduk. Şimdi onunla da ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yakın zamana kadar şöyle bir tartışma yürüyordu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi görüşü ve aynı zamanda Cumhur İttifakı bileşenlerinin AKP ve MHP'nin de resmi görüşü önce PKK silah bırakacak sonra yasa çıkacak şeklindeydi. Ama bu gerçekleşmedi çünkü PKK silah bırakma sürecini ağırdan aldı. Bir sürü gelişme içerisinde bu program nedeniyle de konuşuruz ayrıca. Bu yasada şöyle bir formülle karşılaştık. Evet yasa çıkıyor şu aralar. İşte geldi mecliste, cuma günü komisyonda, pazar günü genel kurulda. Gelecek hafta bu vakitler yasallaşmasını en azından meclisten çıkmasını bekliyoruz. Doğru ama yasanın yürürlük tarihi MGK'nın alacağı karara bağlı. Yani ileriki bir tarihte. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi pozisyonu revize etmedi, korudu. Yani önce PKK silah bırakacak, MGK bununla ilgili karar verecek, bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve bu bağlamda bir işte bu şartlı salıverilmeden yararlanma süreci olacak. İleriki turlarda konuşuruz ama yasanın bu metnine bakıldığında PKK dışında da yani yasa dışı Kürt hareketi dışında da yasal Kürt hareketi bakımından çok önemli sonuçlar doğuracağını şimdiden görüyoruz. En basiti bu yasa bu haliyle mesela belki konuşuruz programda ayrıca örneğin Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını sağlayabilir bu haliyle. Yani bu da Kürt hareketinde, yasal Kürt hareketini kastediyorum, önemli değişikliklere yol açacaktır. Bir hatırlatma, daha sonra tekrar döneriz. Evet. Biliyorsunuz bu şartlı salıverilmeyle ilgili süreler var. İşte 15 yıldan aşağıysa 5 yıl, 15 yıldan yukarıysa 10 yıl, doğru. Ama siyasi yasak, yani haklardan mahrum bırakma süreleri daha kısa. Mesela 5 yıllık bir ceza ertelemesi varsa siyasi yasak 2 yıl. 10 yıllık bir ceza ertelemesi varsa siyasi yasak 3 yıl. Yani daha kısa sürelerde siyasi yasak süreçleri bitecek. Belki de bu siyasi yasaklı temel haklarına mahrum olanlar çok kolay bir şekilde siyasi hayata da karışabilecekler. Bu ez cümle cezaevindeki bir takım işte, siyasi mahkumları ayrıca Avrupa diasporasını yani bir biçimde Türkiye'nin dışında olan bu meseleye karışmış ve Türkiye'ye dönmesi beklenen insanları da etkileyecek. Sonuç olarak bu sadece PKK'nın silahsızlandırılması bakımından önemli bir adım değil ki önemli bir adım. Ama aynı zamanda yasal Kürt hareketinin de siyaset yapma sınırlarını genişleten bir içeriye perspektife sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda bence ilginç, önemli bir içeriğe de sahip.
0: Bu yasa dönüp baktığımızda yasa tamamen güvenlik eksenli bir yasa. Dünyada da bu tür yasalarda, bu tür çatışmalı süreçlerin sonlandırılmasında özellikle öncelikle en önemli adımlardan bir tanesi silah bırakma. Tabii ki silah bırakmakta da temel yaklaşım kapsayıcılığın oldukça geniş olması. Yani elinde silah olanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenlemenin yapılması. İkincisi tabii ki eve dönüş. Bunu süre içerisinde konuşuruz herhalde. Üçüncüsü de entegrasyon diye ifade edilen silahı bırakmış ve dönmüş olan kişilerin topluma entegrasyonu ve normal yaşama geçişleriyle ilgili süreçlerin uzun uzun bir şekilde hayata geçirilmesiyle ilgili adımlar atmak. Tabii burada bu yasa tam kapsayıcı mı diye sorunuza dönersek doğrusu dönüp baktığımızda evet genel anlamda PKK, KCK'nin tüm suça karışanları yani örgüt üyeleri hatta örgüt üyesi olmamakla birlikte bu süreç içerisinde işte biliyorsunuz bölge yaklaşık neredeyse 100 yıldır olağanüstü halle yönetilen diye kabaca umumi müfettişle başlayıp sıkı yönetimlerle o hallerle bugüne kadar gelmiş bir dönem. Yani hukukun askıya alındığı, cezaların en üst seviyeden verildiği bir dönem. Hı hı. Onun için dönüp baktığımızda kapsayıcılıkta iki tane konuyu söyleyebiliriz. Birincisi evet 2005 öncesi diye tanımlanan daha çok liderleri kapsam dışı bırakan ama dönüp baktığımızda aslında 2005 öncesi bölgede devlet güvenlik mahkemelerin 2004 yılının 6. ayına kadar devam ettiğini düşünürsek ki oradaki ceza uygulamalarına baktığımızda bu lider kadro kadar belki de örgütten ayrılmış ama yurt dışına gitmiş birçok insanın da bu konuda kapsam dışı kalabileceği ihtimalini söyleyebiliriz. Hı hı. Diğer bir önemli konu da evet bir grubu özellikle lider grubu dışarıda bırakıyorsanız ve siz bu barış sürecini adı ne olursa olsun bu süreci Orta Doğu'da yapıyorsanız o lider kadronun kaldığı yer onların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili etrafında bir kadronun daha kalma zorunluluğu orada oluşabilecek provokasyonlar hı hı. aslında tam da istenilen kapsayıcılığı sağlıyor mu diye düşünmek gerekir. Çünkü peki. burada evet belki toplumsal hassasiyet anlamında bir anda hepsiyle ilgili bir eve dönüş yapamayabilirsiniz ama kapsayıcılık anlamında umuyorum ki Cumhurbaşkanlığı içinde oluşturulacak olan kurul bu konuda da yetki alıp süreç içerisinde sürecin gidişine göre bu konuda da bir düzenleme yapacaktır.
2: Neden bu kadar önemli bu yasa? 12 madde ve işte 2-3 sayfa bir şey yani öyle. Hı-hı. Bir de açıklamasını da yayınladılar. Yani bir evet. izahat kısmı var değil mi baş tarafta? 360
3: milletvekili
2: imzalamış. 151 yetiyormuş. Yani 151 kişi yetiyormuş. Şey için.
3: Evet.
2: Onay verdiği halde
3: yani
2: yasalaşması
3: tabii, için. Anayasa olmadığı için yani yasa olduğu için evet 360
2: çok fazla.
3: Çok
2: yani.
3: Fazla.
2: Zaten fazla.
3: Ama bir yandan da biraz manidar sanki referandum sayısı olduğu için.
2: Eyvallah ama yani 360 şunu gösteriyor. Verilen önemin altını çiziyor. Bu önem boşuna değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun faturasını bir anlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde de hala var bu rakamlar. 14.902 şehitten bahsediliyor. Ne zamandan bu yana? 1984. 15 Ağustos 1984'ten bu yana 14.902. Çok ciddi bir rakam. Çünkü hatırlayın 15 Temmuz'da 253 şehit var ve ne kadar ciddi etkilendik ve de evet. çok ciddi aldık. 14.902. Bakın bunun 8.486'sı asker ve polis ve güvenlik görevlisi yani çok ciddi rakamlar söz konusu. Bir de 2.3 trilyon dolardan söz ediliyor ülke ekonomisine verdiği hasar bütün bu işin. Yani bunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu ve konunun sizin bu akşam yaptığınız gibi özellikle iletişim boyutunda çok ciddi olarak ele alınıp neyin ne olduğunu tartışılması ve bilinmesinde yarar var. Çünkü çok yakın bir tarihe kadar, ben bugün okuyana kadar bile şeyi bilmiyordum, yani Abdullah Öcalan'ın bu yasadan yararlanıp yararlanamayacağını bilmiyordum. Oysa çok net yasada, taslakta yazıyor. Diyor ki işte 2004 tarihinden önce ki mahkumiyetlerde geçerli değildir diyor.
3: 1 Haziran 2005.
2: 2005 mi?
3: Evet, 1 Haziran 2005.
2: 5. Oysa 1999 biliyorsunuz şeyin tutuklanması, yakalanması Abdullah Öcalan'ın ve de mahkumiyeti falan filan çok önce. O yüzden onu kapsamıyor yani. Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun falan mümkün gözükmüyor. Yani bu nedenle burada ben Sayın Bahçeli'nin buradaki gösterdiği inanılmaz desteği, Türkiye'nin bu meseleye verdiği öneminin anlaşılması yolunda ciddi bir adım olduğunu düşünüyorum. Yasaya baktığımızda da çok önemli bir esneklik var. İlk konuşmacı kardeşimiz de altını çizdi bunların. Hı hı. Aslında bir kurul tanımlanıyor. Hı hı. Bu güvenlik kurulu başka. Güvenlik kurulunun görevi polis ve askerden gelecek raporlara dayanarak evet silahlar bırakılmıştır diye resmi gazetede yayınlanacak bir kararın altına imza atması. Güvenlik kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapacağı bu. Fakat ondan sonra bütün süreci izleyecek, kimin burada üye olduğunun da net olarak tanımlandığı bir kurul var. Bu kurula şu yetki de verilmiş vaziyette. Eğer yasada bir aksaklık varsa, uygulamada bir eksiklik varsa, bununla ilgili tamamlayıcı yasa tasarılarının meclise sunulmasında...
3: Şundan söz ediyorsunuz. Bir faaliyetlerin uygulamasının takibinin yapılacağı kuruldan.
2: Kurul, evet.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında olacak. Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri Bakanları, bravo. MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri.
2: Evet.
3: Kurul bu kişilerden olacak.
2: Evet. Sekreteryasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği götürecek kurulun. Hı hı. Çok ciddi bir takip var. Bir de mecliste bütün bu süreci takip edecek bir komisyon.
3: İzleme komisyonu
2: kurulacak. Hı hı. Şimdi bunların hepsinin doğru dürüst efkar-ı umumiye, kamuoyuna anlatılması lazım.
4: NTV Radyo. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Atac'ın Nazileri protesto aracı olarak kullanıldığı doğru mu?
3: Doğru. Atac'ın patentini 1896 yılında kağıtları tutturmak amacıyla bükülmüş bir tel tanımıyla Amerikalı Matthew Scully aldı. Oysa Atac'ı ilk keşfeden, Scully'den 3 yıl sonra patent başvurusu yapan Norveçli Johan Waler'di. İkinci Dünya Savaşı'nda Norveç Nazi işgali altındayken Norveçliler işgali protesto için kıyafetlerine Atac takıyordu. Bu durum biraz ironikti. Çünkü Johan Waler, Norveç'te patent yasası olmadığı için Nazileri protesto aracı olarak kullanılan Atac'ın patentini Almanya'da almıştı. Norveç tabii ki Waler'in bu önemli buluşuna sahip çıktı. 1989 yılında başkent Oslo yakınlarında zamanın en büyük Atac'ı yapıldı. Bu dev demir Atac, 7 metre uzunluğunda 602 kilo ağırlığındaydı. Ve Guinness Rekorlar kitabına göre Norveç bu rekoru 20 yıl taşıdı. 2010 yılında 9 metre 28 santim uzunluğunda Atac yapan Rusya'ya kaptırdı. Atac için kayda geçen en büyük sözü ise Amerikalı yazar Owen Edwards söylemiş. Sayısız maddi yeniliklerimiz içinde Atac'tan daha mükemmel tasarımlı bir nesne yoktur demiş. Yılda ortalama 20 milyar Atac üretildiğini, bunun büyük bir kısmının telefonla ya da yüz yüze konuşmalar sırasında elde eğip bükmek gibi küçümsenmeyecek bir amaçla kullanıldığını, bu yüzden de çöpe atıldığını ekleyelim. Kim buldu, nasıl buldu?
5: Radyo tiyatrosu,
6: sağlık,
5: yemek tarihi,
6: doğa,
5: gıda,
6: spor,
5: gezi,
6: kültür, sanat,
5: belgesel,
6: dünya,
5: moda,

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %22 gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıca-Beylerbeyi arasında hafif bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yönde Elmalı'da yoğunlaşmalar başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında da araç yoğunluğu hissedilmeye başladı. Ayrıca atış alanı hal yönünde meydana gelen araç arızası yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Yan yollar tercih edilebilir. Anadolu yakası Bağdat Caddesi Kızıl Toprak mevkiinde de kısa süre önce Kadıköy yönünde bir kaza meydana geldi. Tek şeridi meşgul eden bu durum nedeniyle hafif yoğunlaşma var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
2: Perşembe gününden merhaba. Saatler 7, güne başlarkenle NTV'de birlikteyiz. Çok sayıda haber var. İlerleyen dakikalarda spordan, sanattan tamamına bakacağız. Yeni bazı operasyonlar ve tutuklama meseleleri var. Bütün bunlara bakacağız. Ama en önemli mevzumuz dünden beri artık 2 yılı geride bıraktı ve bundan sonrası daha da kritik bir hal alıyor. Özellikle yasa çıktıktan sonraki 6 aylık süreç. Yani yeni çözüm sürecinin, terörsüz Türkiye'nin en kritik günü. Artık ilk kez, daha önceki çözüm sürecinde de pek çok adım atıldı ama meclis bu tartışmalara konu olan, eleştirilere konu olan bir durumdu. Meclis hiç işin içinde değildi. Bu kez mecliste artık bu sürecin en kritik adımı atıldı ve bir haftadır size çerçeve yasa diye anlattığımız, aslına bakarsanız adı da kardeşlik yasası olarak konulan o yasa, o düzenleme, 12 madde, aslında 10 artı 2 madde diyebiliriz bunu, artık meclise getirildi. Çok sayıda söylenti var tabii ki. İlk olarak komisyonda konuşulacak, komisyondan sonra genel kurulda konuşulacak. Birazdan İyi Parti'nin itirazlarını getireceğiz ki 22 Ekim 2024'te Bahçeli'nin bu süreci başlatmasıyla birlikte MHP grup toplantısında o andan itibaren tek karşı çıkan isim Müsavat Dervişoğlu ve İyi Parti. Dolayısıyla asıl direnişi biz bu konuyla ilgili genel kurulda göstereceğiz ifadesini kullanıyor. Ama geri kalan partilerin tamamının bir destek verdiğini bu sürece ifade ederim. En önemli mevzu tabii ilk bu iş çıkarken ortaya çıkan konu. Pek çok düzenleme var. Tamamı madde madde ekrana gelecek. Ama bu düzenlemede imzası olanlar için herhangi bir suçlama ya da yargılama yapılamayacak eğer işler değişirse. Bir bakalım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
3: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
4: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
3: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
4: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
3: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
2: Şimdi af yok, bir erteleme, ceza ertelemesi var deniliyor. Maddeleri izlediniz. Bunun nasılı önemli tabii ki. Hem meclisin bu konuda hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve görevli ilgili kurumların orada sahadaki özellikle çalışmaları incelemesi ve bu verilen işte 5 ya da 10 yıl denilen süreler boyunca takip etmesi de önemli. Çünkü bazılarda adli kontrol olacak. Dolayısıyla bu iş bundan sonraki kısmı daha da takip edilmesi gereken bir husus. Ama elbette sadece siyasilerin de ifade ettiği gibi Türkiye'yi ilgilendiren değil bölgesel bir mesele. Özellikle Suriye'deki gelişmeler farklı bir hal aldıktan sonra ne diyor siyasiler? Bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
5: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
6: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yine dedi.
7: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara, teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
8: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Yeni partinin kurulması sebebiyle acaba fikirde bir değişiklik olacak mı diye konuşuluyordu. Dün de şunun haberini vermiştik. Yeni partinin grup başkan vekili Murat Emir'in bir açıklaması olmuştu. Bize çerçeveden bahsettiler ama maddelerden bahsetmediler diyerek önceki gün. Dolayısıyla ne olacak? Bazı itirazlar, bazı şerhler var orada muhalefette. Ama Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu sürece ve hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayarak, gazeteci Murat Yetkin'in röportajından çıkıyor bu haber ortaya. Yaklaşımımızda bir değişiklik yok diyor Özel. Ancak çerçeve yasanın hazırlanmasını da hazırlanma aşamasını da eleştiriyor. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır diye itirazını ve şerhini düşüyor. Elbette asıl itirazlar ve şerhler nerede? Hem komisyonda ama özellikle de genel kurulda çıkacak. Şimdi muhalefetteki durum bu şekilde. Yeni partide bir destek ama sürece işletiliş şekline dair bir eleştiri var. Bir de kökten, en baştan, ilk andan itibaren bu işe tepki gösteren isme, Müsavat Dervişoğlu'na bakalım. İyi Parti Genel Başkanı dün bu konuyla ilgili partisinin grup toplantısında meclis kürsüsündeydi. Az önce de ifade ettiğim gibi asıl itirazımızı genel kurulda halkımıza, milletimize anlatacağız diyor. Kalabalık olabilirler, bu yasayı geçirebilirler ama haklı oldukları anlamına gelmiyor diye konuştu.
9: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlışla kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
9: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
3: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
9: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
2: Bazı soru işaretleri ama yanıtı belirsiz sorular da var elbette konuşulduğunda. Ama ilk anda da hani bu süreç buraya giderken de hızlı adımların atılmayacağı, biraz daha yumuşak bir şekilde devam edeceği, bölgedeki savaşın da biraz daha uzattığı bu işi bir gerçek. Çünkü Amerika'nın İran'a saldırıları olmamış olsa, bildiğiniz gibi Numan Kurtulmuş'un meclis başkanının ifadesiyle bu bayramın hemen sonrasında, Ramazan bayramının hemen öncesinde, aylar öncesinde yapılacaktı. Ama bu itirazlarda bu silahlar nasıl, nereye, kime bırakılacak, kime teslim edilecek, nereye gidecek bu silahlar gibi soru işaretleri var. İlk anda da yakılırken bir sembolik tören olduğunu biliyorduk bunun. Bir de DEM Parti tarafına bakalım. Onlar da bütün bunların ilk adımın resmi olarak mecliste atılmasının önemine dikkat çekiyorlar.
10: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil. Tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
11: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
2: Şimdi bundan sonra ne olacak? Bu meseleyle de ilintili, hatta bu komisyon kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem, şimdi yeni partilerin, yani Özgür Özel ve arkadaşlarının diyelim, itiraz ettikleri nokta ve komisyonun adı kurulurken de Milli Kardeşlik, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu derken kendi belediyelerine yönelik soruşturmalardan, operasyonlardan bahsediliyordu. Dünkü itirazlarda da yine bu mesele var. İşte mesela Sayın Bahçeli'nin de ifadesiyle Ahmetler görevine denilirken DEM Partili görevinden alınan vekiller, daha doğrusu başkanlar iade edilecek görevlerine, farklı ne olacak, diğerleri ne olacak gibi pek çok soru işareti var. Dün bu tartışmalar eşliğinde Üsküdar'da da biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta Sinem Dedetaş tutuklanmıştı yolsuzluk iddiasıyla. Onun yerine başkan vekili seçimi vardı. Yine tartışmayla geçti. CHP kazandı.
12: Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
13: Seçim, belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu, ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibel Tan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
14: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
15: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
13: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
2: yeni partiden devam edebiliriz. Geride bıraktığım safta kuruldu zaten. İlk toplantısını, grup toplantısını da bu salı yapmıştı biliyorsunuz. Yeni partinin ilk kez yeni partili bir ismin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında artık gözaltına alındığını da söyleyebiliriz. Manisa İl Başkanı İlksen Özalper bu isim. Yeni Parti ile ilgili bir ilk soruşturma olduğunu da hatırlatalım. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da bir operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bu soruşturma dosyasının yetkisi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından bir gözaltı kararı daha çıktı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı ifade ediliyor. Şimdi biraz ekonomiye bakacağız. Ekonomideki gelişmeleri aktaracağız ama ona bakmadan önce elbette ki içerideki gelişmeler de etkiliyor ama 28 Şubat'tan beri asıl meselemiz Amerika ile İsrail'in İran'a başlattığı savaş sonrasında işte müzakere mi, ateşkes mi, savaş mı denilirken Hürmüz Boğazı'nda düğümlenen o görüşmeler ne durumdayız ona bir bakalım. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi ve anlaşmada artık son aşamadayız diyor. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor elbette. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
16: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
17: ABD Başkanı Donald Trump İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'le görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2 ila 4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altına çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve iki uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
2: Bakalım şimdi piyasalara. Temmuz ayından beri, yani bu bir kez daha savaşı başlatacağım açıklamasından beri Trump'ın, 12 Temmuz'dan beri ilk kez artık biraz daha aşağı $80'ların altına indi Brent petrolün varil fiyatı. 3 gündür altında da yukarı yönlü hareket var.
18: Piyasalarda yeniden barış umudu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı mesajını verdi. Barış ihtimalinin yeniden yükselmesiyle piyasalarda pozitif fiyatlanma takip edildi. Brent petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez $80'ın altını gördü. 1 Ağustos'ta $90 olan petrolün varil fiyatı $78'a kadar geri çekildi.
19: Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı $100'lar açıkçası çok fazla beklemiyorum.
18: Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini zayıflattı. Altın fiyatları ise primlendi. 3 günlük yükseliş serisi izlendi. Ons altın $4100 geçti. Haftalık artış %3,5. İçeride gram altınsa 6.300 lirayı aştı.
19: Ben yaklaşık 4.400 liraya kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyem de dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında.
2: Şimdi durum, son durum ne? Hemen grafikleri getirelim ekrana an itibariyle. Hem petrolde hem altında durum. Gördüğünüz gibi işte 12 Temmuz'dan beri ilk kez 80 doların altını gördü dedik ya. 78 dolar civarında petrolün varil fiyatı. Savaş öncesinde 75'in de altındaydı. Bakalım orası bulunacak mı geri? Tabii bu petrol düşünce altında da bir yükseliş oluyor. Ons altının fiyatına bakalım. Ons altında geride bıraktığımız hafta hatırlayın 4050 dolarlar civarındaydı. 4261 dolara kadar yükseldi. Yani %0.34'lük bir artışının olduğunu söyleyelim. Bu tabii içeride gram altına da yansıyor. İçeride gram altın an itibariyle 6400 liraya kadar da yükseldi. Tabii ki bu bankalarda ve kapalı çarşıda da farklılık gösteriyor ama daha geçen hafta 6000 lira civarındaydı. Hatırlatalım bakalım nereye gidecek, evrilecek bu durum. Bir zam haberi var. Sigaraya 10 lira daha zam geldi ve artık en düşük fiyat 115 lira. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Bir sigara grubu fiyatlarını arttırıyor. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarına da fiyatın artması bekleniyor. Şu an en düşük sigara paketi 115 lira. Borçlar ödenebiliyor mu? Bu soruya bakalım. Yanıtı hayır. Takibe düşen kredilerde artış sürüyor çünkü. Borcunu ödeyemeyenlerin oranı en fazla Edirne ile Adıyaman'da arttı. Borcuna en fazla ödeyebilen, en sadık kalabilen yerse Kırşehir.
18: Kredi borcunda ödememe oranı artıyor. İlk 6 ayda kredi hacmi enflasyona oranlandığında %1,4 daraldı. Ancak takibe düşen kredi hacmi %10,9 büyüdü. Yasal süresinde ödenmeyen kredilerin oranı tüm bölge ve illerde yükseldi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre borç ödeme zorluğu büyük şehirlerden çok Anadolu illerinde artış gösterdi. Süresinde geri ödenmeyen kredi miktarında en agresif artışın yaşandığı bölge %42 ile Güneydoğu Anadolu oldu. Onu %38,6 ile Akdeniz takip etti. Sorunlu krediler Karadeniz'de %36,4, Doğu Anadolu'da %36,2 arttı. Takipteki alacak oranının en fazla arttığı il ise %87,9 büyüme ile Edirne. Onu %78,6 artışla Adıyaman ve %73,6 artışla Uşak izledi. Artış oranı Niğde'de %66,3, Kayseri'de %61 olarak belirlendi. Borcuna en sadık ilk 3 il İç Anadolu'da. Takibe düşmüş kredi oranı en düşük il %1,6 ile Kırşehir oldu. Onun ardından %1,7 ile Çankırı ve %1,9 ile Ankara geldi.
2: Kredi yok, işte olan ödenemiyor. Dolayısıyla borcu ödeyemezken bir şey alınabilir mi? Hayır, hani bazen bakıyoruz o malum sitede, yani satış sitelerinde de ilanlar aylarca duruyor orada kalıyor diye haberlerini yapıyoruz. Ama en fazla kalana bakacak olursak bu yıl için elbette konut olduğu yerde sayıyor.
3: Gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı. Yılın ilk 7 ayında 800 binden fazla konut satıldı. Satışlar geçen yıla göre önemli bir değişim göstermedi. Bu dönemde kredili konut satışı %30 artarken peşin alımlarda gerileme kaydedildi. Konut satışlarında ivme korunsa da tarla ve arsa satışlarında sert düşüş var. Rakamlar son 5 yılın en kötü döneminin yaşandığına işaret ediyor. Tapu Kadastro verilerine göre toplam gayrimenkul satışı Temmuz'da 232 bin adet olarak gerçekleşti. 2025'in aynı ayında satış adedi 284 bin adet olmuştu. Yani yıllık bazda %18,5'lik düşüş yaşandı. Uzmanlara göre satışların düşmesinin en büyük nedeni yüksek faiz. Krediye erişimin zorlaşması yatırımlık arsa talebini etkiliyor. Bu da fiyata yansıyor. Bir gayrimenkul sitesinin verilerine göre arsada yıllık fiyat artışı %14,7'de kaldı. Rakam enflasyondan arındırıldığında %13 reel zarara işaret ediyor.
2: Şimdi bir bahçeli evlere gireceğiz. İlerleyen saat diliminde buradan bir bağlantı da yapacağız. Hatırlatalım, 6 katlı bir bina akşam saatlerinde çöktü bahçeli evlerde. Daha önceden kolonlarından ses geldiği için boşaltıldığı söyleniyor bu binanın. Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir bina, daire sakinlerinden bazıları kolonlardan ses geldiğini ihbar edince tahliye ediliyor. Neyse ki bina tahliye edildikten bir gün sonra çöktü. 22 dairenin olduğu bu binanın 1988 yılında yapıldığı söyleniyor. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan bir binada yine tedbir olarak gece saatlerinde yıkıldı. Başka bir şey gelmesin diyerek. Bunun pek çok sorusu var tabii ki depremle ilgili. Kaç bina var böyle, ne olacak bundan sonra gibi. O şikayet yapılmamış olsa ki muhtemelen o şikayeti yapanlar da apartmanın diğer sakinleri tarafından, şimdi neden bu ekonomik durumda kiralar 50 bin liraya dayanmışken İstanbul'da bu şikayeti yaptınız diye tartışmaya da yol açmıştır. Ve fakat eğer o bina bir gün önce boşaltılmasa bugün acı bir tabloyu aktarıyorduk sizlere. Acı bir tablo demişken 6 yıldır neden aydınlatılmadı, 6 yıl sonra bu kadar olayı biz nasıl öğreniyoruz sorusunu asıl soru olarak sorduğumuz Gülistan Doku soruşturmasına bakalım. Hani ilk andan itibaren şunu anlatıyoruz sizlere. 6 yıl önce kayboldu denilirken Gülistan, dönemin valisi orada vali sıfatıyla arama yapar gibi yapıyordu, o görüntüleri ekrana getirmiştik ya. Soruşturmadaki son not şu. Su altına giren dalgıçlar da Gülistan'ı arıyor gibi yapıyormuş.
3: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar derin karartma suçlamasıyla tutuklandı.
20: Karnım acıktı.
3: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delinlerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delinlerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
2: Mahkeme salonlarının ardında yazıyor hakimin hemen arkasında. Adalet mülkün, yani devletin temelidir diye. Gülistan Doku soruşturması 6 yıldır işte kaçak ya da kayıp ya da nerede diye. Gerçi son soruyu hala bilmiyoruz ama şimdi bu işin önce istismar sonra istismarın üstünü örtmek için, dönemin valisinin de oğlunu korumak için ailesiyle birlikte işte pek çok durumu yaptığı, bazı gazetelerin manşetleriyle bir organize suç örgütü gibi davrandığı bir hali alıyoruz. Adalet mülkün, yani devletin temelidir ifadesini bir kez daha koyalım. Aynı haberle devam edeceğiz. Gülistan'la değil, bir başka Gülistan'la. Şu soruyu soralım. Bir kişi bir kadın cinayetinden içeri girer, oradan bir ceza alır. Daha Yargıtay aşamasında olduğu için bu tahliye edilir, dışarıya çıkar. Bir kadın cinayeti daha işler. Nasıl olur bu? Soru işareti.
21: Kızımın işine baktı. Beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı. Hani öldürecekti beni de.
22: Al, işini yedin.
3: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
0: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben söyleyeyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
3: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
1: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
3: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
0: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
1: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
0: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik silah olmuştur.
3: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
2: Şimdi infaz düzenlemeleri önemli hem bu meselelerde hem de çocuklarla ilgili, suça sürüklenen çocuklarla ilgili meselelerde. Ama sadece bunun acaba bir infaz düzenlemesiyle çözümü mümkün mü sorusunu daha işte Atlas Çağlayan'da, Mati Ahmet Minguzzi'de, yani bu işin sembol olaylarında aktardık, sorduk. Nasıl bir mahallede, nasıl bir okulda, nasıl bir evde büyüdü de bu çocuk bu hale geldi diye. Şimdi burada son 15 yılda ürkütücü bir tablo var çocuklarla ilgili. İstatistik Kurumu'nun verileri, sözüne ereceğim veriler. 2025'te tam 196 bin çocuk suç işliyor. Peki hangi suçlara karıştı? Sorunun çözümü için ne yapılması gerekiyor? Buna bakacağız. O yanıtta yine aynı durum var. Çözüm sadece infaz düzenlemesiyle olamaz.
3: Kimi silahlı saldırı, kimi yaralama, kimi ise kasten öldürme suçuna karıştı. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010'da 83 bin olan çocuk suçlu sayısı 2025'te iki katından da fazla artarak 196 bine çıktı. Yaralama en yaygın suç. Uzmanlara göre çocuk suçlu sayısındaki artışın birçok nedeni var.
22: Aile içindeki şiddet çok fazla yansıyor çocuklarda. Burada sadece aile ve bireyi suçlamak yerine toplumsal olarak biz ne yapıyoruz, bunu da sorgulamak gerekiyor. Mağdur çocukların profesyonel destek alması. Bu çocuklar ileride kronik depresyonların, travma sonrası stres bozukluğunun, anksiyete bozukluklarının çok güçlü adayı.
3: 2025'te çocukların karıştığı olay sayısı 600 bini geçti. Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmakta suçlamalar arasında.
23: Cezayı artırırsak suç düşer. Bu kesinlikle doğru değil. Kapsamlı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım. O çocuk dediğimiz küçük yaştaki insanlar bir para alayım da ben bu işi yapayım diye yapmıyor. Gerçekten o aidiyetlik hissiyle, birbirlerini ispat etme hissiyle hareket edip bu suçu işliyorlar.
3: Uzmanlara göre sadece cezaları artırarak çocukların suça karışmasını önlemek mümkün değil. Sorunun aileden başlayarak tüm yönleriyle ele alınması gerekiyor.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
25: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: de bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve

0: olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Şehirlerdeki ağaçları korumak için ne yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
7: Şehirlerimizde ağaçlar aslında o kadar kötü şartlarda yaşıyorlar ki, toplumun büyük çoğunluğu kentte yaşadığı için herkes bir şekilde görüyordur. Bir betonun içine dikiyoruz. Yeterince su ve kök havalanmasının olmadığı alanlara dikiyoruz. Dolayısıyla hani bir kırsal kesimle, açık alanlardakiyle karşılaştığımız zaman köklerini geliştirecek, yeterince suya ulaşabilecek, hatta köklerin gelişmesiyle birlikte daha geniş alandan besin de alabilecek durumda değil kent içindeki ağaçlar. Bunun haricinde sürekli olarak altyapı çalışmalarıyla kökleri zarar görebiliyor. Kent içindeki işte tozdur, kirli havadır, bitki sağlığına zarar veriyor. Aynı zamanda da ağaçların devrilme riskine karşı o riski azaltmak için yetkililer de kötü budamalar yapıyorlar. Bizim kabak budama dediğimiz sert giriyorlar ağaçlara. Belediyelerin bir görevi de yaşlanan, sağlığı bozulan kent içi ağaçların sürekli olarak yenilenmesine, bunların bir anda hepsinin değiştirilmesi yerine böyle hani o dokuyu da bozmayacak şekilde eylem planları olması gerekiyor. Hatta bizde çok yok. Her kent içindeki özellikle çınar ağaçlarımız gibi tarihi öneme sahip alanlardaki ağaçların mutlaka bir ağaç bilgi sistemi olması, bunların sağlıklarının takip edilmesi, yaşlarının, çaplarının, boylarının, yapılan müdahalelerin takip edilmesi, sağlıklarında bir gerileme varsa işte oraya B planı, C planı neler yapılacak, bakımlarla kurtarılabiliyor mu, yoksa o ağacın aynı türle mi değiştirilecek, yoksa başka bir türe mi geçilecek gibi bütün bu eylem planlarının hazır olması gerekiyor.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakika itibariyle %40'a ulaşmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yönde Elmalı'dan başlayan bir yoğunluk göze çarpıyor. Avrasya tarafında tünel iki taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında ve Mahmut Bey Gişeler Edirne yönünde araç yoğunluğu hissedilmeye başladı. Anadolu yakası Finanskent önünde TEM bağlantı noktası Çamlıca Gişeler yönüne araç yoğunluğu yaşıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
3: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür.

0: Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şehir planlamacı, yazar Engin Bozkurt'un Kentin Politik Tasarımı isimli kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Mekan, Gündelik Hayat ve Yerel Yönetimler. Doktor Engin Bozkurt, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, aynı üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim dalında yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri doktora programını tamamlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda da görev yapmış, halen Karşıyaka Belediyesi'nde şehir plancısı olarak çalışmakta Doktor Engin Bozkurt. Kentin politik tasarımına gelirsek, Tanıl Bora'nın kitaba yazdığı Endişeli Flanör başlıklı sunuş yazısından aktaralım. Engin Bozkurt, üzerine hem akademik hem popüler mecralarda çokça tartışılan konularda yazıyor. Aslında iki konu öbeği söz konusu. Birinci bölümün iştigal sahasında genellikle iki tür yazı okumaya alışığız. Bunlardan birinin kaynağı, sosyolojinin klasiklerinden Simmel'den, tabii ki pasajlar yazarı Benjamin'den, günümüzün üretim hacmi geniş kent çalışmaları disiplinine uzanan akademik literatürdür. Diğeri son 30-40 yılda tüketim kültüründe ve hayat tarzı magazininde giderek daha fazla yer kaplayan kent kültürü yazılarıdır. Engin Bozkurt'un yazılarındaki meziyet bu iki tarzın hudutlarına sıkışmadan her ikisinin de kurcaladığı meraklara hitap eden yazılar olması. Kent hayatına ve mimari estetiğe dair bir zevk var bu yazılarda. Fakat tüketimci ideolojiye mesafeli bir zevk bu. Flanör, yani kentli aylak gezgin, hem yine tükenmeyen serseri bir merakla etrafına bakıyor, hem de o merak ekonomi politik endişelerle ve teorik ilgilerle kanatlanıyor. Kitabın ikinci bölümü dünyanın değişik köşelerindeki kent siyaseti ve yerel yönetim deneylerine eğiliyor. Özellikle de sosyalist komünist deneyimlere. Bu bölümdeki yazılar arasında kibbutz deneyimi hakkındaki denemenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum diyor Tanıl Bora, Engin Bozkurt'un kitabı Kentin Politik Tasarımı için. Üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: spor haberlerini sunar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
1: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maça etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı Lacivertlilerde sakatlık geçiren Jadon Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
2: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
1: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transferi için tarih verdi.
3: Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
1: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı Lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah Beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile saat 20'de karşı karşıya gelecek.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Hırvatistan'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralov'la karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitülen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
5: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maça asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
4: Siyah beyazlıların yeni kalecisi Nübel de yaptığı başlangıçtan memnun.
6: Taraftarımızın çok özel olduğunu düşünüyorum. Dolmabahçe'de sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. İlk iki maçta kalemi gole kapattığım için mutluyum. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz.
4: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Uttara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa Kupalarında oynayan rakip Kralovsa önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris ile karşılaşacak.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
7: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
6: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
7: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
8: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
7: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
0: Altay Bayındır'ın yeni adresi Celta Vigo oluyor. Manchester United forması giyen milli kaleci kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldı. İngiliz basınına göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, tecrübeli file bekçisinin transferi için Manchester United'la el sıkıştı. Mavi beyazlı kulüp 28 yaşındaki kaleciyle yakın zamanda bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu finaline yükseldi. Sarı lacivertler yarı final maçında Ukrayna temsilcisi Metalis Kharkiv'i 2-1 yendi. Belçika'daki Dendrev Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında temsilcimizin gollerini Ece Türkoğlu ve Maria Alve attı. Fenerbahçe kadın futbol takımı finali de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Bugün diğer yarı final karşılaşmasında Belçika temsilcisi Leuven ile Sırbistan ekibi Başka Topola mücadele edecek. Kazanan taraf ikinci eleme turu finalinde Sarı Lacivertli Kulübü'nün rakibi olacak. Final maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Merhaba, saatler 8. Artık ikinci dilimdeyiz güne başlarken de. Herkesin merak ettiği konuyla başlayacağız elbette. Bir haftadır, 2 yıldır konuştuğumuz bir mesele daha tarihi bir vetireye erdi. O da terörsüz Türkiye süreci elbette. Kritik adım atıldı. Dün 360 vekilin imzasıyla meclise sunuldu. Şimdi özellikle yarın için komisyonun toplanacağı konuşuluyor saat 15.30 gibi. Ama asıl konuşma, çerçeve, itirazlar ne olacak, ne girecek meselesini pazar günü göreceğiz. Ne var 12 maddede? Bakalım hemen.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
3: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
4: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
3: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
4: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
3: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
2: Çerçeve yasayla ilgili durum bu şekilde. Ama şimdi bir yandan da Milli Güvenlik Kurulu toplanacak bugün. Toplantının ana gündem maddesi elbette bu mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılıyor toplantı. Çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Az önce haberin içerisinde baktınız. Orası olduktan sonra, yani evet silah bıraktı ve örgüt dağıldı denildikten sonra bütün bu yasa işlevliğe başlayacak. Kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eşgüdüm ve koordinasyon halinde olması meselesi ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirme hem istihbarat birimleri hem de silahlı kuvvetler personeli tarafından yapılması bekleniyor. Onların verdikleri raporlar doğrultusunda hem Irak hem Suriye'nin kuzeyinde son durum nedir? Bunlar gözden geçirilecek, değerlendirilecek. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadelere yer verilmesi bekleniyor elbette. İşin siyasi tarafına bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'i dinleyeceğiz. Çünkü bu çerçeve yasayla ilgili bazı soruları aldı. Değerlendirmelere bakalım.
5: yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
5: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
3: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
5: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
2: Şimdi bir de Diyarbakır'a gidelim. Bu tip olaylar olduğunda Diyarbakır ne diyor diye sorarız. Hep bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan ve kameraman arkadaşımız Seyfettin Ay'ın izlenimleri geliyor ekrana.
6: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
7: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki bu kepen kapamalar, işsizlikler, oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyorlar, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir ha. Birlik, beraberlikle biz bir şey çözeceğiz inşallah.
8: Kürt, Türk kardeştir, ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu süreçte çok maşallah çok her gün ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
6: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
9: Ailecek şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim, işlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle, sosyal ortamdan da bu anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz, hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
10: Yani insanlar birbirini sevsin, insanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
2: Şimdi şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni hakları öngören o yasa teklifine de bakalım. Mecliste Milli Savunma Komisyonu'nda artık kabul edildi. Bu teklifle birlikte şehit anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı asgari ücretin altında kalmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve mağlullere yapılan ek ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan personelin aylıkları da yükseltilecek. Bu kişilere gazilik ünvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Vazife mağlulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme hakları yaş haddi, artık buna ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla ilgili bir soruşturma İstanbul merkezli 400 ilde bir operasyona evrildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında Avcılar ilçesi asfalt imalatları ihalesinde kamu kurumlarından yüksek teklif alarak ihaleye maliyetini yükselttiği iddia ediliyor. Kamu zararı oluşturduğu öne sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, yakalandı ve bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, bir şüphelinin ise başka bir suçtan zaten cezaevinde olduğu söyleniyor. İzmir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada Yeni Partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi daha gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Zanlılar yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla bu iddiayla suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için de fezlekeyi salı günü Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Siyasetin bundan sonra konuşacağı meselelerden birisi bu fezleke gündeme alınır, meclise gönderilirse elbette. Adalet Bakanlığı değerlendirecek önce. Veli Ağbaba'nın hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'ne nüfusunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı iddia ediliyor. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çiziliyor. Bu iddia var. Tabii ki bu iddia Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilip Cumhurbaşkanlığına ve meclise gönderildikten sonra bu süreç başlayacak. Zaten bu operasyonlar işte özellikle mutlak muhtan kararından sonra yeni partinin kurulması, acaba Özgür Özel'le ilgili de bir dokunulmazlıkların kaldırılması ve soruşturma başlar mı gibi bir sorular olmuştu. O fezleke meclise gelirse böyle bir durum olacak gibi görünüyor şimdilik. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ilde yeni atama yapıldı. Atamaları parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklıyor. Buna göre Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları atandı. Sarı İstanbul'da da 22 ilçede görevlendirme yapıldığını söylüyor. Parti sözcüsü Sarı, eksik kalan iller içinde önümüzdeki haftayı işaret ediyor ve partimizi kongreleri yapılabilir hale getirmeye hedefliyoruz diye konuştu. Gelelim bu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam haberine. 10 yıl sonra tutuklanan bir isimden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanına suikast timinin içerisinde de bulunan FETÖ üyesi Burkay Karatepe. Son derece önemli ifadeleri var. Elbette etkin pişmanlıktan da faydalanmak için bazı ifadeler kullanıyor ama tam 69 sayfa ifade verdi. Asıl mesele daha önce bu suikast timinde görevli olan bir Tuğ generalin orada kendilerine buluştukları yerde Cumhurbaşkanı işte alıp götürecekleri yer belli, her şey belli, bütün plan yapılmış. Hizmetten olmayan var mı aranızda diye soruyor. O dönemki hali bir hatırlayalım.
3: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
11: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
3: Burkay Karatepe emirleri suikast teminin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
11: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
3: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
11: Sorular şifreli bellekle örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
3: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
2: Şu sahte vatandaşlık soruşturmasına da bakalım. Artık o biraz daha genişliyor. Bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Neşe Can Çekici şüpheliler arasında. Operasyonla ilgili bazı yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
12: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Can Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper, yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemler için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
2: Üçkent'te de alevlerle mücadele vardı. Tunceli, Balıkesir ve Malatya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'de Manyas ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarında bir arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülebildi. Yüz dönüm alan zarar gördü. Malatya'da Pütürge ilçesinde de orman yangını var. Yerigöl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda duman yükseldiğini görenler hemen ekiplere haber verdi. 10 saat sonra kontrol altına alındı. Tunceli'de de yine alevlerle mücadele vardı. Yalol Konak ve Karyemez köyleri arasındaki çıkan yangın Tunceli, Pertek, Elazığ karayoluna kadar da ulaştı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi yangın sebebiyle. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti ama 5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınabildi. Elbette meyve bahçeleri zarar gördü. Neden olur diye sorduğumuz bir sokaktaki şiddet haberi daha var. İstanbul'da Fatih'te kız meselesi nedeniyle tartışan iki grup barışmak için bir araya geliyorlar ama sonrasına bir bakın.
12: Sosyal medyadan tartıştılar, barışmak için bir araya geldiler. Buluşma 19 yaşındaki gencin ölümüyle son buldu. Olay İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. İnternet üzerinden başlayan gerginliği sonlandırmak ve barışmak için buluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışma yaşandı. 19 yaşındaki Ali Anzo ve Ali Hilal bıçakla yaralandı.
13: Sese uyandık. Saat 2.30-3 lira gibiydi. Bir kavga bağırtı gürültülü sesleri geldi. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu.
12: Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Hanzo tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ali Hilal'in ise tedavisi sürüyor.
14: 200 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş, 200 kişi de aşağıda beklemiş. Yani ona tuzak kurmuşlar. Bir bayan üzerine olmuş yani kavga.
12: 8 şüpheli gözaltında.
2: Devam edelim. Önceki gün Hatay'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsü Kayseri'de kontrolden çıkarak devrilmişti. O bir kişinin hayatını kaybettiği kazada can kaybının artması muavinin ısrarıyla önlendiği ifade ediliyor. Böyle olduğu söyleniyor. Muavinin yolculara birkaç kez uyarıda bulunarak o taktırdığı emniyet kemeri sayesinde çok sayıda kişinin canı kurtuldu.
3: Bir kişinin öldüğü bu kazada bilanço daha da ağır olabilirdi. Yolcuların taktığı emniyet kemeri hayatlarını kurtardı.
15: Valla abi emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
3: Kaza Kayseri-Niğde karayolunda meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Otobüste şoför ve muavinle birlikte 23 kişi vardı. Yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular şoförün hızlı gittiğini ve uykulu olduğunu iddia etti. Şoför gözaltına alındı.
15: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
9: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
15: Otobüs dolu muydu?
9: Doluydu, fulldü otobüs.
3: Facianın daha da büyümesini basit ama etkili bir sistem önledi. Muavinin kazadan bir saat önce emniyet kemeri uyarısı çok sayıda yolcunun hayatını kurtardı.
9: Muavin, Allah razı olsun, bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
3: Otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçlarda emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk. Kaza anında ölüm riskini %45 oranında azaltır ve araçtan fırlamayı önler. Şiddetli çarpışmalarda bile darbe etkisini vücudun güçlü noktalarına dağıtarak ağır yaralanmaları büyük oranda azaltır. Hayati bir güvenlik sistemi olan emniyet kemerini takmamanın cezası 2500 lira.
2: Eskişehir'e gidelim şimdi. Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti. Hemen polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı.
3: Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ekipler alarma geçti. Evinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Porsu pullarında yürüyen kişi dengesini kaybedip düştü. Yaralı çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak sonuçları beklemedi. Kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti. Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar genci hastanede bulamadı, polise haber verdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumu iyi.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayında ülke genelinde yapılan o gıda denetimleriyle ilgili bilgi verdi. 250 milyon liralık bir cezadan söz ediyor. 1-31 Temmuz arasında 107.113 gıda denetimi yapılıyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelerde toplamda 250 milyon lira değerinde idari para cezası kesiliyor. Bakan Yumaklı denetimler kapsamında 37 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da deniz kirleten 23 tesise cezası var. 47 milyon 599 bin lira. Bakanlık il müdürlüklerince 1 Temmuz itibariyle yapılan denetimlerde Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da toplam 23 tesisin denizi kirlettiğini belirterek onlara ceza kesildiğini duyuruyor. Antalya'dayız. Geçtiğimiz yıl tüplü dalış sırasında 59 yaşındaki Fahri Yavaşlı hayatını kaybetmişti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen dalış amiri Sunay Yeğen'in dalış organizasyonlarını sürdürdüğü iddia ediliyor şimdi. Ölen kadının kızı sosyal medyada paylaşılan görüntüleri delil olarak gösterdi ve CİMER'e bir şikayet yaptı.
3: Tüplü dalış etkinliğinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Yetki belgeleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından iptal edildi. Ancak yargılaması süren sanığın dalış organizasyonlarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
16: Dalış eğitmenim, sualtı rehberim, kaptanım ve profesyonel kaptanım.
3: 59 yaşındaki Fahriye Başlı, Antalya'da geçen yıl tüplü dalış ve sualtı fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı. İddiaya göre dalış eğitmeni Mehmet C, yüzme bilmeyen kadını su altında gözetimsiz bırakıp yukarı çıktı. Hareketsiz halde bulunan Fahriye Başlı'nın boğulduğu belirlendi. Eğitmen Mehmet Ç ile teknenin işletme sahibi ve dalış amiri Sunay Y bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sunay Y daha sonra bilirkişi raporundaki tespitlere göre tahliye edildi. İddianamede ise ihmaller zinciri sıralandı. Şüphelilerin eyleminin basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliğiyle açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Yargılama susuren ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Ye'nin dalış faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Fahriye Başkan'ın kızı Elçin Pehlivan, CİMER'e başvurdu. Pehlivan, sosyal medya paylaşımlarında Sunay Ye'nin turistlere briefing verdiğini ve dalış organizasyonlarında aktif görev aldığını örnek gösterdi. Görüntüler şikayet dilekçesine delil olarak eklendi.
2: Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri artık dün itibariyle belli oldu. Sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Öğrencilerin %93,5'inin tercih ettiği okullara girdiğini söylüyor. Boş kontenjanlar için de nakil dönemi artık başladı.
17: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
2: Bir yandan da üniversite tercih dönemi var biliyorsunuz. Bu dönemde tercih yapacak adaylar hangi bölümü hangi üniversiteyi seçeceğine dair araştırmalar yapıyor. Türkiye Gençlik Kulüpleri Federasyonu'nda gençlere rehberlik etmesi için Türkiye Gelecek Meslekleri raporu. Yani hangi meslekler tercih edilebilir 2026 raporuna da bu yayımlandı.
3: Genetik uzmanı, insansız sistemler uzmanı, enerji depolama uzmanı ve dahası. Bu meslekler 2035'in en güçlü 10 mesleğinden birkaçı. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Türkiye'nin Gelecek Meslekleri raporu 2026'yı yayınladı.
18: Yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, sağlık teknolojileri, savunma sanayi, tarım teknolojileri 2030 yılından sonra daha çok ilgi görecek meslek grupların bunlar olduğu ortaya çıkmıştır.
3: Rapora göre üniversite tercihi yaparken hem geleceğin ihtiyaçları hem de mezun olunan bölümün istihdam oranları dikkate alınmadı.
18: Dünya Ekonomik Forumu 2030 yılına kadar iş gücünün yani dünyadaki mesleklerin %22'sinin dönüşeceğini bildirmektedir.
3: Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Binal Okur'dan üniversitelerin niteliğinin de tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında olduğunu söyledi.
18: Üniversitenin niteliğine dikkat etmek durumundalar. Geleceğin meslekleriyle uyumlu olması lazım. Yine yetkinlik geliştirme imkanları üniversitelerin çok önemli ve son olarak da istihdam ve kariyer planlamalarına bu konuda fırsatlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Yılın en sıcak günleri artık bu Ağustos ayıyla birlikte başlıyor. Şu ana kadar Poyraz vardı, biraz daha rahat ediliyordu. Özellikle İstanbul'da. Ama artık nem var hayatımızda.
3: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
19: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem, çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
20: Sayınız dağılmış.
19: Evet evet, sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
20: Bir dakika konuşalım.
3: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
21: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizde. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
22: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
3: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceye aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
23: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
3: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
2: Adana'ya gideceğiz. 6 Şubat depremlerinden sonra o kentlerde yapılan bazı konutlar var. Ne durumdaya bakalım.
24: Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin görüntüleri bu mesajla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda çalışma başlatıldı. O kentlerden biri de Adana'ydı. 418 kişinin hayatını kaybettiği kentte yüzlerce yapı zarar görmüştü. Yıkımın izlerini silmek 2 yıl sürdü. Kentte 11.334'ü konut, 739'u köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölüm inşa edildi.
2: Geçtik biraz dış haberlere. Ürdün'e gideceğiz. Amman'da Kudüs konulu uluslararası toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan bu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da vardı. İsrail'in barış niyeti yok dedi.
25: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
3: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
25: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek, bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek. Gazze barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
3: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasını kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
27: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
26: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dünya gündemine son saatler içerisinde düşen iki haber tekrar belirli bir başlığı, önemli bir konuyu dikkatlere çekiyor veya dikkatlere getiriyor. İş ve ahlak, iş ve etik, kısacası iş etiği veya iş ahlakı. Evet, seneler evvel Ordinarius Profesör Doktor rahmetli Zülhü Dönmezer bizzat bana, genç doçent arkadaşım, iş ve ahlak kavramları oksimoron kavramlardır demişti. Hoca bunu hangi vesileyle ve niye söyledi? O noktaya gelmek üzere dilerseniz ilk önce o söz ettiğimiz iki haberden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın geçtiğimiz dönemde çok yankı uyandıran ve acil ekonomik yetkiler yasasına göre kongreyi bypass ederek bütün dünya ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin iptali ve geri ödenmesi kararı üzerine anlaşılıyor ki bir güncelleme yapmış ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve 165 milyar dolarlık geri ödenmesi gereken miktarın yaklaşık %60'ının 100 milyar dolarının geriye ödenmesi için gereken işlemlerin başlatıldığını ortaya koymuş. Tabii bu enteresan bir konuyu ortaya çıkartıyor, bir soruyu ortaya çıkartıyor. Çok güzel bu gümrük vergileri şirketlere geri ödensin. Ama bu şirketlerde herhalde bu gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıttılar. Peki tüketiciler bundan hiç yararlanamayacaklar mı? Bu etik bir yaklaşım mı? Yani şöyle bir bakıyoruz. Mesela Apple 2.2 milyar dolarlık bir ek almış veya iade almış. Amazon 600 milyon dolar, Nike 300 milyon dolar almış. Ama zamanında bu ek vergiler dolayısıyla yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalan ve yapılan hesaplamalara göre 1000 ila 1500 dolarlık bir yıllık ek faturayla, pahalılık faturasıyla karşılaşan Amerikan tüketicisi ne yapacak veya diğer tüketicilere bir yansıma olacak mı? Amazon bu işin çok zor olduğunu ama açık ve net bir inceleme sonucu eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa müşteri hesaplarına iade yapılacağını söylüyor. Diğer tüm şirketler de şöyle bir üslupla konuya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu iadeleri tüketicilere bundan sonra daha uygun fiyatlarla ürün sunmak için kullanacağız. Bu fonlardan o şekilde yararlanacağız. Bu bana şeyi hatırlattı. Seneler evvel restoran sektöründe KDV aşağıya inince sorulmuştu. Sizler de menüdeki fiyatları indirecek misiniz? Sektör yöneticisi dedi ki yok dedi, biz zaten zam yapacaktık, hani bu vesileyle zam yapmayacağız, hani zarardan kar ettireceğiz. Bu işin etik tarafı bir tarafa koymak lazım. Bir aralar Trump bu ek gümrük vergilerinden kelle başına 2000 dolarlık size çek göndereceğim, böyle bir karımız var demişti ama ortada öyle bir herhangi bir karine yok. İkinci haber de gene Trump'la ilgili. Bilindiği üzere piyasalarda bir sürgüt salınım sendromu yaşanıyor. Trump konuşuyor, piyasalar düşüyor. Trump tekrar konuşuyor, piyasalar yükseliyor. Böyle bir eskilerin deyimiyle tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Tepe sersemi, tırnağı kapatalım, bir piyasayla karşı karşıyayız. Başkanın sözleri hakikaten bütün piyasaları, dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi bilindiği üzere bu önemli açıklamaları da Truth Social diye bir sosyal medya hesabından yapıyor Başkan Trump. 13 milyon takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Truth API diye bir hizmet başlattı. Trump'ın %40'ından fazla pay sahibi olduğu Trump ailesinin bir şirket. Ve diyor ki arkadaş sen 100 bin dolar verirsen ayda ortalama... Başkalarından bu Trump'ın mesajlarını başkalarından saniyeler, mikrosaniyeler öncesinde erişme imkanını bulursun. Bu da yüksek frekanslı ticaret denilen high frequency trading, yüksek

0: finansın alengirli meselelerinden bir tanesi bakımından çok önemli bir kazanç sağlayabilir. Dolayısıyla bir asimetrik bilgi durumu ortaya çıkıyor. Parasını bastıranlar önceden bu gelişmelere haberdar olup ona göre vaziyet alabiliyorlar. Tabii tahmin edersiniz Washington'da etik bir fırtına koptu. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff bu sistem yasa dışı mı değil mi, ne kadar etiktir diye konuşmaya başladılar. Hatta bununla ilgili girişimlere başladılar. Başkanın resmi sözlerinden haksız kişisel kazanç sağlanması etik ve ahlakla ne kadar bağdaşır? Asimetrik bilgi, yani bazılarının çabuk eriştiği veya bildiği, diğerlerinden ise özellikle perdelenen bilgi aslında piyasa işlemesinde en büyük tabulardan ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar rahmetli Sulhi Dönmezer Hoca'ya dönelim. Bundan tam 38 yıl evvel İstanbul Üniversitesi'nde ülkemizde ilk defa iş ahlakı dersinin konulması için teklif sunmuştuk. İlgili birimin karar vericisi durumunda Ordinaris Profesör Doktor Sulhi Dönmezer uzun uzun bunun gereğini anlattıktan sonra dedi ki doğru doçent ama bu ikisi oksimoron kavramlar. Doğru. İşte bu oksimoron kavramın değişik yönlerini irdeleyebilmek, anlatabilmek, sürekli gündemde ve takipte tutabilmek için bu derse ihtiyaç var denilmişti. Ve daha sonra bu ders hakikaten konularak 1988 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi'nde tarafımızdan verilmeye başlandı. Demek ki aradan 40 yıla yakın bir süre geçse de temel prensipler aynı kalmakla beraber yeni uygulamalar bu prensiplerin sorgulanmasını sürdürüyor, devam ettiriyor. Sürgüt salınım sendromu içerisinde bize de en azından belirli bazı dayanaklara, bazı etik ve ahlak kumpas ve kurallara bağlı kalmaktan, tutunmaktan, onları gözetmekten başka bir işlev veya fonksiyon kalmıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Sıcak yaz gecelerinde yolda kirpiye rastlarsanız aklınızda olsun. Kirpi sokak kedileri gibi sütle beslenmez. Tersine kirpilerde laktoz intoleransı var. Yani verdiğiniz süt onu öldürebilir. Aslında bu sevimli ve doymak bilmez hayvanlar, doğadaki yeşillikler, solucan, sümüklü böcek, kırkayak gibi böcekler, kuş yumurtalarıyla beslenir. Yine de beslemek isterseniz, şehirde yaşayan kirpiler hazır kedi ya da köpek mamasına alışıktır. Ve bilmek isterseniz ekleyelim. Kirpi, görme duyusu zayıf ama işitme ve koku alma duyusu çok gelişmiş, üstelik iyi bir koşucu, tırmanıcı, hatta iyi yüzücüdür. Yalnız olmayı tercih eder. Gündüz uyur, gece yiyecek aramaya çıkar. Bedeninde ortalama 6000'den fazla sivri ve tehlikeli diken olur. Bu dikenler onu saldırılardan korur. Bu arada unutmayın, kirpi etinin hiçbir hastalığa faydası yoktur. Ayrıca kirpi oklarını size atamaz. Yani kirpinin size hiçbir zararı olmaz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: NTV Radyo.

0: selam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Avokado hayatımıza yeni giren ama aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir sebze. Aslında sebze de değil, meyve demek lazım. Geçmişine baktığımızda Amerika'nın keşfinden sonra aslında Avrupa kıtasına geliyor. Bahsetmiştik zaten, 1500'lü yılların başlarında ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. İlk bahsi geçtiği kitap Martin Fernandez de Enchizo'nun kitabı. Çok da uzun bir ismi var kitabın. Dünyanın tüm bölgelerinin ve eyaletlerinin coğrafyası diye. Bu botanik yayınlarında ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani Doğa Tarihi Müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş işte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti, elimin altında duruyordu, Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız, hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabının adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. Aslında itiraf da ediyor. Diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor. Gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor. Avokado nasıl yetiştirilmiş de bilmem neymiş de sonra yasaklanmış da falan gibi. Bir taraftan da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun. Evet, avokadonun izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Televizyon deyince vatan.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
6: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu Araç yolunun 3-14. Kilometrelerinde ve Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
5: Arvento. NTV Radyo.
11: Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Tekrar merhaba, saatler 9. Dolayısıyla güne başlarkenin 3. ve son dilimindeyiz. Açılışta bahsetmiştik, ilk dilimde Bahçeli Evler'de dün akşam saatlerinde çöken bir 6 katlı bina var. Neyse ki bir gün önce kolonlarından ses geldiği için şikayette bulunuyor ve tahliye ediliyor, yani boşaltılıyor. An itibariyle durum ne orada? Olayın yaşandığı yerde Melike Şahin bizi bekliyor. Melike, günaydın. Neler aktaracaksın? Orada apartman sakinleriyle vesaire konuşma imkanı bulabildin mi? Bir gün önce tahliye edilen, yine neyse ki dediğimiz bir haber.
3: Günaydın Osman. Aslında tam tabirle faciadan dönülmüş durumda burada diyebiliriz. Çünkü bir gün önce senin de söylediğin gibi tahliye edilen bir binadan kolonlardan ses gelmeye başladı ve dün akşam 21.30'da bir anda yıkıldı. Neyse ki içinde kimse yoktu ki 6 katlı bir bina, 20 dairesi var, 2 iş yeri olan bir bina. O yüzden akşam saatlerinde olması dolayısıyla eğer tahliye edilmemiş olsaydı çok büyük kayıplar yaşanabilirdi. Ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Şimdi şu anki görüntülerde ne ekrana getiriyoruz? Yanındaki bu aslında dün yıkılan binanın hemen yanında bulunan başka bir bina. Zaten bu da boşaltılmış bir binaydı. Kentsel dönüşüme girecek bir bina, ancak yanındaki binanın yıkılmasıyla birlikte hasar gördü ve hemen onun da hızla yeni bir yıkım, ani bir yıkım olmaması için belediye ekiplerinin yıkım çalışması bu sabah itibariyle başladı. Biz yayın öncesi drone kamerasıyla da, Emir Ünlü'nün drone kamerası görüntüleriyle de havadan görüntüledik. Onları da ekrana getiriyoruz. Bir yandan burada yıkım devam ederken bir yandan da yandaki binanın, esas dün akşam yıkılan binada neler olduğunu aktarayım ben. Bir gün önce salı günü binadan apartman sakinleri kolonlardan ses geldiğini söylediler ve belediyeye haber verdiler. Belediye ekipleri geldi, kontrol etti ve elbette ilk etapta direkt olarak hasar tespiti mümkün değil, ancak tahliye kararı alındı. İşte o karar önemli bir karardı. Çünkü bütün apartman sakinleri tahliye edildikten sonra dün bina aniden akşam saatlerinde çöktü. Ve işte şu anda ekrana getirdiğimiz bu görüntüler meydana geldi. Koca Sinan Merkez Mahallesi'nde Taşova Sokak'taki iki binayı şu anda ekrana getiriyoruz. Ani şekilde çöktü. Burası yoğun olan, hem nüfus yoğunluğunun fazla olduğu hem trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Böyle çökme meydana geldiğinde de akşam saatlerinde genelde herkesin evinde olabileceği saatlerde olması riski daha da, tehlikeyi daha da büyütüyor. O nedenle tahliye edilmiş olması gerçekten büyük bir facianın önüne geçti. Şimdi tabii binanın tam olarak çökme nedenleri, karot alındı, bunlar tespit edilecek. Bunların analizleri ortaya çıkacak ama 38 yıllık bir bina olduğunu söyleyelim. Şimdi burada belediye ekipleriyle de görüştüğümüzde aslında o bina için de bir kentsel dönüşüm çalışmasının düşünüldüğünü, yakın zamanda tahliye planının yapıldığı belirtildi. Ancak henüz tahliye edilmemişti bu son olaya kadar. Burası zaten bu sokakta binaların büyük bir bölümünün kentsel dönüşüm kapsamında sırayla yıkıma girdiğini, özellikle çok yıllı olan eski binaların yıkılmaya başlandığı bir süredir belirtiliyor. Hemen arkada bu yıkılan binaların arkasında yükselen inşaatlar da var. Bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken bir yandan yenileme çalışmaları da devam ediyor. Ama işte böyle çok eski binalarda, riskli binalarda bazen o yıkımdan önce de ani çökmeler meydana gelebiliyor ki dün yaşanan da buydu. Biz daha öncesinde bu tür yıkımları İstanbul'da fazlasıyla ani yıkımları gördük ve kayıpların yaşandığı zamanlar da olmuştu. O nedenle bu tahliye kararı, riskin görüldüğü andaki binanın tahliye edilmesi muhtemelen önceki deneyimlerden de önemli bir karardı. Şu anda Bahçeli Evler Belediyesi'nin sabah saatleri itibariyle burada çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Burası aslında işlek bir cadde ama bina bu sokağa artık giriş biraz tamamen kapatılmış durumda gibi, onu söyleyelim. Hem yıkım çalışmasının riski, binadan kopabilecek parçaların başkalarına zarar vermemesi için yoldan geçenlere, hem de çalışmaların hızla yürütülebilmesi için bir yandan da işte o çok fazla tozun dumana sokağın karışmaması için de suyla yıkımın devam ettiğini, sürdürüldüğünü söyleyelim. Yeniden hatırlatalım, dün akşam saatlerinde saat 21.30'da Bahçeli Evler'de Koca Sinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, yani şu anda bulunduğumuz noktadaki 6 katlı bina, ki 38 yıllık bir bina, aniden çöktü. Neyse ki bir önceki gün risk nedeniyle bina sakinleri tahliye edilmişti. Binada kimse yoktu. Hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı, ancak hemen yanındaki yıkımı bekleyen başka bir binaya da zarar verdi o çökme. Şu anda da Bahçeli Evler Belediyesi ekipleri hemen o binayı da yıkıma başladılar Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Melike Şahin aktardı. Yine yeni bir bilgi olduğunda almayı sürdüreceğiz arkadaşımızdan bilgiyi. Şimdi geçelim bu haftanın en kritik mevzuna. Dün tarihi bir gündü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Adı bu. Çerçeve yasadan söz ediyoruz. Yani yeni çözüm süreci yasasına. Şimdi yarın itibariyle komisyonun ilk toplantısını yapması, pazar günü de bu konuyla ilgili genel kurulda bir tartışma olmasını bekliyoruz. Kim ne diyor ve maddelerde neler var, bir bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
5: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
4: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
5: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4.000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
4: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
5: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
4: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
2: Şimdi burada süreçle ilgili tepkiler nedir? Kim ne söyledi? Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere elbette. İlk gelen tepkilere bir bakalım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
6: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
7: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi.
8: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılı hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
9: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Yeni parti ne diyor bu işe, ona bakalım bir de. Bazı eleştiriler vardı, hatta bu işe CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sebebiyle ilk komisyona demokrasi ifadesini de koydurtan isimdi Özgür Özel ve ekibi. Şimdi bu terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi dün gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayarak değerlendirdi. Bir değişiklik yok yaklaşımımızda diyor ama çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını da eleştiriyor. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partilere yolladıktan sonra yarım saat sonra da meclis başkanlığına teslim etmek bu meselenin ruhuna aykırıdır ifadesini kullanıyor. DEM Parti'ye bakalım. DEM Parti'de de eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan'la Tülay Hatimoğulları o açıklamaları ilk yapan isim tarihi bir vetir ediyorlar.
10: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil, tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
11: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
2: İlk andan itibaren yani 22 Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu meseleyi Öcalan artık umut hakkına kavuşmalıdır, meclise gelsin bir açıklama yapsın ve PKK'yı feshetsin açıklamasından beri ilk karşı çıkan ve şu ana kadar da tek karşı çıkan isim İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Dün partisinin meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Kalabalık olmaları haklı olduklarını göstermiyor dedi ve pazar gününü yani genel kuruldaki görüşmeleri işaret etti. Tüm soruları soracağız, itirazlarımızı ileteceğiz ve milleti harekete geçireceğiz dedi.
12: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlışla kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
12: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
4: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
12: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
2: Milli Güvenlik Kurulu da toplanıyor. Hemen az önceki ifadeden de bir alıntı yaparak devam edelim. Bu habere biliyorsunuz bu işin başlaması Milli Güvenlik Kurulu'nun bitti, silahlar tamamen bırakıldı, teslim alındı açıklamasından sonra yapılacak. Ama bugünkü ana gündem maddesi elbette bu çerçeve yasa ve sahadaki gelişmeler. Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanıyor. Çerçeve yasanın kabul edilmesiyle birlikte bundan sonra silah bırakılmasının tespiti, teyiti, bununla ilgili çalışacak makamlar, kişiler asıl konuşulacak bugünkü toplantıda. Ayrıca sürece dair eş güdüm ve koordinasyon nasıl olacak, bu da değerlendirilecek. Bu toplantının hemen sonrasında bu çerçeve yasaya ilişkinde bir kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi de savunma komisyonunda, Milli Savunma Komisyonu'nda artık kabul edildi. Bu teklif de şehit anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı asgari ücretin altında kalmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan personelin aylıkları da yükseltilecek. Bu kişilere gazilik ünvanı verilerek sosyal hakları artırılacak. Vazife malulü er ve erbaşların durumunda meydana gelen değişimler de sebebiyle de 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Şuzrum Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
8: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Şuzrum Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maça etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Talişka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta 2 farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı Lacivertlilerde sakatlık geçiren Jaden Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
9: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
8: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transferi için tarih verdi.
10: Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramızda o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
8: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı Lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olimpik Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
7: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine Mitüleni eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Finep stadındaki maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
11: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanı'nda taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
12: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
11: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
13: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
11: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
7: Fenerbahçe kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu finaline yükseldi. Sarı lacivertler yarı final maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 2-1 yendi. Belçika'daki Dendrev Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında temsilcimizin gollerini Ece Türkoğlu ve Maria Alve attı. Fenerbahçe kadın futbol takımı finali de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Bugün diğer yarı final karşılaşmasında Belçika temsilcisi Leuven ile Sırbistan ekibi Başka Topola mücadele edecek. Kazanan taraf ikinci eleme turu finalinde Sarı Lacivertli Kulübün rakibi olacak. Final maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Reklam.
0: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
0: Garanti BBVA.
15: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
16: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
1: Opet'te duracaksın.
0: Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
5: Yapılan analizde genel tablonun Türk lirası için destekleyici kalmaya devam edeceği ifade edildi Citi tarafından. Sene sonuna doğruysa Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olabileceğini, yani yılın son çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için bir şansı, bir alanı olabileceğini ifade etti. Yurt dışından analizler, tahminler gelmeye devam ediyor. Birazdan konuklarımızla konuşacağız bu konuyu da. İş dünyası ve kamu bankaları müdürleri Gaziantep'te buluştu. Toplantıda ana gündem maddesi reel sektörün finansman talebiydi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, finansmana erişim konuları ve iş dünyasının sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hep beraber çözüm üreteceğiz ifadelerini kullandı. Aynı noktadan devam edelim. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, imalat sanayinde yaşanan finansman sorunlarının üretim zincirinin tamamını etkileyen yapısal bir meseleye dönüştüğünü söyledi. Bahçıvan, kalıcı çözümün Türkiye'nin sanayi finansman mimarisinin yeniden kurulmasından geçtiğini vurguladı. Önemli bir konu değerli izleyenler. Şöyle düşünelim, bir sanayisizleşme meselesi var bütün dünyada. Türkiye'de bu tartışmadan payına düşeni alıyor, belki daha fazla almalı. İşte bu sorunun parçalarından bir tanesi olduğuna işaret ediyor. Ve eğer dezenflasyon programı, yani enflasyonu düşünmeye çalışıyorsak, bugüne kadar yaptıklarımızın yanında bir de üretimi arttırma meselesi var ki sanayi, imalat bu çerçevede en az tarım kadar önemli. Onun da altını çizelim. Değerli izleyenler, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşmaya yaklaştıkları açıklandı. Tahran'ın anlaşmanın son aşamaya geldiğini bildirdi dün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da kendi ülkesinde konuştu. Diplomasi kapısını açık tuttuklarını ifade etti. Bu haberlerde piyasalara bir miktar olumlu yansıdı. Birazdan rakamları aktarırken, rakamlara bakarken göreceğiz. Zayıflayan Amerikan doları, gerileyen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş kıymetli metallere pozitif yansımış durumda. Altın fiyatları üst üste 4. işlem gününde de yükseliş serisini sürdürüyor bu sabah itibariyle. Ons altında 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Hatta 7 hafta kaç oluyor? 18 Haziran mı? Herhalde oralara kadar, 18 Haziran'dan beri en yüksek seviyelere ulaşılmış durumda. Şimdi değerli izleyenler, sırada piyasalar var. Dün neler oldu? Bu sabah nasıl açıldık? Neler yaşandı? Hemen önce bizim borsamıza bakalım. Borsada dün %0,11, çok çok hafif, yatay pozitif diyebileceğimiz 0,11 yükselişle 13.703 puan kapanışını gördük. Aşağıda gördüğümüz en düşük seviye 13.564 puandı. Yukarıda ise 13.779 puan aralığında hareket etti. İşlem hacminin önceki günlere göre düşük olduğunu, 149 milyar lira olarak seyrettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi %1,3 kayıp vardı. İletişim endeksinde %2 kayıp vardı. Ulaştırma tarafı %1 yine değer yitirdi. Buna mukabil diğer tarafta gıdada yaklaşık olarak %0,75, %1 yaklaşık yükseliş var. Sanayi tarafta %1,7'lik bir yükseliş vardı değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 58 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında az önce söyledik ya, İran Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş geçiş için geçişliği için rota oluşulacak güzergah, rotalar, bu konuda coğrafi koordinatlar konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şimdi böyle bir anlaşmaya, Hürmüz Boğazı'nda çözüm yakın mı? Böyle bir anlaşmaya varıldı. Diğer taraftan Donald Trump biraz daha ılımlı, hani diplomasi kapısını kapatmadık, biraz daha ılımlı açıklamalar. Yani artık savaşta sona yaklaşıyor muyuz? Yani artık petrol akışı normale dönecek mi? Gerilim bitecek mi? Barış imzalanacak mı? Bu beklentiler kuvvetlendi. Bu beklentiler kuvvetlenince de petrol fiyatlarını gördük. Yeniden 80 doların altına geldi. Savaş öncesi 67-70 dolar bandındaydı. Brent petrol savaş önceki seviyelere yaklaşmış durumdayız. Allah bozmasın diyelim. Altın tarafındaysa bu sabah gördüğünüz gibi son neredeyse 2 ayın 7 haftanın son 2 ayın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak altının ons fiyatı aşağıda 4065 ki açılış bir önceki günden yükselişle 4065'e gelmişti. Dün de hiç arkasına bakmadı. Yukarıya doğru 4270 dolara kadar yükseldi. Gün içinde gördüğü en yüksek seviye bu sabahta yine 4270'ten biraz aşağıya geldi ama önceki kapanışına göre görüyorsunuz çeyrek puan kadar artı da altının ons fiyatı. Orada da hem jeopolitik gelişmeler takip ediliyor hem de petrol fiyatlarının gerilemesi altın fiyatlarını bir miktar destekler durumda. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6513 lira, çeyrek altında 10691 lira seviyesinde. Asya borsalarında bu sabah karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Japonya %1 aşağıda, Hong Kong %1,7 aşağıda. Güney Kore'de kayıplar biraz daha fazla. Orada dalgalanma frekans aralığı, dalgalanma aralığı çok daha geniş oluyor. Hem yabancı yatırımcıdan hem de yapay zeka nedeniyle çok ciddi işlem hacminden dolayı orada %5'lik bir kayıp var. Çin'de ise yatay pozitif, hafif yukarıya doğru bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Amerika borsalarında dün kayıp vardı. Üst üste yükselişlerin ardından Nasdaq Birleşik Endeksi %0,8 geri geldi. S&P'de de %0,2'lik bir kayıp vardı. Sabah vadeli işlemlere bakıldığımızda orada da yine karışık bir seyir var. 0,2 yükseliş, 0,2 düşüşler. Son olarak kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursak eğer en büyük para birimi kripto para evreninde Bitcoin'de bu sabah 64.900 dolar seviyesini görüyoruz. Yatay bir seyirde. Ethereum yeniden 1900 doların hemen üzerine attı. Oralara geri dönmüş durumda. %2'lik bir yükseliş var. Ripple, Solana ve Cardano'da da hafif kayıplar, hafif yükselişlerle gün başladı diyebiliriz. Piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Şimdi değerli izleyenler ilk konumuza döneceğiz hemen. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte. Mert Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Demirat Bey.
5: Çok teşekkürler. Mert Bey hemen şöyle bir bizim önce bir yurt içiyle başlayalım. Bizim borsamıza etkileriyle alakalı olarak geride bıraktığımız hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı. Sonrasında bu hafta enflasyon, Temmuz ayı enflasyonunu aldık. Ve uluslararası kuruluşlardan da Türkiye'nin yıl sonu hedeflerine dair tahminler, revizyonlar gelmeye başladı. Şöyle bir baktığımız zaman büyük oranda ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Büyük kalabalık olan tarafta Merkez Bankası'nın yıl sonunda faiz indirimleri için bir alan bulabileceği belirtiliyor. Azınlık olan ama yine bir görüş olarak masaya konan tarafta ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını tahmin edilenden biraz daha uzun tutması daha sağlıklı olacak görüşü var. Şimdi yabancılar tabii böyle değerlendirmeler yapıyorlar içeride. Peki bizim yatırımcımız nasıl bakıyor acaba? Diyeceksiniz ki biz zaten çok uzun zamandır faiz indirimi olmasını bekliyorduk. Daha önce başlamasını bekliyorduk. Hem sanayi açısından hem kredi finansmana ulaşım açısından, krediler açısından. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Temmuz ayı enflasyonunu da görmüşken onu da değerlendirerek yılın geri kalanı yabancılar böyle diyor, yerliler böyle diyor, rakamlar böyle diyor. Sizin görüşünüz nedir acaba?
6: Ben de o genel görüşe katılanlardanım açıkçası. Sizin de söylediğiniz gibi piyasa beklentisinin bir miktar altında geldi. Biz 1.75 bekliyorduk kurum olarak. Aslına bakılırsa 2'nin üstünde gelebilecek bir enflasyon moralleri bozabilir ve Merkez Bankası'nın oyun alanını iyiden iyiye daraltabilir. Yoksa beklentinin bir miktar altında gelmiş bir enflasyonun oyun planını çok değiştireceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Onu bir göreceğiz. Enflasyon tahmininde bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum Merkez Bankası'nın. Bir revizyon olursa da çok sınırlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi önümüzde 3 toplantı kaldı. Dolayısıyla bu ay bir toplantı yok. Benim genel görüşüm şu. Eğer jeopolitik risklerde ve içeride özellikle iç siyasetten kaynaklı yeni bir gerginlik, oyunun şartlarını zorlayacak bir gelişme söz konusu olmazsa benim genel düşüncem Eylül toplantısında %40 olan şu andaki piyasayı fonlamasını %37'ye haftalık repoya çekeceğini, geri kalan son iki toplantıda da 100'er puanlık sembolik faiz indirimleriyle yıl sonunda 35'e getireceğini düşünüyorum. Tabii yıla başladığımızda aslında benim şahsi fikrim 24 enflasyon 30 faizdi. Oraların çok uzağındayız iki parametre açısından da bakıldığında. Özellikle yaşanan savaş süreci burada çok ciddi bir baskı yarattı. İç siyasette yaşananlar, onun yarattığı baskı, o belirsizlikle Merkez Bankası'nın alanını daraltıyor. Dediğim gibi sembolik bir alanı var ama şunu bir kez daha söyleyeyim. İki haftada bir fırsat verdiğiniz her alanda anlatmaya çalışıyorum. Ben artık enflasyonla mücadele konusunun sadece para politikası üstünden tartışılmasının ya da çözümün sadece para politikası üzerinden beklenmesinin çok anlamsız bir hale geldiğini düşünüyorum. Yani maliye politikası tarafından desteklenmemiş, yapısal reformlarla desteklenmemiş bir sürecin bizi istediğimiz noktaya getirmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Yaklaşık 3 seneyi aşkın bir süredir devam eden bir program, ki yine ben bunun bir program olmadığını da söylüyorum, geldiğimiz noktada maalesef istenilen noktaya bizi taşımadı. Burada evet içten, içeriden kaynaklı gündem maddeleri, dışarıdan kaynaklanan gündem maddeleri bu sürecin kesintiye uğramasına sebebiyet verdi. Ama önümüzdeki döneme baktığınızda, yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketine baktığınızda 12 ay sonrası için enflasyon tahminlerinin 25'in hemen altında olduğu gözüküyor. Yani piyasanın genel beklentisi buradan 12 ay sonrası için bile çok anlamlı bir düşüşe işaret etmiyor. Ama Merkez Bankası'nın orta uzun vadeli hedefi olan %5 sadece Merkez Bankası'nın yazdığı metinlerde konuşulur ve okunur hale geldi. Onun için yani çok haklısınız, az önce de söylediniz. Türkiye bu politikayla dünyada da kendini iyiden iyi hissettiren bu sanayisizleşme sürecinin içine doğru sürükleniyor. O nedenle mutlak surette bu politikanın farklı parametrelerle, farklı kollardan desteklenmesi ve bir ortak akılla bir kez daha masada oturup tartışılması lazım. Bu sadece orta vadeli programdaki makroekonomik hedeflerin revizyonu demek değil. Çünkü onlar arkasında bir mantığı olan, bir matematiği olan istatistikler. Ama sahaya indiğinizde, oradaki toplum kesimleriyle temas ettiğinizde sorunların her geçen gün hem sayısının arttığını hem mevcut sorunların ağırlığının yükseldiği gözüküyor. Bu nedenle bir miktar daha en azından önümüzdeki yıla başlarken bu fayda biriken enerjiyi bir miktar almakta, boşaltmakta, önümüzdeki döneme daha umutla bakmak için fayda olacağını düşünüyorum.
5: Çok teşekkürler. Hakikaten önemli bir konu. Biz bugün belki yazanlar, çizenler, konuşanlar bunu bugünün konusu değil, şu enflasyonu bir düşünelim, yarın konuşuruz diye belki kafamızda böyle bir düşünce

0: maalesef istenilen seviyeye bir türlü çekemedik. Zaman zaman yaklaştığımız dönemler oldu ama çok kısa süreli hikayeler bunlar. Ama şunu söyleyeyim. Dünyada enflasyon sorununu çözmek istemiş ve çözememiş hiçbir ülke yok.
1: Doğru.
0: Çok daha yüksek enflasyonlardan, hiper enflasyonlardan çok hızlıca makul seviyeleri çekmiş ülkeler var. Geçmişte de var, yakın zamanda da var. Enflasyon sorunu eğer istenirse bir toplumsal mutabakatla, doğru politikalarla bir süre içinde tekrar makul seviyelere çekilebilir. Ama sanayi kasını, üretim kasını kaybeder ya da zayıflarsa Türkiye bu konuda onu yerine koymak çok daha uzun zaman alacak ve çok daha yüksek maliyetli bir şey. Onun için elbette şöyle bir anlamda çıkması söylediğinden Türkiye enflasyonla mücadeleden vazgeçsin demiyorum. Ama uygulanan
1: Elbette.
0: politika ya da bu yıla kadar yani çok uzun süredir uygulanan politikalar Türkiye'yi enflasyon konusunda istediği noktaya getirmedi. Bunu bir cebimize veri olarak koyup ama öbür taraftaki üretim kaslarımızı en azından bu konjonktürün içinde, bu ekosistem içinde daha zayıflamasına izin vermememiz lazım. Enflasyon her türlü düşer ama kaybettiğiniz kası yerine koymak, daha fazlasını yerine koymak çok daha meşakkatli, çok daha maliyetli, çok daha sorunlu bir sorun çünkü.
1: Bir de şunu eklemek lazım. Aslında dediniz ya bu enflasyonu düşürmek isteyip de düşüremeyen ülke yok diye. Belki de çok geride kaldığı için yayın öncesinde hani nasıl bir plan yapayım kafamda soruları kurgularken 99-2000 krizinden örnek alsam mı acaba dedim ama mevzu o kadar uzayacak ki hiç oralara girmeyeyim diye sonradan vazgeçtim. Hakikaten insanlar çok vakit geçti diye.
0: Yaşımız ortaya çıkar, boş verin.
1: Üstünden çok vakit geçti diye insanlar oraları hatırlamıyor ama o zaman yaşananlar bir sene içerisinde son derece konsantre bir şekilde yaşananlar ve nasıl hızlı sonuç alındığı hakikaten ortada. Dedim ya çok uzatmayalım bak bütün programı bitireceğiz. Söylediklerinize ek olarak dünya bir dönüşüm içerisinde, çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Abi, bütün angajmanlar, bütün yaklaşımlar, bütün anlaşmalar değişiyor. Farklı bir noktaya gidiyor. Elimizdekini kaybedip o tarafa hani üstüne koyup o tarafa geçmek var. Bir de kaybettikten sonra baştan yapmak var. Dediğiniz çok doğru. Kalkınmaysa asıl amacımız ki öyle olmalı. Hakikaten bazı şeylere farklı bakış açısı geliştirmenin zamanı geldi. Enflasyonu düşürmek için yurt içinde üretimi arttırmak da son derece geçerli bir çözüm. Şimdi
0: kesinlikle.
1: bu noktadan hareketle hemen bizim piyasamıza. Şimdi bir taraftan enflasyon var, bir taraftan savaş var, bir taraftan Amerikan Merkez Bankası Fed var. Ne yapacak? Düşünüyorlar, ediyorlar. Bir taraftan içeride yüksek faiz var. Bir taraftan MSCI'nin uyarıları var. Yabancı yatırımcı derken, yerli yatırımcı derken, yerli yatırımcı zaten kendi yağıyla kavrulalı kaç ay oldu ya da yıl mı oldu bilmiyorum ama
0: yıllar oldu neredeyse.
1: İşler ne noktaya varacak bizim borsamız açısından? Şu MSCI işini, savaş bir tarafa, sıkı para politikası bir tarafa ama şu MSCI işini hızlı bir şekilde çözmeden şeyimizi, ritmimizi kolay kolay da yakalayamayacağız gibi bilmiyorum ne dersiniz? Borsa için.
0: Çok haklısınız. Yani piyasanın önünde yukarı gitmesini engelleyecek riskleri sıraladığınızda çok fazla sayıda madde var. Bu kişiden kişiye farklılık gösterir. Sizin için en üstteki risk benim için daha alt sıralarda olabilir ama netice itibariyle bakıldığında saydığınız şeylerin hepsi piyasa açısından bir risk. Ama evet çok haklısınız. Özellikle MSCI konusu çok ciddi bir risk. Özellikle SPK'da yapılan görev değişikliği sonrasında yeni başkanla birlikte bir takım adımlar atılıyor. Atılmaya da devam edilecek gibi gözüküyor. Ben dediğim gibi en başında da söylemiştim. Bunun Türkiye'nin yani bir lig düşme, bir küme düşme gibi bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Verilen tarihe yaklaşıldıkça adımların atılmaya devam edileceğini ve sürecin korkulan gibi olmayacağını düşünüyorum. Ama bugün itibariyle baktığımızda piyasa açısından bir risk mi? Şüphesiz ki risk. Tabii şu konuşulabilir ve çok tatlı bir eleştiri olabilir. Yani bunu bizler de dile getirmeye çalıştık. Keşke bu kadar fayda enerji birikmeden daha çabuk tespit edilse, daha mikro adımlarla bu sorunlar çözülebilseydi ama artık bugünden önümüze bakmakta fayda var. Ama bu konu sadece, yani borsa açısından söyleyeyim, bu sadece bu konuyla ilgili değil. Bu konu yabancı yatırımcı girişi ve mevcut yabancının çıkışının önüne geçebilecek bir düzenleme ya da yapılan düzenlemeler buna sebebiyet verecek. Diğer taraftan faizlerin yüksekliği, yayının başında konuştuk, hala çok sınırlı bir alan var. Yani yüksek kalmaya devam edecek risksiz getiri. Jeopolitik riskler devam ediyor. İç siyasetteki yüksek tansiyon devam ediyor. Her ne kadar Büyük Millet Meclisi şu anda tatilde de olsa ama yeni yasama yılıyla birlikte tekrar tansiyonun bir miktar yükselebileceğine ilişkin en azından piyasanın böyle bir endişesi var.

0: ki umarım öyle olmaz. Bunların hepsini alt alta eklediğinizde de ve zaten kötü gelen bilançolar ki bunlar da beklenen şeyler. Bunların hepsini alt alta eklediğinizde aslında piyasayı yukarı doğru kuvvetlice itecek bir yukarı trend oluşturacak bir gündem yok. Yani bir hani borsacı tabiriyle söyleyeyim bir hikaye yazamıyoruz. Bir tarafa riskleri bir tarafta fırsatları yazdığımızda ya da terazinin iki kefesine koyduğumuzda risklerin son derece ağır bastığı gözüküyor. Ben 13.200'lerin altına gelmemesini olumlu değerlendiriyorum ama şu an itibariyle söyleyeyim 13.900'e kadar olacak hareketleri bir tepki alım olarak değerlendiririm. Çünkü 13.900 kritik bir yerde ve oranın altına çok hızlı gelindi. Şimdilik 12.900-13.900 arasında gidip gelme ihtimali yüksek. Ne zaman 13.900'ün üstüne çıkar yatırımcı iştahının bir miktar artacağını düşünüyorum. Ama esas mesele işin tekniğini konuşmaktansa temelinde demin sizin saydığınız o risklerin en azından birkaçını listeden çıkartabilirsek yatırımcının biraz daha önünü net biçimde görmesine yardımcı olabiliriz. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten yerli yatırımcı kendi yanında kavruluyor. Hatta fazla kavruldu bile diyebiliriz bu sürecin içerisinde. Buraya bir taze para girişine ihtiyaç var. Bu arada tabii halka arzlar da olası doğru bir para girişinin önünü yani önüne geçme ötesi sistemden para çıkışına da neden oluyor. Bunun da bir kez daha gözden geçirmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Dün 4 tane daha şirketin halka arzına olay geldi. Onun için buranın yani bir ivmelenmesi lazım. O ivmelenme kuvvetle muhtemelen bugünkü konjonktürde içerideki yatırımcıdan, kendi yatırımcımızdan olmayacak. Bu ya hiçbir zaman çok doğru bir yöntem olarak görmedim ama ya kamu eliyle olacak ya yabancı yatırımcı eliyle olacak. Kamunun şu anda öyle bir niyetinin olduğunu çok düşünmüyorum mevcut seviyeleri itibariyle. Öbür tarafta saydığımız riskler özellikle MSCI riski devam ettiği sürece yabancı yatırımcı ilgisinde çok yoğunlaşacağını düşünmüyorum. O nedenle bu belli bir bandın içindeki hani benim zaman zaman testere formasyon diye tanımladığım süreç sanki bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.
1: İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Mutlu günler. Değerli izleyenler, şimdi altın fiyatlarını konuşacağız. Altın fiyatlarına baktığımız zaman hemen rica edeyim rejiden altın fiyatları ons altını getirebilirsek. Orada dün de ifade etmiştik. Baktığımız zaman dünkü işlem aralığına 4000 aşağıda 65 dolar, yukarıda 4270 dolar gibi bir bant içerisinde yukarı yönlü bir hareketle devam etti. Altının ons fiyatı uluslararası piyasada. Neden? Çünkü İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin rotası hakkında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Dün yine Reuters haber ajansının yetkililere dayandırdığı bir haberi vardı. O haberde de diyor ki İran'la Umman anlaştı. Bu anlaşma İran'ın bölgede hükmünü, hakimiyetini bir miktar daha kuvvetlendirecek, güç dengelerinde ibreyi biraz daha İran'a kaydıracak. Çünkü bu savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan gemiler istediği gibi ticari gemiler para vermeden kontrolden serbest olarak rahatlıkla geçiyordu. Bundan sonra böyle olmayacak diye. Eğer ki hakikaten anlaşma bu şekliyle kabul edilirse Amerika bunu kabul edecek mi? Hani sanki Trump'ın çok da istediği bir şey değildi bu ama başka tavizler mi alındı bilmiyorum ama en son haberler perde arkasından biraz daha yazılan haberler, yetkililere dayandırılan haberler bu şekilde geliyor. Bir anlaşma yakın ama bu anlaşmada Hürmüz'den geçişler biraz daha İran'ın kontrolüne kalacakmış gibi olur olmaz bilmiyorum ama piyasada etkisinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Altının onsu bu sabah 4200 dolar üzerinde 4260-4270'lere kadar yükselmiş durumda. Peki bundan sonra ne olabilir? Dönelim. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hocam şimdi altın fiyatları uzunca bir süre aşağıda 3.990 dolar, yukarıda ise 4.100 dolar arasında büyük oranda 4.000 dolarını hemen üzerinde tutunarak son bir ayı, son 15 günü, son 20 günü geçirdi diyebiliriz. Hep söyleniyordu 4.000 dolar kritik seviyeydi diye. Şimdi gelişmeler ışığında hem bir tarafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki gerileme, hafif gerileme 101'den 199'lara doğru geri gelmiş, 99,8'lere doğru geri gelmiş durumda. Bir taraftan da savaşın bitme, yavaş yavaş barış hikayesinin kuvvetlenmesiyle beraber altında bir yukarı yönlü hareket gördük. Dedik ya 4270'lere, 4260'lara gelmiş durumda. Siz mevcut durumda bu saydığımız koşullar altını daha yukarı taşırdı mı diye düşünürsünüz? Şu ana kadar verilen hareket iyiydi diye mi düşünürsünüz? Bir de şunu sormak istiyorum. Yıl sonuna ilişkin beklentiler tekrar 5.100-5.200 dolar tahminleri yapılmaya başlandı ama bunlara nasıl bakıyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, biz hem yazılarımızda hem daha önceki yayınlarımızda hep şu üç perspektife dikkat çektik. Dedik ki en uzun vadede altın fiyatı üzerindeki en büyük etki parasal sistem sorunu. İşte kırılma, siz de az önce konunuzda bunu da kısaca konuştunuz aslında. Yani dünya dijital paraya mı geçecek yoksa altına dayalı bir sistem mi olacak meselesi. Altındaki en büyük kriz ya da altındaki en büyük risk ya da yukarı yönlü hareketi bünyesinde taşıyor. Yani enerjiyi bünyesinde taşıyor diyebiliriz. Kısa vade için işaret ettiğimiz nokta ise hep FED'di. Orada da yaptığımız analizlerde şunu söyledik. Elbette ki faiz artırımları gelebilir. Bu yönde hareketlilik var ama yılın sonunu işaret ettik. Kasım'daki ara seçimi işaret ettik ve Hürmüz Boğazı'ndaki çözülmenin enerji fiyatlarını çözebileceğini, dolayısıyla arz kaynaklı yani enerji şokları kaynaklı fiyat artışlarının enflasyona geçişkenliğini FED de okuyacaktır. Dolayısıyla burada faiz artırımından ziyade daha temkinli hareket edecektir. Hatta belki yıl sonuna doğru, hani hep deniyordu ya, bir kez faiz arttırabilir. Ben hep şunu işaret ettim. Bırakın faiz arttırma, faiz indirebilir yılın sonuna doğru. Dolayısıyla Ağustos ayı sonu itibariyle altında yeni bir yükseliş trendi, yeni bir hikaye oluşabilir diye sizinle yaptığımız yayınlarda bunu söyledik. Yani toparlarsam altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu. Bu da bunun tümünü üst üste topladığımızda altını 4000 doların üstünde tutan, hatta oradan son iki günkü senaryoya yani 4300'lere doğru iten ana akım kısa vadede bunlar. Uzun vadede ise az önce söyledim, kırılma oldu. Peki bundan sonra ne olur? Yani bundan sonra gideceği yönle alakalı durumu biz Cuma günü gelecek olan örneğin tarım dışı istihdam verisini takip ederek bakacağız. Ay sonunda benim hep işaret ettiğim Jackson Hole konuşmalarında bakalım FED tarafından ne işaretler gelecek? Orada FED Başkanı Warsh'a sorulan sorulara vereceği cevaplardan hangi işaretleri alacağız? Gevşemeye dönük işaretler mi? Daha güvercin perspektif mi, yoksa daha şahin bir bakış açısı olan bir FED mi izleyeceğiz? Bunların hepsi altının yıl sonuna doğru ne tarafa gideceğini gösterecek. Benim ana senaryom yılın sonuna doğru altında açıkçası yeni bir yükseliş trendi. Daha önceki programlarda da söyledim hep. Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim. Çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek ki birçok aracı kurum, finans kurumu da siz de işaret ettiniz, fiyatını güncellemeye başladı. Şunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Az önceki konu başlığına da işaret eder aslında bu. Şimdi altın fiyatlarının yükselmesiyle alakalı durum aslında bizim bir miktar işimizi de kolaylaştırıyor. Siz az önce faizi ve Merkez Bankası'nı da konuştunuz yayında. Yani şimdi tepeden tırnağa herkes altın fiyatını merak ediyor. Ve Türkiye'deki şu andaki ana problemimiz ne bizim? Ana problem aslında hane halkının, STK'ların, tüketici, üretici hiç fark etmez. Herkesin finansmana erişim problemi var. Yani finansmana ulaşmak kolay değil. Ulaşsak da çok pahalı ve miktarı da kısıtlı. Peki bu finansmana erişim sorunu nereden kaynaklanıyor? Yani bunun ortada kalkması için ne gerekiyor? Faizlerin düşmesi. Peki şu anda faizlerin düşmesiyle alakalı bir bakış açısı var mı? Yok. Çünkü çok temkinli bir Merkez Bankası var şu an karşımızda. O zaman alın size burada işimizi kolaylaştıracak bir süreç, bir farklı bir perspektif çizeyim altın üzerinden. Altın fiyatları yükselirse Türkiye'de faizlerin düşme ihtimali daha da artar. Çünkü altın sadece yatırımın bir kazancı değil, biliyorsunuz aynı zamanda merkez bankalarının da bilançosu. Dolayısıyla altındaki her yükseliş Merkez Bankası'nda rezervleri de arttırıyor. Rezervler arttıkça kur üzerindeki baskı da hafifler. Böylece dövizde bir patlama olur mu gibi şu anda son bir haftadır, 10 gündür belki de son bir aydır Türkiye'de en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Rezervler güçlendikçe bu soru da ortadan kalkar. Yani TL'nin değerlenmesine bir destek gelir. Enflasyon beklentileri de iyileştikçe bu süreçten sonra faiz indirimi gündeme gelebilir. Dolayısıyla altın fiyatlarının yükselmesi şu anda bizim de işimize geliyor. Yani Türkiye'nin de işine gelen, hatta Merkez Bankası'nın bence elini güçlendiren, elindeki kozların değerini arttıran bir perspektif olacaktır. Benim beklentim 4300'lerden sonra eğer tutulması halinde 4250 ve 4300'lerden sonra tekrar yönün 4500'lere doğru gideceği bir seviye olacaktır yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
1: Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak hocam, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler.
2: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, şimdi bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsada açılışla beraber tekrar karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, kısa adıyla OECD ülkelerinde iş gücü piyasaları son yıllarda art arda yaşanan ekonomik ve jeopolitik sarsıntılara rağmen halen daha dirençli görünümünü koruyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde OECD genelindeki istihdam oranının %72,1'e ulaşması tarihsel açıdan oldukça yüksek bir düzeye işaret ediyor. Ancak bu olumlu tablonun altında dikkatle izlenmesi gereken bir yavaşlama da söz konusu. Özellikle işsizliğin hafifçe yükselmesi, istihdam artışının yataylaşması ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalması bu yavaşlamanın ilk işaretleri. Üstelik birçok sektörde yapısal iş gücü açıkları devam ediyor. Başka bir ifadeyle aynı anda hem iş arayanların iş bulmakta zorlandığı hem de işletmelerin ihtiyaç duydukları çalışanlara ulaşamadığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu bağlamda belki de bu çelişkinin en belirgin olduğu kesimlerden biri de gençler. İş gücü piyasasına yeni giren gençlerin işsizlik riski, çalışma çağındaki nüfusun geri kalanına kıyasla giderek yükseliyor. Eğitimli gençler de bu riskten bütünüyle korunamıyor. Dolayısıyla gençlerin sadece diploma sahibi olması değil, eğitim sürecinde iş deneyimi kazanması ve değişen beceri ihtiyaçlarına hazırlanması, sadece ülkemiz açısından değil, tüm ülkeler açısından, özellikle biraz önce belirtmiş olduğum OECD ülkeler bağlamında daha önemli hale geliyor.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli. Erzurum 30, Malatya 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo.
6: Tekrar merhaba. Haber Merkezi kuşağının ilk dilimiyle birlikteyiz. Şimdi bir öne çıkan başlıklara bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde artık en kritik viraj dönüldü ve çerçeve yasağı dün meclis başkanlığına sunuldu. Bundan sonra ne olacak? Nereye gidiyor? Ve elbette özellikle yarın komisyonda pazar günü, bundan sonraki genel kurulda ve tabii ki sürecin işlemesiyle ilgili ne olacak? Hem haberi vereceğiz hem de üzerine bir konukla tartışacağız elbette bu meseleyi. Yasa teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu da tabii ki kritik aşamada. Bu çerçeve yasayla ilgili ek bir madde olacak mı sorusu var. Neler konuşuluyor aktaracağız sizlere. İstanbul'da bahçeli evlerde bir gün önce tahliye edilen 6 katlı bina çöktü ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevresinde kontrollü yıkım da yapılıyor. Az sonra olay yerine gideceğiz ve oradaki son durumu Melike Şahin'den alacağız. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah. Şehirde coşkuyla karşılandı. Gördüğünüz gibi havalimanındaki görüntü böyle. Saat 19.30'da Papara Park'ta bugün bir imza töreni var ve taraftara açık olacak. Ayrıntılar 10 bülteninde başlıyoruz. Önce canlı bağlantı. Özette aktarmıştık. Bahçeli evlere bir gidelim. 6 katlı bina dün kolonlarından ses gelmesi dolayısıyla bir ihbar üzerine neyse ki boşaltıldı. Çünkü boşaltıldıktan birkaç saat sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ama sadece orası değil, çevresinde de şimdi bir kaldırma çalışması var. Başka yıkılanlar var. Hemen gidelim bölgeye. Melike Şahin bizleri bekliyor. Melike bir kez daha günaydın. Bir değişiklik var mı? Önceki saat dilimine göre neler oluyor orada?
7: Osman, burada kontrollü yıkım devam ediyor. Belediye ekiplerinin yıkılan binanın hemen yanında hasar gören ve zaten boşaltılmış olan binanın aniden çökmemesi için kontrollü yıkımı sürüyor. Bir yandan da buradaki sokaktaki kontroller devam ediyor. Kısa süre önce İGDAŞ ekipleri geldi, doğalgazları kontrol etti tekrar ve dün kapatılan, kesilen doğalgaz hattı yeniden bu sokak için açıldı. Onu ifade edelim. Şimdi Emir Ünlü'nün görüntüleriyle ekrana getirelim. Dün akşam saat 21.30'da aniden 6 katlı bir bina, 38 yıllık bir bina çöktü. Bina aniden çöktü ama bu risk öngörülmüştü. Bir önceki gün binada yaşayanların ses duyması, kolonlardan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verilmişti ve belediye ekipleri gelip inceleme yapmış. Hızla birkaç saat içinde binanın boşaltılması sağlanmıştı. Yayın öncesi burada apartmanda yaşayanlarla, iş yeri olanlarla da görüşme fırsatımız oldu. Aslında sadece hızlıca alabilecekleri önemli, çok önemli eşyalarını alıp çıkabilmişler. Ve ardından tekrar girmelerine müsaade edilmemiş ki, neyse ki müsaade edilmemiş. Çünkü bina dün 21.30'da aniden çöktü. Bina çöktüğünde sokaktakiler önce deprem olduğunu zannetti. Çünkü büyük bir gürültü koptu. Ardından toz dumana karıştı. Camlara çıktıklarındaysa binanın yıkıldığını fark ettiler. Neyse ki o saatlerde yoldan geçen de, o dakikalarda daha doğrusu, kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Bu önlem de aslında bir facianın önüne geçmiş oldu. Şimdi yapılan şey ise hemen yanındaki binanın kontrollü yıkımı. Onun da aniden çökmemesi için, çünkü o bina da kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, riski bulunduğu için ve yıkımı bekleniyormuş aslında. Şimdi o yıkım öne alındı. Çünkü yanındaki bina çökerken muhtemelen ona da zarar verdi. Hızla onun yıkımı da sağlanıyor. Bu sokak özellikle kentsel dönüşümün yoğun olarak yapıldığı, yenileme çalışmalarının yoğun olduğu bir sokak. Onu belirtelim. Hemen arkasında yıkılan binanın yeniden yükselen bir, yapılan bir inşaat var, bina var. Bu sokaktaki çokça binanın bu durumda olduğunu söyleyelim. Ama bu yıkılan binada 20 aile yaşıyordu. Bunu da belirtelim. Yani eğer bir gün önce tahliye edilmiş olmasaydı çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi bu olay. Şimdi neler olacak? Aslında o yıkılan binadan zaten bir karot alınmış öncesinde, kentsel dönüşüme de gireceği için, ancak henüz sonucu gelmemiş, onu bekliyorlarmış. Şimdi muhtemelen binanın neden çöktüğü, ne kadar riskli olduğu konusunun bir raporu elde edilecek. Ama bir yandan da tabii kentsel dönüşüm çalışmalarının da olacağını öngörüyoruz. Şu çalışmalardan yeniden hatırlatmış olalım. Burası Bahçeli Evler, Koca Sinan Merkez Mahallesi. Dün akşam saat 21.30'da 6 katlı bir bina, 38 yıllık bir bina aniden çöktü. Bina bir gün önce risk nedeniyle tahliye edildiği için olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı Osman.
6: Teşekkür ediyoruz. Melike Şahin aktardı bütün notları. Şimdi geçelim terörsüz Türkiye sürecine, yani yeni çözüm sürecine, yani kritik çerçeve yasaya. Artık teklif meclise sunuldu. Şimdi düzenlemeyle belirli suçlara ilişkin cezalarda 5 yıla 10 yıl ertelenmesi bekleniyor. 5 ya da 10 yıl. Ancak bu uygulamanın başlaması örgütün fesliği ve silahların tamamen bırakılmasının teyidine bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanabilecek? Haberimizden izleyelim.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
9: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
8: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
9: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4.000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
8: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
9: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
8: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Tarihi bir adım olarak değerlendiriyor gelişmeyi.
10: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesela terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
10: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
8: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
10: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
6: Şimdi bakalım bir de Diyarbakır'a. Meclise sunulduktan sonra Doğu ve Güneydoğu'da tabii ki bölgede sevinçle karşılandı. Ama Diyarbakır'ın izlenimleri önemli. Nizamettin Kaplan'ın Seyfettin Ay'ın görüntüleriyle izlenimlerine bir bakalım.
11: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
12: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki bu kepen kapamalar, işsizlikler, oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyor, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir. Ha. Birlik, beraberlikle biz bir şey çözeceğiz inşallah.
13: Kürt, Türk kardeştir. Ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu süreçte çok maşallah çok ergen ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
11: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
14: Ailecek şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim. İşlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle sosyal ortamdan da bu anlamda anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz, hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
15: Yani insanlar birbirini sevsin, insanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
6: Şimdi gidelim Ankara'ya, çünkü açılışta da söz ettik, Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ve tabii ki mesele bu. Terörsüz Türkiye, bu süreç nasıl işleyecek, bütün bunlar. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, günaydın bir kez daha. Bugün MGK bildirisine yansır mı, böyle bir durum çıkar mı ortaya?
16: Bir parantez açmakta fayda var Osman. Elbette tespit ve teyit mekanizması Milli Güvenlik Kurulu. Bu zaten belli. Ama şu an için bugün yapılacak toplantıda bir tespit ve teyit yapılmayacak. Ama akşam yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasanın meclise sunulmasıyla beraber başlayacak yeni sürece ilişkin o açıklamada güçlü bir vurgu yapılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 15.30'da yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Şunu da söylemekte fayda var. Biraz erken bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olarak kabul edilebilir. Normalde 2 ay veya daha fazla süre geçtikten sonra MGK toplantıları gerçekleştirilir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Dün Meclis Başkanlığı'na yasa teklifi sunuldu. Önemli ifadeler var. Çerçeve yasa teklifinde şöyle bir ifade var. Bir kere daha hatırlatalım izleyicilerimize. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakiben 6 ay içinde başvuranlara bu kanun hükümleri uygulanacak. Yani burada MGK'nın önemli bir rolü olacak. Elbette bu yasa mecliste kabul edildikten sonra süreç işlemeye başlayacak, ama istihbari veriler oldukça önemli olacak. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sahadaki durum, yani istihbari veriler de konuşulacak elbette. Son durum nedir? Bundan sonra hangi adımlar atılabilir? Bunun detaylandırılmasını, konuşulmasını bekliyoruz. Ama süreçte MGK'nın tespit ve teyit rolünün başlaması biraz daha ilerleyen süreçte başlayacak. Ama bugün açıklamada güçlü bir vurgu yapılması beklentisi söz konusu. Elbette Irak ve Suriye'deki son durumda bugün MGK'nın gündeminde olacak. Yine buna dair MGK açıklamasında önemli vurgular yapılması beklentisi söz konusu. Rusya-Ukrayna savaşı hareketli, ama bu savaşın Karadeniz seyir güvenliğini etkileyen bir olumsuz boyutu da söz konusu. Bugün bu konuya dair de bir dipnot görebiliriz. Bunu hatırlatmakta fayda var. ABD-İran savaşı, barış müzakereleri devam ediyor. Bu konu elbette gündeme gelecektir, ama yine şüphesiz ki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Batı Şeria'daki son durumda Milli Güvenlik Kurulu'nun önemli başlıkları arasında olacak Osman.
6: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Örsoğlu aktardı. İlerleyen dakikalarda bu meseleye genişçe bir parantez açacağız. Doçent Doktor Murat Aslan bizlerle birlikte olacak. Bunu hatırlatalım. Gündemin diğer başlıklarına bakacağız şimdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan bu soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da bir operasyon yapılmış ve Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından bir gözaltı kararı daha çıktı. Manisa Yeni Parti İl Başkanı İhsan Özalper gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı söyleniyor. Yeni Parti kurulduktan sonra ilk Yeni Partili isme yapılan bir gözaltı işlemi olduğunu da hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Atamaları parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli artık yeni il başkanları atanmış durumda. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldığını söyledi parti sözcüsü. Eksik kalan iller için de önümüzdeki hafta işaret edilerek partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeye hedefliyoruz dedi. darbe girişimi sonrasında tutuklanmış ve 10 yıl sonra aslında tutuklama kararı çıkmış ama yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe'den bahsediyoruz. Artık tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. Suikasti nasıl planladıklarını, çalınmış sınav sorularını, pek çok bilgiyi veriyor.
8: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
17: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
8: Burkay Karatepe emirleri suikast teminin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
17: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
8: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
17: Sorular şifreli bellekle örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
8: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
6: Ankara'ya gideceğiz şimdi bir telefon bağlantısı için Öykü Tüccar karşımızda. Çünkü bugün Adalet Bakanı'nın görüşmeleri var. Nedir ayrıntısı bakalım hemen. Öykü söz sende.
18: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürley'in bugün iki önemli görüşmesi var. Bunlardan ilki 2009 yılında Ankara Dikmen'de ölü bulunan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Okay'ın ailesi. Akın Gürlek ailenin talebi doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirecek. Hatırlatmakta fayda var. Behçet Oktay 2009'da arabasının yanında ağır yaralı olarak bulunmuş, hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamıştı. Bu olayın ardından da bir soruşturma açılmış. Ancak soruşturma sonucunda fail bulunamamış. Hatta Cumhuriyet döneminin Cumhuriyet Savcısı başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı ve olayın Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği gerekçesiyle, yani intihar şüphesiyle takipsizlik kararı vermişti. Ailenin iddiası ise bambaşka. Aile Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün parmağı olduğunu savunuyor. Öyle ki abisi daha önce açıklamalar yapmıştı. Oktay'ın öldürülmeden önce, hayatını kaybetmeden önce çok üzerime geliyorlar dediğini ve o dönemde FETÖ'ye ilişkin ciddi şeyler yakaladığına yönelik de abisinin geçmiş yıllarda verdiği demeçler var. İşte bu talep doğrultusunda Akın Güllek bugün aileyle bir araya gelecek ve ailenin dosyanın olayda FETÖ'nün de bir rolü olduğunu öne sürerek dosyanın bu kapsamda yeniden ele alınmasına dair talebini değerlendirecek. Bir diğer önemli toplantı suistle görüşmesi ise Akın Gürley'in bugün yine bir suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle olacak. Onu da hatırlatalım. Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının bakanlıkta yeniden incelenmesine ilişkin ve belirsizliklerin giderilmesi için Adalet Bakanı Gürlek'ten bir randevu istemişti. Akın Gürlek de aileden gelen bu talebi yanıtsız bırakmamıştı. İşte bugün iki önemli görüşmesi var. Akın Gürlek'in hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz Nisan ayında faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu biliyorsunuz Adalet Bakanlığı içerisinde. Ve bu başkanlık geçmiş yıllarda failleri bulunamayan dosyaları aydınlatmak üzerine yoğun bir mesai sarf ediyor. Bu kapsamda çok sayıda dosya aydınlığa kavuşturuldu. Şimdi bugün Akın Gürlek hem Oktay'ın ailesiyle hem de Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Ardından da faili meçhul bu dosyalarda ilerleyen süreçte ne olacak? İşte bunu da takip ediyor olacağız.
19: Teşekkür ediyoruz Öykü Tüccar aktardığı bilgileri. Biraz dışarıya çıkalım şimdi sınırlarımızın dışına. Amerika'nın İran Savaşı'nda füze stoklarının büyük kısmının tükendiği ve bunun da yeni saldırı planlarını etkilediği basına yansımış. Ve bu tartışmaları da daha önce ekrana getirmiştik. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftaki kabine toplantısında Savunma Bakanı Pete Hegseth de bu nedenle karşı karşıya geldiği söyleniyor. Amerikan Washington Post gazetesinin iddiası bu. Camp David'deki kabine toplantısında Hegseth'ten hesap soruyor Donald Trump. Haberde ABD ordusunun envanterindeki füze stoklarının önemli ölçüde tükendiği, bunun da Trump'ı İran'a yeni saldırı emri vermekten alıkoyduğu öne sürüldü. İddiaya göre Trump sorunun çözüldüğü yönünde bilgi sahibi olmasına rağmen toplantıda eksikliklerin giderilemediğini öğrendi ve Hegseth'ten izahat istedi. Ancak Bakan Hegseth sorumluluğu yardımcısı Stephen Feinberg'e atıyor. Trump'ın mühimmat stokları hakkında yeterince bilgilendirilmediği savunuldu bu haberde. Ve Beyaz Saray'la ABD Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları, haberde adı geçen iddiaları reddediyor. Amman'a gidelim bir de. Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı Ürdün'ün başkenti. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapıldı. Tabii ki Hakan Fidan da oradaydı, Türk Dışişleri Bakanı. Ve İsrail barış niyetini yok diye konuştu. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimini de kınandı.
20: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
8: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
20: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek. Gazze barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
8: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasına kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
19: Müzik
6: Şimdi dönelim, başa açılışta ifade etmiştik. Bu terörsüz Türkiye sürecini, çerçeve yasayı, bu meselenin yürütülmesini. Özellikle işte bugün MGK var ama az önce Ahmet Örsoğlu aktardı. Süreç başladıktan sonra sürecin başlayabilmesi için daha doğrusu Milli Güvenlik Kurulu'nun ilgili kurullarıyla birlikte bir kez daha toplanıp evet PKK bitti demesi gerekiyor. Sonra resmi gazetede yayınlanacak bu bildiri. Sonrasında da 6 aylık bir süreç var, yasanın çerçevesini aktaracak. Hepsini konuşacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
0: İyi yayınlar diliyorum Osman Bey.
6: Çok sorun var ama ilk etapta ne gördünüz? Çünkü 2 yıldır konuşuluyor, acabaları var, eleştiriler var, nasıl olacak deniliyor. Özellikle Temmuz 2025'te hafızam yanıltmıyorsa o silahların yakılması seremonisi, o gösteriden sonra işte bunun aslında sadece göstermelik bir durum olduğu ve silahlar ne olacak sorusu vardı. Şimdi bazı netlikler belirmeye başladı ve MGK'nın bildirisini de şart koşmak herhalde biraz daha aynı şeyleri gideriyor gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Evet, kanun maddeleri, daha doğrusu kanun teklifi maddelerini şöyle bir elden geçirirseniz aslında genel mantık oturuyor. Burada önemli bir konu var. Bu kanun teklifi 360 rakamıyla meclise sunulmuş. Bu çok önemli çünkü ola ki muhalefet partisi, ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne giderse, çünkü bir af tasarısı, bir af düzenlemesi değil ama ola ki de facto olarak, fiili olarak böyle bir durum var şeklinde Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse 360 rakamı önemli. Çünkü meclisin 5'te 3 çoğunluğunun o karara evet demesi gerekir. Orada bir teknik husus dikkate alınmış. Ama kanuna şöyle bir genel olarak baktığımızda birinci maddedeki amaç çok önemli. Kanunun amacı orada ifade edilirken hemen ikinci satırda aslında tüm sürecin amacı net bir şekilde ortaya konuyor. O da örgütün fiili varlığına son vermek. Tabii burada örgüt terimi ne olduğu da kanunda belirtilmiş. PKK ve KCK olarak yazılıyor. Yani böyle bir durumda hem PKK hem de PKK'nın üst yapısı olan ve İran, Irak, Suriye ve aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösteren ama farklı isimleri olan tüm örgütler bu düzenlemenin kapsamı dahiline alınmış. Bu noktada bu düzenlemeyle birlikte artık Kandil'e ve İmralı'ya büyük bir vazife düşüyor. Bunun koordinatörü ve takipçisi de DEM Parti. O da nedir? Şu an atılmış olan bir adım var. Bu adımın sonrasında bu sürecin resmen başladığını artık PKK'nın duyurması gerekiyor. Bunun için de silahın bırakıldığını net ve geri dönülmez bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. İfa ve ifadeyi özellikle iki ayrı konuma yerleştiriyorum. İfade edilebilir ama aynı zamanda uygulamaya geçirilmesi lazım. Bu kanun teklifinde araç da önemli. Çünkü bu araca bakıldığında aslında kanuni düzenleme sonrası PKK'nın ifade ve ifasına yönelik beklentiler net olarak görüldükten sonra muhtemelen bu süreç farklı istikametlere evrilecek. O da nedir? Şu an için kanunun aracı soruşturma ve kovuşturmalar ile infazların ertelenmesi. Affedilmesi değil ancak 5 yıllık ve 10 yıllık, onlar da koşullara bağlanmış, erteleme söz konusu. Böyle bir durumda hukuki gereklilikler, teknik düzenlemeler bu tasarı içerisinde açık bir şekilde yazılmış. Dolayısıyla artık diğer tarafa bakmak lazım ve bu sürecin gerçekten iyi niyetle devam ettirilmesi isteniyorsa PKK'nın ve tabii ki KCK'nın, çünkü kanun tasarısında düzeltiyorum teklifinde o da var, net bir açıklama yaparak artık eyleme geçmesi gerekiyor.
6: Peki şimdi sürecin nasıl eyleme geçeceği, onu nasıl izleneceği, Milli Güvenlik Kurulu'nun takibi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibi, bütün bunlara geleceğiz. Onlarla ilgili çok sayıda sorun var ama bu af meselesi çok önemli. Çünkü 2 yıldır Sayın Bahçeli 22 Ekim 2024'te bunu açıkladığı andan itibaren acaba Öcalan affedilecek mi ya da işte örgütün yönetici kadrosuna dair bir af olacak mı gibi kamuoyunda da tepki çeken bazı endişeler vardı. Ama 1 Haziran 2005 ibaresinin getirilmesi bunu hukuken en azından ortaya kaldırıyor. Soru şu, özellikle bu af meselesi ya da işte bu eve dönüş yasası diye de adlandırılıyordu biliyorsunuz bir dönem. Olumlu tarafları, net tarafları neler?
19: Muğlak tarafları neler?
0: Şimdi bu bir af tasarısı değil, af teklifi değil, düzenlemesi de değil. Çünkü af söz konusu olduğunda siz karşılıksız olarak salıverirsiniz ve artık o cezadan muaf hale getirirsiniz. Ancak bu teklifte belirgin koşullar altında bir dondurma söz konusu. Ve bu dondurma neticesinde eğer terör örgütü iyi niyetle verdiği söze sadakatle bağlı kalır ve eyleme geçirirse, o takdirde süreç otomatik bir başka istikamete evrilecek. O 5 ve 10 yıl olarak belirtilen sürenin sonunda bu süreç net olarak bitirilecek. Ancak şunu unutmamak lazım. Öcalan'ın yazmış olduğu mektuplarda net bir şekilde kendisini bu sürecin dışında tutuyor. Kendisiyle ilgili bir talebinin olmadığını ifade ediyor. Öte yandan Kandil'de de bu husus net bir şart olarak ortaya konmuştu. Ancak şu hususu unutmamak lazım. Eğer bu süreç şu ana kadar geldiyse, DEM Parti İmralı ve Kandil arasında sürekli mekik dokunmuşsa, o takdirde bu metinle ilgili her iki taraf mutlaka bilgilendirilmiştir ve şu an meclise teklif olarak sunuluyorsa, şu andan itibaren terör örgütünün herhangi bir aksi beyanda bulunması bence mümkün değil. Çünkü DEM Parti'nin artık net bir şekilde siyasi kariyerini riske attığı bir sürece giriyoruz. Eğer bu süreç şu andan itibaren PKK'nın eylemleri ve söylemleri nedeniyle başarısızlığa uğrarsa, DEM Parti Doğu ve Güneydoğu illerinde özellikle kendisini sandığa gömer. Eğer bu süreç başarıyla çıkarsa, o takdirde siyaseten kendisini daha uygun bir konuma oturtabilir. Bu siyasi risk, toplumsal risk, bunları bir arada ele almak lazım. Bu sürecin önceden çok net bir şekilde ince ayara tabi tutulduğunu bana anlatıyor. Bu nedenle bu noktada 1 Haziran 2005 öncesi işlenen, özellikle bilerek ve isteyerek ifa edilmiş terör eylemlerinde eğer kanunun belirttiği suçlar işlenmişse, kanunun dışında, bu konuda artık bir tartışmaya bence gerek yok. Ha, burada belirsiz olan bir konu var mıdır derseniz bence var. O da şu, notlarıma müsaade ederseniz net olarak bakayım, doğru ifadeyi kullanmak isterim. Şimdi diyor ki, istisna aslında bu, kasten öldürme söz konusuysa diyor, bir de örgüte bilerek ve isteyerek yardımdan bahsediyor. Ancak şöyle de bir durum var. Örgütün tehditle kendisine yardım etmesini tahrik ettiği kişiler var. Mesela onlar bu kanundan faydalanamıyor. Dolayısıyla meclis sürecinde büyük bir ihtimalle bu tür konular, opsiyonlar daha doğrusu, gündeme gelecek. Yani siz bir mezrada yaşarken hayat korkusundan mütevellit sadece yardım ve yataklık yapmış iseniz bu kanuna dahil olmayabiliyorsunuz. Çünkü kanunun gerektirdiği kasten öldürme dışındaki o bilerek ve isteyerek örgütün üyeliği ve yardımda bulunma gibi eylemlere katılmadınız ama bilmeden yaptınız veya zorla yaptırıldınız. Bu nedenle bu kanunun bir teklif olduğunu, komisyonda görüşüleceğini, komisyonda gerekirse düzenlemeler, eklemeler, çıkarmalar yapılabileceğini, milletvekillerinin özgür iradeleriyle yeni teklifler sunabileceğini, mecliste görüşülürken aynı şekilde yeni pazarlıkların ve görüşmelerin olacağını burada ifade etmek lazım. Bir mağduriyet yaratmadan bu kanunun çıkması gerekiyor aynı zamanda.
19: Şimdi burada belki de bu sürecin, yani Türk kamuoyu açısından en önemli hassas yerlerinden birisi, silahlar ne zaman bırakılacak, nasıl bırakılacak, bırakmadan af mı geliyor gibi. Af olmadığı da işte erteleme olarak ifade ediliyor metinde, ama daha da önemlisi Milli Güvenlik Kurulu'nun sahadaki tespit ve raporlardan sonra bunu Cumhurbaşkanı'na sunması, evet PKK bitti demesi, bunun resmi gazetede yayınlanmasına bağlı olması. Hani bu biraz o endişeyi ortadan kaldıran bir ifade ama... Amaları nasıl bu işin? Yani riskler sahada, mesela Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler MİT, yani ilgili kurumlardan söz ediyorum. PKK'nın silah envanterini biliyor mu? Bu envanter nereden geldi, nasıl geldi, nerede şu anda biliyor mu? özellikle yönetici kadrosu ne olacak gibi soruların yanıtı nedir?
0: Şimdi burada bir sigorta sistemi var aslında kanun teklifi içerisinde. Bir kere tesis edilecek kurul işin doğrudan takibini yapacak. Bu takipte istihbarat teşkilatı başat rolü oynuyor ve olması gereken de bu. Ancak aynı zamanda ikinci bir sigorta şu. Bir kere bu kanundan faydalanabilmek adına 6 ay içerisinde kişinin başvurması gerekiyor. Yani örgüt içerisindeki her bir üye eğer bu kanundan faydalanacaksa gelip elindeki silahı, aracı, gereci, teçhizatı teslim edip kayıt altına alınması lazım. Ki kanun içerisinde bu sürece yönelik özel bir belki yazılım, belki bir veri sistemi kurulacağı da ifade ediliyor. Ve bu veri sisteminden bilgi çekmek savcı ve hakimlere mahsus olarak düzenlenmiş. Buradan şu sonuç ortaya çıkar. Tamamen kontrollü bir süreç yürütülecek. Yani kişi Irak kuzeyinde ben silah bıraktım deyip Erbil'e gidip bir sivil hayat başlatmışsa bu kanuna tabi değil. Yarın öbür gün ola ki geçmişte işlediği bir suçtan ötürü yakalanırsa o takdirde Türk yargısının hükmüne tabidir. İkinci husus, PKK'nın burada KCK adıyla aynı zamanda atacağı adımlar önemli. Biliyorsunuz bazı dönemlerde beyan esastır. Hı hı. Eğer PKK mevcut envanterine yönelik

0: etkin bir hale gelmesi lazım. Buradan şu sonuç ortaya çıkar. Tamamen kurgulanmış, yapılandırılmış, kontrol altında bu sürecin devam etmesi hem Kandil'in hem de DEM Parti'nin geçmişe sünger çekip geleceğe bakma iradesini gösterme becerisine dayanır. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda bu süreç çökerse bunun maliyeti onlar açısından daha fazladır. Bu asıl sigortadır. Asıl garantidir bence.
1: Şimdi garanti altına alınan hususlardan biri, özellikle AK Partili ve MHP'li siyasilerin bu konuda hassas olduğunu daha 2 yıl önceden biliyorduk. Hani bir terör örgütü tanımlaması yapılacaksa bunun adını koymak gerekir. İşte FETÖ'cüler de yargılanır gibi. PKK-KCK yazıyor şimdi isim olarak ve sadece buna tabi, tek seferlik bir yasa. 6 aylık bir süre var. Buraya kadar tamam. Ama bu PKK-KCK'nın içerisinde ilk fesih kongresinde aldığı kararda da Türk kamuoyu açısından endişe veren bir ifade de vardı. PKK adıyla silahlı faaliyeti noktalıyoruz ifadesi. Yani size soru şu: YPG, YPJ, PYD ya da daha 28 Şubat'ta İran'ın ve İsrail'in, Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında acaba Kürt kozu mu oynanacak diye PEJAK meselesi. Buralarda bir risk var mı? Onları da kapsayacak mı bu?
0: Bu sorunuzun bence çok farklı yönleri var. İsterseniz çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Şimdi PKK içerisinde özellikle o kemik kadroda bu tür bir sürece yönelik direnç olması gayet normal. Çünkü hayatları orada geçmiş. Hiçbir başka nitelikleri yok. Ve bu olayın sonrasında kendilerine atıl hissetme duygusu tabii ki onları direnmeye itebilir. Ancak buradaki mesele ne Murat Karayılan'dır, ne Cemal Bayık'tır, ne Abdullah Öcalan'dır. Ama velakin bu örgütün içerisindeki her bir kişinin nihayetinde bu sarmaldan kurtulabilmesidir. Dolayısıyla bu kemik kadronun artık şu andan itibaren sizin belirtmiş olduğunuz istikamette alabileceği bir karar, örgüt içerisinde bulunan, işte şu an ekranda görüyoruz bir kısmını, herhangi bir kişinin geleceğine yönelik tahakkümün örgüt tarafından devam ettirilip ettirilmemesidir. Yani bencil bir kişiye özel bir tasarrufla bu süreci devam ettirmek istiyorlar, yoksa artık bu sarmalı sona erdirmek mi istiyorlar? Birinci mesele bu. İkinci husus, terörizmin artık yeni çehresi çok farklı. Artık Soğuk Savaş döneminin terör örgütleri hem marjinal hale geldi, hem de toplumlar tarafından kabul görmüyor. Ve PKK Marksist Leninist çizgide, her ne kadar milliyetçiliği buraya bir ara yamamaya çalışmış olsalar da Marksist Leninist üzerinden bir süreç yönetmeye başlar ve devam ettirirse yine bunun ben bir karşılığının olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla şu an için yürütülen süreç Soğuk Savaş döneminin bir artığının, yani problem bağlamında bir artığının tam olarak yok edilmesidir. Bu nedenle Türkiye'de milliyetçiliği kendisine bayrak edinmiş bir siyasi partinin çağrısıyla Marksist Leninist çizgideki bir terör örgütü meclisteki bir siyasi parti üzerinden sürece evet dedi. Ben bu nedenle bu Soğuk Savaş zihniyetinin artık sona erdiğini düşünüyorum. Ve üçüncü boyut bence bu ikisinden daha önemli. Biraz önce Diyarbakır sokaklarında röportajlar yayınlandı kanalda. Biliyorsunuz halk artık bıkmış durumda. 1990'ları şöyle hatırlayınız, o kepenk kapatmalar, çocuk kaçırmalar, çocuğu daha kaçırmamak adına ailelerden istenen çok yüksek meblağda paralar, ne bileyim köylerde mezralarda yaşayanlara lojistik destek vermelerinin tehditle talep edilmesi. Bütün bu süreci eğer şöyle bir hatırlarsanız, hayatın normalleşmesi şu an toplumun beklentisi. Bu alanda 2015 bence dönüm noktasıydı PKK için. O dönemde Türkiye'nin Suriye olacağına dair bir niyetle o süreç başlatılmıştı. Ancak halkı büyük bir tepkisiyle karşılaştı. 2015 dönemecinden sonra PKK'nın tekrar aynı süreci Türkiye'de veya Türkiye'yi hedef alarak diğer ülkelerde başlatması hem mantıklı değil hem de toplumsal karşılığı yok. Ve son ayağı isterseniz bakalım, o da üçüncü aktörler. İşte İsrail'den, İran'dan
1: Evet.
0: bahsettiniz. İstihbarat örgütleri her zaman terör örgütlerini bir araç olarak

0: olarak kullanır. Ve daha da ilginç bir taraf şudur. Bütün terör örgütleri farklı görüşlerde olsa da eğer düşman ortaksa işbirliği yapar. İşte asıl risk bence bu başlık altında. İlk ifade ettiğim üç başlık.
1: Ben de
0: başlık.
1: Aslında tam olarak bunu katil. Bunu biraz açalım hocam lütfen. Evet. Çünkü 50 yıllık bir mesele, Türkiye'nin iç meselesi gibi görünse de 50 yılda Orta Doğu'da çok şey değişti. Irak değişti, Suriye işte daha yeni değişti ve orada taşlar henüz oturmadı. Şeybani bu hafta Ankara'ya geliyor, tam da bu meseleyi konuşacak. Yani kuzeydeki YPG unsurları Suriye ordusuna katıldı mı katılmadı mı? Bu işin başarıya ulaşması demek farklı bir Orta Doğu'da demek aslında. Dolayısıyla bunu kim istemez sorusunu sorayım ben.
0: Şimdi önce Suriye'den başlayalım. Suriye'de şu an süreç devam ediyor. Parlamento toplandı, başkan seçildi parlamentoya ve anayasa yazma süreci şu an devam ediyor. Şimdi böyle bir Suriye'de artık YPG'nin eski sularda dümen kırması bana pek mümkün gelmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan YPG'nin Suriye'de varlık sürdürebilmesi pek mümkün değil. Irak'a gelince Kandil'den artık PKK'nın çıkmasını istiyor Bağdat. Ve sadece Bağdat değil, aynı zamanda Erbil istiyor ve Süleymaniye'de son almış olduğu sinyallerle artık yavaş yavaş PKK'dan uzaklaşmaya başladı. Ve İran'a yönelik bu süreç bir dönüm noktasıydı özellikle Talabani kardeşler için. Ancak İran ve İsrail'i eğer aynı kefeye koyarsanız her iki ülkede PKK'ya yönelik şu ana kadar destekvari bir konumlamadaydılar. Kendilerini öyle konumlandırdılar. İlginç bir şekilde bu kadar rekabet halindeki ve çatışma halindeki iki devlet PKK'nın devamıyla ilgili bölgeyi sürekli şekillendirmeye çalıştı ve çalışıyor. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu süreçten öncelikle PKK'nın çıkartması gereken dersler var. Yani siz Silvan'dan, Çukurca'dan, Şemdinli'den veya Gürpınar'dan bir şekilde alıp Irak'a götürdüğünüz bir genci İsrail'in amaçları doğrultusunda Irak'ta silahlandırıp tutmaya devam ederseniz bu süreç belli bir süre sonra halk nezdinde patlar. Yani tayin edecek, bu süreci tayin edecek unsur artık İsrail ve İran değil. Ama velakin Gürpınar'da, Çukurca'da yaşayan insanlarımız. Bu nedenle PKK'nın bu gerçekliğin farkında olduğunu düşünüyorum. Toplumsal karşılığı olmayan herhangi bir strateji terör örgütünü mutlaka marjinal hale dönüştürecektir. Orta vadede yok edecektir. Bu nedenle şu anki bu kanun teklifine PKK sıcak bakıyor. Çünkü gerçeklerin farkındalar. Hı hı. Bir de son bir nokta var bu konuda. Benim şu an yaptığım birkaç araştırma var. Bir dünya savaşı bekliyor muyuz? Bölgesel savaş bekliyor muyuz? Türkiye bunun neresinde olacak? Bu çok önemli bir soru. Çünkü İran, İsrail, Kuzey Kore, işte Japonya, Çin ve Japonya Rus gerginliği, Avustralya'nın Pasifik'teki silahlanması, Güney Amerika'daki gelişmeler, artan ırkçılık, artan radikallik, bütün bunları bir kefeye oluşturursanız İkinci Dünya Savaşı öncesindeki süreçlerin kendini tekrar ettiğini görürsünüz. Eğer biz bölgesel bağlamda bu kadar çatışmaya maruz kalıyorsak, böyle bir çatışma bir şekilde kontrolümüz dışında patladığında PKK gibi bir pürüzü karşımızda bulmamalıyız. Veya Şükrü Elekdağ'ın ifade ettiği 2,5 savaş doktrinindeki o buçuğu şimdiden yok etmemiz lazım. Yani Yunanistan'da şu an seçim var. Gerek Miçotakis, gerek Dendias sürekli Türkiye ile savaşa girecekmiş açıklamaları yapıyor. Aynı şey İsrail'de var. O takdirde bu meselenin çözülmesi öncelikle Türkiye'nin aynı zamanda da PKK'nın lehine. Çünkü PKK araç haline geldiğinde sadece kaybeden taraf olur.
1: Hocam çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Murat Aslan bizlerle birlikteydi. Çerçeve yasa, olası riskler, Türkiye'nin buradaki amacı tamamını konuştuk. İlerleyen dakikalarda da elbette bu MGK toplantısıyla birlikte daha farklı bir hal alacak bu mesele. Şimdi bir canlı telefon bağlantısı sırası, açılışta bahsetmiştik. İstanbul'da Bahçeli Evler'de 6 katlı binanın çöktüğü o ana ilişkin bazı görüntüler var. Ayrıntılarda Baran Bila'da. Baran.
2: Osman, evet, daha önceki yayınlarımızda da söz ediyorduk. Nasıl büyük bir tehlikenin atlatıldığını belirtiyorduk. İşte bu görüntülerde bunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Görüntüler bir güvenlik kamerasından İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bir bina tahliye edildi. Neyse ki boşaltılmıştı daha önceden, kolonlardan sesler geliyordu. Ama o sırada burası işlek bir nokta Bahçeli Evler'de. Yanda çok sayıda dükkan var, farklı evler var, iş yerleri var. O sırada çökme anında hemen çevrede bulunan bir kişinin kendini hızla ileriye doğru attığını ve koşarak o savrulan parçalardan kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Büyük bir tehlike atlatılıyor. Belki de yaralanabilirdi bu kişi, belki can kaybı yaşanabilirdi. Bir başka açıdan da yine bu olayı net bir şekilde görebiliyoruz. Kısa süre sonra o dükkanın içinde de birinin dolaştığı görülüyor. Belki farklı bir açıdan o da dükkana kaçtı veya dükkanın içindeki biri de o da merakla neler olduğunu ve endişeyle, korkuyla neler olduğunu anlamaya çalıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Neyse ki bu olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine yapı tahliye edilmişti. Bir gün sonrasında bu olay meydana geldi. Hemen yan tarafta kentsel dönüşüme alınan bir başka bina da vardı. Böyle bir olay meydana gelince o binadaki yıkım işlemleri de hızlandırılmış vaziyette. Orada çalışmalar halen devam ediyor. Ucuz atlatılmış bir olay ama işte bu görüntülerde zayıf yapı stoğunun ne gibi tehlikelere yol açabileceğini gözler önüne serer nitelikte Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila aktardı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Umran Auto Expertiz. NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Savaş Atı, Issız Adanın Kralı gibi çok satan kitapların yazarı, çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Michael Morpurgo'nun hazırladığı bir seçki. En Güzel Hayvan Hikayeleri, Tudem'den yayımlandı. Kitabı dilimize İpek Güneş Çıgay çevirmiş. Morpurgo bu seçkide edebiyat tarihinin ve sözlü anlatı geleneğinin en etkileyici hayvan öykülerini bir araya getiriyor. Cesur farelerden kurnaz kedilere, aç kurtlardan yaramaz örümceklere uzanan bu zengin dünya, yalnızca çocuklara değil, hikayenin büyüsünü hatırlamak isteyen yetişkinlere de sesleniyor. Çizmeli Kedi ve Çirkin Ördek Yavrusu gibi klasiklerin yanı sıra, farklı kültürlerden gelen daha az bilinen masallar da yer alıyor Morpurgo'nun seçkisinde. Bilhassa çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için çok güzel hikayeler bunlar. Vakıfbank Kültür Yayınları geçtiğimiz günlerde telefonun mucidi, büyük bilim insanı Alexander Graham Bell'in biyografisini yayımladı. Alexander Graham Bell, Bağlantı Kurma isimli kitabının yazarı, daha önce Marie Curie üzerine de bir biyografisi yayımlanan Naomi Pasachoff. Kitabı Türkçe'ye Mustafa Gül çevirmiş. 1847-1922 yılları arasında yaşayan Alexander Graham Bell, İskoçya doğumlu. Genç yaşta ailesiyle birlikte Kanada'ya göç ediyor. Başta da dediğim gibi ilk telefonun patentini almakla tanınıyor Bell. Bunun da enteresan bir hikayesi var. Bell'in babası, büyük babası ve erkek kardeşi diksiyon ve konuşma eğitimi alanında çalışmıştı. Annesi ve eşi ise sağırdı. Bu durum Bell'in çalışmalarını derinden etkiledi. İşitme ve konuşma üzerine yürüttüğü araştırmalar onu işitme cihazları üzerinde deneyler yapmaya yöneltti. Bu çalışmaların sonucunda 7 Mart 1876'da telefon için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk patenti aldı. Kitabımıza gelirsek, Alexander Graham Bell'in hayatındaki önemli olaylara, kardeşlerinin trajik ölümlerinden ailenin Londra'dan Kanada'ya taşınmasına, Boston'daki öğretmenlik görevinden kayınpederi Gardiner Hubbard ile tanışmasına kadar birçok konuya değinen biyografi, Bell'in yaşadığı dönemin de kapsamlı bir özetini sunuyor. Yazar Pasachoff ayrıca Bell'in Elisha Gray ile yaşadığı patent rekabetinin yanı sıra telefon ve fotofonun çalışma prensiplerini açıklayan teknik bilgiler ile ses ve konuşmanın fiziğine dair bilgilere de yer vermiş kitabında. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Ağrı varsa o ağrıya katlanmalı mı, ağrı kesici ilaç içip gidermeli mi? Kronik ağrı ne demek? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
5: İkisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulu. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler, en çok kullandığımız non-steroid anti-enflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. Belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin kural olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitemol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi, vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani nedeni olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
6: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli. Erzurum 30, Malatya 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik bir adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi ayrıntıları, detayları alacağız. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, yarın komisyonda komisyona gelmesi bekleniyor yasanın da. Pazar gününde yasalaşması bekleniyor. Süreç nasıl olacak, adım adım senden alalım.
1: Erhan, tablo biraz değişebilir. Ayrıntıları aktaralım. Takvim değişebilir. Çünkü şu an Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir kanun teklifi var. Onun görüşmeleri devam ediyor. Biraz sarkacak gibi gözüküyor takvim. Terörsüz Türkiye, 2 yıldır Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Belki de en önemli gelişme dün yaşandı. Çok önemli bir dönemeç dönüldü. Bu sürecin, yani Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan kanun teklifi, 12 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yarın saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda bu teklif ele alınmaya başlanacak. 15.30'da Adalet Komisyonu'nda tabii gözler orada olacak. Çünkü teklifin hem geneli üzerine hem de maddeleri üzerine hem iktidar partisi hem muhalefet partileri kendi görüşlerini aktaracaklar. Tabii muhalefetten eleştirenler var. İyi Parti oldukça sert çıkıyor, tepki gösteriyor. Yine komisyonda tepkilerini dile getireceklerdir. İmza atanlar vardı teklife. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti'nin zaten ortak imzalarıyla sunuldu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Hüdapar'ın, Yeni Yol grubundan imzalar vardı. Ancak Yeni Parti imza atmadı. İYİ Parti zaten karşı çıkıyor. Yeniden Refah Partisi karşı çıkıyor. İşte tüm bu siyasi partilerin tutumunu yarın biz komisyonda göreceğiz. Yeni Parti'den imza atılmadı ama destek verecek olan milletvekilleri de var. Sezgin Tanrıkulu mesela o destek vereceğini çok net bir şekilde açıkladı. Şimdi meclis takvimine geçecek olursak, Cuma günü 15.30'da Adalet Komisyonu'nda ele alınacağı için Cuma günü zaten bu düzenlemenin aynı gün bitmesi pek beklenmiyor. Yani cumartesi gününde komisyonda görüşülmesine devam edilecektir büyük ihtimalle. 12 maddene oluşuyor ama çok tarihi bir teklif. Bu yüzden görüşme süreleri uzun olacaktır. Bu anlamda bir kısıtlamaya gidilmeyeceği konuşuluyor. Hem önce bir geneli üzerine yoğun bir konuşma olacak ve sonrasında maddeler üzerine de yine siyasi parti temsilcileri yoğun bir şekilde görüşlerini açıklayacaklar. Bu yüzden cumartesi günü de komisyonda bu teklifin görüşmelerine devam edilecek gibi gözüküyor. Zaten meclis takvimine, yani genel kurul takvimine baktığımız zaman suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme dün geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Bugün yine görüşmelere devam edilecek. Maddelere geçilmesi bekleniyor ama bitmez. Cumartesi günü de büyük ihtimalle suça sürüklenen çocuklarla ilgili görüşmeler devam edecek. Sonrasında gazilerle ilgili bir düzenleme var. 9 maddelik o düzenleme, gaziler ve şehit yakınlarıyla ilgili çok önemli bir düzenleme, o da 9 maddeden oluşuyor. Onun görüşmelerine geçecek Meclis Genel Kurulu'nda ve ardından Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan bu 12 maddelik düzenlemenin, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor. Ne zaman? Pazartesiye kalacak gibi gözüküyor. Pazartesi günü bu kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek gibi gözüküyor. Meclis Genel Kurulu'nda en geç 11 Ağustos Salı günü de bu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmasını bekliyoruz. Tabii yasanın kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'e kadar çalışmalarını sona erdirecek. Peki kanun meclisten geçse bile her şey tamamlanmış oluyor mu? Olmuyor. Çünkü maddelerin hayata geçmesi için kritik bir mekanizma kuruldu. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Ama bunun öncesinde teyit ve tespit mekanizmasının çalışması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan Adalet, Dışişleri, İçişleri gibi bakanların olduğu, güvenlik bürokrasisinin olduğu teyit ve tespit komisyonunun teyit ve tespitte bulunması, o raporunu iletmesi ve sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 6 aylık sürecin terör örgütü mensupları için başlayacağını da hatırlatalım. Ama yasa teklifinin pazartesi, en geç salı günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz Erhan.
0: Evet, Özgür Akbaş yasa teklifinin sürecini aktardı. Şimdi meclise sunulan yasa teklifi siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarına bakacağız şimdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
3: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
4: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yine dedi.
5: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
6: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
7: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil. Tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
8: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
0: İYİ Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi sürüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız." dedi.
9: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlışla kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
9: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
2: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
9: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk Milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
0: Şimdi hem tepkileri hem süreci gazeteci ve pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu'yla stüdyomuza değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Eren.
0: Şimdi tepkilerden başlayalım. Çünkü biraz önce hem Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hem de Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı eleştirileri var. Tabii en sert tepki ve en sert çıkış İYİ Parti'den evet. geliyor. Sadece Müsavat Dervişoğlu değil, İYİ Partili milletvekilleri de mecliste söz alıp ciddi anlamda eleştiriyorlar. Hem süreci hem de yasayı, yasa teklifini. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le biraz biçimle alakalı bir eleştiri getirdi. Yani kimseye danışmadan yapılmış bir yasa teklifi çok kısa bir sürede kimse okumadan hemen meclise sunuldu eleştirisi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Şimdi Erhan, bu kadar uzun yıldır, yıllardır devam eden, yaklaşık 50 yıl kimlerine göre 40 yıldır devam eden bu sorunun hakikaten kısa bir sürede bu aşamaya gelmesi çok çok önemli. Ve bu kadar uzun yıldır devam eden, hakikaten çok çetrefilli bir soruna muhalefet edenlerin olması da gayet normal. İYİ Parti'ye baktığımızda sürecin başından beri, yani 1 Ekim'den 2024'ü kerteliz alırsak, oradan beri kendi tavırlarını koydular. Bugün işte Genel Başkan'ın konuşmasına da baktığımızda bunların izlerini görüyoruz. Çünkü o günde bunu desteklemeyeceklerini, daha sonra kurulan mecliste partilerin de katıldığı komisyona üye vermeyeceklerini söylemişlerdi. Öyle de yaptılar ve gelinen noktada buna da hayır diyeceklerini, muhtemelen yarın Adalet Komisyonu'na geldiğinde orada varsa eleştirileri de dile getirecekler. Bunu doğal karşılamak lazım. Yani %100 bir evetin ya da desteğin olması çok çok mümkün değil, ama genel olarak baktığımızda yani bir oran verdiğimizde oranın çok çok aslında yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bir İYİ Parti dışında hemen hemen her parti grubu, bağımsızlar da dahil olmak üzere yasayı ya da teklifi imzalamış ve kabul etmiş durumdalar. Dediğim gibi yarınki toplantıda bir takım şerhler, itirazlar olabilir, ama bu teklifin içeriğini değiştirecek nitelikte olmayacaktır. Yeni Parti'ye, Özgür Özel'in eleştirilerine bakacak olursak, ki o zaman yani ilk süreç başladığında tabii CHP içindelerdi. Komisyona üye verdiler. Oradan herhangi bir şekilde imtina etmediler. Sadece işte bir Öcalan'a bir milletvekili heyeti söz konusuydu. Oraya üye vermediler, göndermediler, ama bu süreci de desteklediler. Onların itirazı da, yani keşke böyle bir teklif hazırlanırken en azından daha önce içeriğini görseydik.
0: Uzlaşıyla.
10: Belki katkıda bulunurduk ya da itirazlarımızı daha önceden dile getirirdik. Yani usul olarak karşı çıkıyorlar. İçerik olarak çok karşı çıktıklarını sanmıyorum. Evet, o zaman belki hani daha önce açılsaydı belki bir takım müdahaleler ya da farklı bir takım rötuşlar konusunda eleştirilerini dile getirebilirlerdi. Özgür Özel'in eleştirisi de o yönde. Yoksa bu teklife ya da devam eden sürecin önünde durmak ya da muhalefet etmek amacıyla değil. Çünkü şu da bir realite. Hakikaten büyük bir oranda uzlaşma ve konsensusla bunun imzalanması çok çok önemli. Ama diğer önemli bir taraf, ne diyelim işte, nasıl artık tarif edeceğiz, eski CHP ya da şu anda da CHP de var ama yeni partinin bu işin içinde olması çok çok önemli. Çünkü yani toplumun ciddi bir kesimini de temsil ettikleri, işte CHP yeni parti, işte Cumhuriyet'in kurucu partisi olma hasebiyle o tarihsel süreçteki rolü nedeniyle bunun arkasında durması, bir takım itiraz ve eleştirileri olmakla birlikte bunu imzalaması da çok çok önemli diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada bir virgül vermek isterim. Sıcak bir görüntü geldi. Arkadaşlarımız onu birazdan ekrana getirecek. İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın çöktüğü ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şimdi Baran Bila bize bu görüntüler üzerinden detayları aktaracak. Baran.
11: Şimdi ekranlara gelecektir. Eğer bu bina çöktüğü anda içeride halen oturanlar olsaydı çok daha başka, çok daha olumsuz bir tabloyu aktarıyor olacaktık. Adeta bir facianın eşiğinden dönüldüğünü görüntüler bizlere gösteriyor. Bahçeliler evlerde olay meydana geldi. Bu çöken apartman bir gün önce tahliye edilmişti neyse ki. Binada oturanlar kolonlardan sesler geldiğini söyledi. Hemen ihbarda bulundular belediyeye ve yapılan incelemelerin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi. Bir gün sonra ise işte bu şekilde çöktü. Evet, tahliye edilmişti neyse ki ama oldukça işlek bir yer burası. Taşova sokak, çevrede dükkanlar var, iş yerleri var. İşte görüyorsunuz o savrulan parçalar etraftaki dükkanlara da girdi. O anda kaçarak o savrulan parçalardan kurtulanlar oldu. Bazıları iş yerlerine attı kendini. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı ve o çökme anı bir kez daha ekranlara geliyor. 6 katlı bir yapı ve hiçbir etki olmadan, hiçbir müdahale olmadan böyle durup dururken çöktü. Hemen yanındaki o farklı binaları, hemen yanındaki o yerleşim yerlerinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde aslında zayıf yapı stoğunun ne gibi tehlikelere neden olabileceğini de gözler önüne serer bir kayıt var. Şu an güvenlik kamerası kaydı var elimizde. Bir kez daha vurgulayalım. Ölen ya da yaralanan olmadı neyse ki bu olayda. Ama işte böylesine büyük bir facia, böylesine büyük bir tehlike atlatıldı.
0: Evet, Baran Bila görüntülerin detaylarını sundu. Böyle bir sorun var ne yazık ki İstanbul'da. Bu sefer ucuz atlatılmış gibi görünüyor. Evet. Şimdi Mete Çubukçu'yla sürece ilişkin itirazları, sürece ilişkin beklentileri, öngörüleri konuşmaya devam edeceğiz. Mete Çubukçu, şimdi bir yanda tepkiler var, bir yandan da yasanın komisyona gelmesi gecikecek dedi biraz önce Özgür Akbaş. Anladığımız kadarıyla pazar günü bunun yasalaşmasını beklerken özellikle İyi Partili milletvekillerinin bu itirazı tek tek dile getireceğini görüyoruz. Biraz süreç uzayacak gibi görünüyor. Herhalde birkaç gün içerisinde değil de önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen yasalaşacak ama tabii yürürlüğe girmesi MGK kararıyla tabii olacak.
10: Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii gün gün artık ilerliyoruz. Yani hem prosedürel, yani hem meclisi ya da komisyonun işlemesiyle ilgili prosedürel bir takım girişimler olabiliyor. Onun dışında yani şu andaki teklifin hani bu saatten sonra değişmesi imzalandı çünkü çok çok mümkün değil. Yani sonuç olarak dediğim gibi içeride destekleyenler, karşı çıkanlar kendi argümanlarını içerik olarak ya da şeklen itirazlarını belki dile getirecekler. Ya da işte hani bunun arkasından nasıl adımların atılacağı var mı yok mu, o tartışmalar yapılacak. Ama asıl tartışmalar bence tabii genel kurulda olacaktır. Genel olarak baktığımızda yani bir iki güne burada bakmak çok anlamlı değil. Evet, en son cuma günü yani yarın işaret edilmişti. Ama biliyorsun meclisin çalışması uzatıldı. Ve bu teklif yasalaşana kadar, yani yasalaşacak ama bir askıya alınacak. Çünkü önce biliyorsun silahların bırakıldığının tescil edilmesi, yani önce silahlar bırakılacak, susacak, sonra hukuk işleyecek mantığıyla hareket edilecek. Hafta sonu çalışır mı bilmiyorum. Çünkü karar alınırsa meclis hafta sonunda çalışabiliyor, komisyonlar da çalışabiliyor. Önümüzdeki haftaya da kalabilir ama artık son aşama ya da son aşamanın artık son eşiğine gelindi bir komisyon. Ondan sonra da genel kurula gidecek ve meclis şu kararı aldı. Yani bu yasalaşmadan bir şekilde meclis kapanmayacak. Onun için hani Cuma olur, hafta sonu olur, birkaç gün kalabilir ama işin asıl büyük kısmı yani kamuoyuyla şu ana kadar paylaşılan ve bundan sonra izlenecek olan prosedür ya da adımlar netleşti. Yani burada bir değişiklik olur mu ondan çok fazla açıkçası emin değilim. Çünkü imzalandı. Onlar da Adalet Komisyonu'na gidiyor ve büyük bir çoğunlukla dediğim gibi orada konuşmalar, eleştiriler dışında genel kurula gidecek ve o genel kurulda da kabul edecek. Şöyle bir şey var tabii, genel kurulda gizli yani oylama yapılacak. Yani orada hani normalde evet diyen belki gizli oylamada hayır diyebilir ya da hayır diyen gizli oylamada evet diyebilir. O da milletvekillerinin kendi inisiyatifi ve kararlarına kalmış durumda. Ama bu gizli oylamada olsa sonuçta teklifin yasalaşmasını engellemeyecek ve bu yasa çıkacak ve dediğim gibi hani tabiri caizse askıda bekleyecek. O askı ne demek? Güvenlik güçleri istihbarat teşkilatının artık ne kadar süre sonra bilmiyoruz. Bir ay, 15 gün, 1,5 ay, 2 ay sonra. Evet. Yani örgüt tamamıyla hem kendi şeyinde nasıl diyeyim şemsiyesi altında ve uzantılarıyla birlikte kendini feshetti ve bu silah meselesi de halloldu raporunu verdiği zaman MGK'da görüşülecek ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu yasa ya da bu süreç hayata geçecek. Yani genel kuruldan çıktıktan sonra varsayalım resmi gazete yayınlanacak ve hemen yürürlüğe girecek diye bir şey yok. Yani orada bir emniyet subabı duracak.
0: Şimdi yasanın içeriğine dair çok konuştuk. 2 gündür konuşuyoruz detayları
10: ama. Daha da konuşacağız.
0: Daha da konuşacağız ama bu fotoğrafın içerisinde birkaç unsur daha var aslında. Sadece yasa değil. Bir tarafta Selahattin Demirtaş var.
10: Evet.
0: Bir tarafta da kayyum atanan belediyeler var. Şimdi burada bunun içerisine özellikle terör soruşturması üzerinden kayyum atananlardan bahsediyoruz. Bunun içerisine Özgür Özel'in itirazı var ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de itiraz değil ama desteği var diyelim. Çünkü dün verdiği röportajda hem Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması hem de iki Ahmet, hem Esenyurt ve Mardin belediye başkanlarından bahsediyor. İki Ahmet'in görevi iadesinden bahsediyor. Yani bu sürecin, bu fotoğrafın içerisinde bu iki önemli unsur var. Ayrı düşünemeyiz. Ama hükümet bunları ayrı olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Devlet Bahçeli ise bu fotoğrafı birlikte çözmemiz, bu fotoğrafı birlikte halletmemiz gerekir diyor ki yeni parti genel başkanı Özgür Özel de aynı şekilde verdiği röportajda kayyumların da bu maddenin içerisinde, bu yasanın içerisinde olması gerektiğinden bahsediyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
10: Şimdi bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Sayın Bahçeli bunu defaten dile getirdi. Hatırladığım kadarıyla 2 ya da 3 olabilir. Yani belki ikinci defa aynı cümleyi kurdu. Bu hakikaten önemli. Bence bu hem şimdiki süreç hem de bu hukuki süreçten sonraki aşama için belki bize bir yol haritası gösterebilir. Çünkü şu hep söyleniyor, yani bunu DEM Parti de söylüyor, Yeni Parti de söylüyor. Böyle bir süreç işleniyor yürürlükte ama hem demin çok sayıda hem Yeni Parti'nin ya da işte eski CHP'nin bazı belediye başkanlarının bu tırnak içinde iddia ya da suçlarla görevden alınması ki Ahmet Özer tahliye oldu bu şeyden, yani o sonuçta ama görevine dönemedi. Şişli Belediye Başkanı aynı şekilde. Artık bu süreçle birlikte kayyum ya da işte terörle iltisaklı vesaire gibi iddiaların ortadan kalkması. Çünkü örgütte kalktığına göre onların da kalkması gerektiği mesajını veriyor. Ancak bu bahsedilen, ki böyle de olması gerekiyor artık, yani bu kadar, yani bir örgütün sonuçta devreden çıkarılmasıyla birlikte kayyum uygulaması herhalde bu anlamda çok mantıklı olmayacaktır. Ama bu şu anki süreç örgütün tasfiyesine dair bir çerçeve. Çünkü onun dışında daha sonrası için işte toplumsallaşması, işte demokratikleşme, atılacak adımlar, sosyal ekonomik alınacak tedbirler, bunun içine kayyumlar da dahil, bu cümleleri, bu şeyleri şu anda burada görmüyoruz. Bu da normal çünkü bu hukuki bir çerçevede. Bu çerçeve tamamlandıktan sonra ya da bu süreç başlarken de diğer adımlar, işte Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulan komisyon, mecliste kurulan komisyon, sonuçta İmralı'da Abdullah Öcalan'ın şartlarının idari olarak biraz düzeltilmesi aşamasıyla birlikte bu konularda gündeme gelecek diye düşünüyorum. Ama Devlet Bahçeli'nin bu söylediği gerçekten önemli. Selahattin Demirtaş'a gelecek olursak, bu süreç işlemeye başladıktan sonra büyük bir ihtimalle Selahattin Demirtaş da cezaevinden çıkacak diyor hukukçular. Yani biz tabii hukukçu olmadığımız için. Çünkü yani onun şeyi de, yani onunla ilgili iddia ya da işte suçlama, devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma. 42 yıl uzun da bir ceza, ama kasten adam öldürme suçu işlemediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da müebbet hapise mahkum olmadığı için bu yasal çerçeveye dahil olacak ve muhtemelen cezaevinden
0: orada
10: çıkacak.
0: Orada bir Haziran 2005 detayı da var.
10: Tabii yani ondan önce işlenen bir suçta olmadığı için. Artı tabii Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle ilgili onun şeyleri var, serbest bırakın diye. Onu da kenara koyacak olursak, bu çerçevede Selahattin Demirtaş bu yasayla birlikte, yani yürürlüğe girdikten sonra muhtemelen dışarı çıkacak. Ha şöyle bir şey var, yine bu çerçevede biliyorsunuz belli kısıtlar var. Yani kamu haklarıyla vesaireyle ilgili 2 yıl ve 3 yıl. Yani bu ne demek? Dışarı çıkanların siyasi belli bir kısmı yasaklı. Siyasi yasaklı 2 yıl ya da 3 yıl olacak, ki o süre daha uzundu. Muhtemelen DEM Parti'nin belki müdahalesiyle o süre biraz daha kısaltıldı. 2 ya da 3 yıl sonra siyasete katılacak, aynı suçu işlememe kaydıyla o süre içinde. Onun için Demirtaş bu şeyden yararlanabilecek, yani bu süreçten yararlanabilecek. Ama tabii ki dediğim gibi tespitin, onayın MGK kararı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte süreç işlemeye başladığında, saat işlemeye başladıktan sonra gündeme gelecek.
0: Peki, teşekkürler.
10: Ben teşekkür ederim. Çubukçu.
0: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Bakan Gürlek bugün Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya gelecek. Şimdi ayrıntıları NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu bize aktaracak. Ahmet.
12: Erhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün iki önemli kabulü olacak. İlk kabul gerçekleşiyor şu anda bakanlıkta. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul ediyor. Bu kabule ilişkinde bazı fotoğraf kareleri basına servis edildi. Neden bu kabul gerçekleşiyor, onun detayını verelim. Kendi silahıyla intihar ettiği kayda geçen Oktay'ın ölümü ortaya çıkan şüpheler nedeniyle uzun süredir tartışma konusuydu. Görüşmede şüpheli ölümün aydınlatılmasına yönelik taleplerin, ailenin taleplerini gündeme getirmesi beklentisi söz konusu. Oktay'ın ailesi FETÖ'nün olayda rolü olduğunu öne sürmüş ve dosyanın bu kapsamda yeniden ele alınmasını talep etmişti. Söz konusu eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay 25 Şubat 2009'da Ankara'da aracının yanında ölü bulunmuştu. Kendisi yine Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na layık görüldü. Daha önce başarılı bir askerdi, bunu da aktarmakta fayda var. Bugün Akın Gürlek'in bir başka önemli kabulü daha gerçekleşecek. Yine suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelmesini bekliyoruz.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu aktardı. Şimdi Özden Erkuş'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14'te bir görüşmesi olacak. Bu sıcak gelişmenin detaylarını Özden'den alacağız. Özden.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 14'te bu görüşme yapılacak. Tabii son birkaç gündür özellikle terörsüz Türkiye süreci çerçevesindeki o yasal çerçeve, yasayla ilgili yoğun bir hareketlilik var bilindiği üzere siyasette. Bu çerçevede hatırlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa teklifine ilk imzayı koyan isimlerden bir tanesiydi. ve sonrasında da bu yasa metni meclis başkanlığına sunulmuştu. İşte bugün gerçekleştirilecek görüşmede ana gündem başlıklarından bir tanesinin işte bu çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından devam ettirilecek yol haritası olduğunu tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanıyla MHP Genel Başkanı'nın görüşmesinde bir kez daha tekrar edelim. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14'te gerçekleştirileceğini belirtelim. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
0: Evet, Özden Arkuş aktardı. Burada bir virgül koyacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim. NTV Radyo, Türkiye'nin

Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Şuzrum Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lajvertliler, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
5: Fenerbahçe, rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Şuzrum Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lajvertliler 10. dakikada Tarışka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı Lacivertlilerde sakatlık geçiren Jaden Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
6: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
5: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transfer için tarih verdi.
7: Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
5: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine Mithulen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Finep stadındaki maçı Rumen hakem Horatiu Fişnic yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kaunas Zalgiris ile karşılaşacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
8: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı yıldızı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanı'nda taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
9: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
8: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
10: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızındaki karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
8: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
4: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu finaline yükseldi. Sarı lacivertler yarı final maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 2-1 yendi. Belçika'daki Dendrev Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında temsilcimizin gollerini Ece Türkoğlu ve Maria Alve attı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı finali de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Bugün diğer yarı final karşılaşmasında Belçika temsilcisi Leuven'le Sırbistan ekibi Başka Topola mücadele edecek. Kazanan taraf ikinci eleme turu finalinde Sarı Lacivertli Kulübün rakibi olacak. Final maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: NTV Radyo.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
13: Şehirlerdeki ağaçları korumak için ne yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
14: Şehirlerinde ağaçlar aslında o kadar kötü şartlarda yaşıyorlar ki, toplumun büyük bir çoğunluğu kentte yaşadığı için herkes bir şekilde görüyordur. Bir betonun içine dikiyoruz. Yeterince su ve kök havalanmasının olmadığı alanlara dikiyoruz. Dolayısıyla hani bir kırsal kesimle açık alanlardakiyle karşılaştığımız zaman

0: üzerine böyle hani o dokuyu da bozmayacak şekilde eylem planları olması gerekiyor. Hatta bizde çok yok. Her kent içindeki özellikle çınar ağaçlarımız gibi tarihi öneme sahip alanlardaki ağaçların mutlaka bir ağaç bilgi sistemi olması, bunların sağlıklarının takip edilmesi, yaşlarının, çaplarının, boylarının, yapılan müdahalelerin takip edilmesi, sağlıklarında bir gerileme varsa işte oraya B planı, C planı neler yapılacak, bakımlarla kurtarılabiliyor mu, yoksa o ağacın aynı türle mi değiştirecek, yoksa başka bir türe mi geçilecek gibi bütün bu eylem planlarının hazır olması gerekiyor.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Mobiliz. NTV Radyo. Engelsiz başlıyor.
4: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Son günlerde kazandığı madalyalarla ve başarı öyküsüyle adından sıkça söz ettiren bir sporcu konuğumuz. Daha önce eskrim branşındaki yolculuğunu konuştuğumuz Meryem Hanne Erbil, bugün para atletizmde yeni başarıların peşinde. Branş değişikliğini, hedefleri ve geleceğe olan hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Engelsiz başlıyor.
6: Adım Meryem Hanne, Adıyamanlıyım, Adıyaman'da yaşıyorum. 21 yaşındayım. Hem üniversite okuyorum hem de paralimpik sporcuyum. Şu anda atletizme başladım, buradan devam ediyorum.
4: Daha önce sizi eskrimci olarak ağırlamıştık, şimdi karşımızda para atlet Meryem Hanne var. Bu değişim nasıl başladı?
6: Bu değişim biraz ani bir şekilde oldu. Hemen hemen Haziran ayında bu değişim yaşandı. Eskrime devam ederken eskrim antrenörlerim paralimpik komiteden başka branşlarda deneyebileceğimi söylediler. Hani başka branşlarda yönelebilip daha başarılı olabileceğimi söylediler. Ben de hani başka hangi branş yapabilirim, engelim hangi branşa daha uygun olur diye bir araştırma yaptım. Sonra Cirit'e karar verdik. Cirit'e başlayabilirim ve buradan başarılı olabileceğimi söylediler. Daha sonra ben de Cirit antrenmanlarına başladım.
4: Peki Meryem Hanne, eskrimi bırakmak zor oldu mu sizin için?
6: Tabii ki zor oldu. Çünkü eskrim yaklaşık 11 sene önce başladığım bir branştı. Küçüklükten beri yaptığım bir spor. Ancak 6 Şubat depreminde sağ kolumu kaybettim. Ondan sonra tekrar hani bu sağ kolumu kaybettikten, kılıcı tuttuğum kolu kaybettikten sonra tekrar o branş yapabilir miyim diye denemek istedim. Tekrar antrenmanlarına başladım eskrimin. Ama paralimpik eskrim için sağ kolumu engelli yeterli gelmedi. O yüzden branş değişikliği yapmak zorunda kaldım. Atletizme geçtim.
4: Atletizme hızlı bir giriş yaptınız. 3 altın madalyayı kazandınız. Bunu bekliyor muydunuz?
6: Açıkçası çok antrenman yapmamıştık. Yaklaşık 1-2 haftalık antrenmanla gitmiştik Türkiye şampiyonasına. Daha yeniydim ve böyle bir çok beklentimiz yoktu madalya için. Daha çok ortamı görmek, yeni yeni oraya adapte olmak, bir denemek istedik orada. Ancak bu başarı gelince tabii ki daha motive oldum, daha mutlu oldum. Bu işi yapmayı daha çok istedim. Beklemiyorduk ama sürpriz oldu ve güzel de oldu.
4: Sizi en çok şaşırtan performansınız hangisiydi? Hangi disiplindi?
6: Beni en çok şaşırtan öncesinde, depremden öncesinde sağ kolumla hayatımı idame ettiriyordum. Sağ kolum bir nebze sola göre daha tabii güçlüydü, sağlaktım çünkü. O yüzden sol koluma çok güvenmiyordum. Şimdi depremden sonra her şeyi sol koluma yapmaya başlayınca hani biraz sola adapte olmaya başladım. Ama tabii eskisi kadar, eski sağ kolum kadar güçlü değildi. O yüzden sol kolumla cirit atmaya, güle atmaya başlayınca böyle hani olur mu acaba dedik. Böyle bir çok emin olamadık ama tabii ki antrenmanlarımla çalıştım. Sol kolumla güçlendirmeye çalıştım. Ona tekrar adapte olmaya çalıştım. Sonra da gittik yarışmaya. Sol koluma da madalya alınca tabii ki inandım, yapabileceğime inandım. Bunu kendime ve başkalarına göstermiş oldum.
4: Peki Meryem Hanne, sprint mi, gülle mi, cirit mi? Sizi daha çok heyecanlandıran hangisi?
6: Beni en çok heyecanlandıran cirit.
4: Peki neden?

0: O ciritsi elime alınca bile hani bu yani demek istiyorum. Benim yapacağım bu yani. Branşım bu. Bunu, sen bunu yapmalısın ve bunu bilmekten de daha çok keyif alıyorum.
1: Evet. Peki biraz özel tarafa geçmek istiyorum izninizle. Önemli bir deprem tecrübesi yaşadınız ve tabii ki olumsuz günler de oldu. Artık yapamam dediğiniz günler oldu mu ve bu tip günlerden nasıl kurtuldunuz? Neler motive ediyordu bu hayatta sizi?
0: Artık yapamam dediğim günler benim hastane günlerimde söylediğim zamanlardı. O sıra artık tamamen mentalim ve fiziken bitmiş bir durumdaydım. Ama oradaki doktorlar, hastanedeki insanlar, işte ablam, akrabalarım hepsi bana destek oldu. Hepsi yanımda durdu. Arkadaşlarım beni oradan, hastaneden en güzel şekilde çıkarmak istiyor. Hep hedefimiz bu şekildeydi. Daha sonra hastaneden çıktıktan beri yapamam kelimesini kullanmıyorum. Çünkü oradan çıkmak benim için en büyük bir başarılardan biriydi. Ya oradan çıktıysam bence bu hayatta istediğim de yapamayacağım bir şey yok. Çok emek vermem lazım sadece.
1: Peki siz şu anda birçok insanın rol modeli oluyorsunuz belki de. Sizin o günlerde özellikle ülkemizde engelli sporcuların elde ettiği başarılar dikkatinizi çekiyor muydu? Onlar size bir yön oldu mu?
0: Açıkçası öncesinde paralimpik oyunlarını çok bilmiyordum. Ya böyle çok takip ettiğim bir spor dalı değildi. Sadece tek tük önüme çıkan hani Avrupa şampiyonası, olimpiyat şampiyonları falan, onları duymuştum. Sümeyye Boyacı'yı duymuştum daha öncesinde. İnternette önüme düşünce falan görüyordum. Yoksa takip ettiğim bir alan değildi. İlgimi çekmiyordu ama daha sonra ben de depremden sonra uzuvumu kaybettikten sonra paralimpik alan daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü daha zaten öncesinde sporla ilgileniyordum. Olimpik sporlara ilgileniyordum. Daha sonra kendimi paralimpik sporun içine koymaya karar verdim. Çünkü zaten öncesinde benim bir spor geçmişim var. Bu alanda kendimi göstermek, bu alanı denemek istedim. Daha sonra bu alandaki sporculara mesela Türkiye Şampiyonası'na gittiğimde de gözlemledim. Çok azimliler, çok inançlılar ve yaptıkları antrenman çok böyle insanı şok eden cinsten. Diyorsun ki gerçekten helal olsun. Hiç yani şey yapma, pes etme gibi bir düşüncesi yok. Bu azmi, disiplini olimpik sporculara göre çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu motivasyonda hani bunu yapabilirim çünkü bunu bir sürü paralimpik sporcu yapıyor. Ve çok güzel sonuçlar alıyorlar. Hani bunlardan biri ben de olabilirim. Onları rol model alarak hani bunu bu disiplinde, bu motivede çalışmaya başladım. Ama daha sonra ben de bunu yapabildiğimi görünce hem bunu kendime kanıtlamış oldum, hem bunu insanlara, diğer insanlara göstererek onların rol modeli oldum.
1: Yaşantınız süresince sportif anlamda elde ettiğiniz başarılar mı sizi değiştirdi yoksa yaşadıklarınız mı?
0: Genel anlamda yaşadıklarım beni değiştirdi diyebilirim bu deprem sürecinde ve ondan sonra yaşadıklarım. Günlük hayatımda da olsun, spor hayatımda da olsun birçok şeyi değiştirdi. Bendeki bilinci değiştirdi, davranışlarımı değiştirdi. Hayatımın büyük bölümünü etkiledi.
1: En net olarak ne değiştiğini düşünüyorsunuz?
0: En net olarak tabii ki vücudumda değişiklik oldu. Ailemden, annem babam, kardeşim de kayıp oldu. Ailemle bir değişiklik oldu. Yaşam tarzımda değişiklik oldu. Çünkü eski evimizde yaşamıyoruz. Birçok şey silindi, eski eşyalarımı kullanmıyorum. Her şey sıfırdan, en başından başlandı. Tekrar bendeki bakış açısı da değişti. Hani kötü günler, çok kötü günler yaşadım ama şu an hala hayat devam ediyor. Tekrar ikinci bir şansa sahip oldum. Şansı kullanmaya çalışıyorum şu an. Ya daha azimliyim, böyle daha fazla başarmak istiyorum eskisine göre. Bunu hani önce kendime kanıtlamak istiyorum. Aileme kanıtlamak istiyorum. Bunlar beni motive etmeye başladı. Eskisine göre biraz daha böyle disiplinli ve hırslı oldum.
1: Bugün sizi engelsize dinleyen, belki de hayatının en zor günlerini yaşayan bir genç var şu anda sizi dinleyen. Ona ne söylemek isterdiniz?
0: Ona ne söylemek isterim? Şu an tüm kafasındaki kötü, olumsuz yorumları bir kenara koysun. Hı hı. Çünkü o yorumlar insanı ilerletmiyor. Olduğu yerde saydırmaya, hatta geri çekilmeye sağlıyor. Fikirlerden kurtulup bembeyaz temiz bir sayfa açarak önce kendisine inanmakla başlayarak bunu yapabileceğini, bunu gerçekten yapmaması için hiçbir sebep olmadığını, bunu bilmesi gerekiyor. ve hemen işe koyulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü azın çalışmadan hiçbir şeyi kazanamayız. Emek vermeden olmaz. Ama ondan önce kendimize inanmalıyız. O kötü düşüncelerden, o bizi aşağıya çeken düşüncelerden kurtulmalıyız. Sürekli kendimize inanarak, kendimizi motive ederek çalışmaya devam etmeliyiz.
1: Para atletizm sporcusu Meryem Hanne Erbil, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim sorduğum sorulara verdiğiniz samimi yanıtlar için.
0: Ben teşekkür ederim. Gayet güzel, keyifli bir sohbetti.
1: Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Avokado hayatımıza yeni giren ama aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir sebze. Aslında sebze de değil, meyve demek lazım. Geçmişine baktığımızda Amerika'nın keşfinden sonra aslında Avrupa kıtasına geliyor. Bahsetmiştik zaten, 1500'lü yılların başlarında ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. İlk bahsi geçtiği kitap Martin Fernandez de Enchizo'nun kitabı. Çok da uzun bir ismi var kitabın. Dünyanın tüm bölgelerinin ve eyaletlerinin coğrafyası diye. Bu botanik yayınlarında ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani Doğa Tarihi Müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş, İşte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti, elimin altında duruyordu. Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız, hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabının adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. Aslında itiraf da ediyor, diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor, gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor, avokado nasıl yetiştirilmiş de bilmem neymiş de sonra yasaklanmış da falan gibi. Bir taraftan da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun. Evet, avokadonun izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 12.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşme bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığında gerçekleşecek. İki isim, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından bir araya geliyor. Görüşmede kanun teklifinin meclisteki yasal sürecin ve bundan sonra atılacak adımların değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıdan terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar çıktı. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
5: Haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen o çerçeve yasaya ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Öncelikle terörsüz Türkiye süreci öncesinde Türkiye'nin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve milletin desteği sayesinde büyük başarı elde ettiği vurgulandı bakanlıktan yapılan açıklamada ve bu başarıda en büyük payında vatan uğruna fedakarlıkla ve en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve onların ailelerinin olduğuna vurgu yapıldı bakanlıktan yapılan açıklamada. Tabii terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasına yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz ifadesi kullanıldı bakanlık açıklamasında ve bu yönüyle terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadesine yine yer verildi açıklamada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar yerine getirdiği, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir denildi bakanlıktan yapılan açıklamada. Tabii haftalık basın bilgilendirme toplantısında bölgesel konu başlıklarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Onlardan biri ABD-İran gerginliği bilindiği üzere ve bu çerçevede ABD-İran müzakerelerinde tarafların sağduyulu davranması gerektiğine vurgu yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada son maddede İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu İsrail'in saldırısı sonucunda Gazze'de bir sağlık merkezi hedef alınmış ve 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti. Bu saldırının İsrail'in uluslararası hukuku içe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil ettiği belirtildi bakanlıktan yapılan açıklamada ve uluslararası toplumun İsrail'in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkması gerektiği, daha kararlı, daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada.
4: Ayrıntıları Ankara'dan NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinledik. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Bakan Gürlek bugün Uğur Mumcu'nun ailesiyle de görüşecek. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan dinleyelim.
6: Erhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün iki önemli kabul gerçekleştirecek. İlk kabul şu dakikalarda gerçekleşiyor. Uzun süredir ölümü tartışma konusuydu. 2009 yılında hayatını kaybeden eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay. Behçet Oktay'ın ailesini kabul ediyor Akın Gürlek. Bu görüşmeden bazı fotoğraf kareleri de kamuoyuyla paylaşıldı kısa süre önce. Ölüm raporuna kendi silahıyla öldü. Yani intihar olarak geçilmişti ancak ailesi buna itiraz etti uzun yıllardır. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı pek çok açıklamada şüpheli ölümlere ilişkin dosyaların yeniden açılacağını, yeniden araştırılacağını ifade etmişti. Aslında bu görüşmenin de bu kapsamda yapıldığını söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Görüşmede şüpheli ölümün aydınlatılmasına yönelik talepler etraflıca ele alınacak. Çıkışta bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu takip etmekte fayda var. Olayı bir kere daha hatırlatalım. Oktay 2009 yılında Ankara'da aracının yanında ölü bulunmuştu. Bu ölüm raporlara intihar olarak geçilmişti. Ancak ölümünün şüpheli olduğuna dair pek çok ifade, iddia gündeme getirilmişti. Hatta FETÖ şüphesi de yine dillendirilen iddialardan bir diğeriydi. Bugün Akın Gürlek'in önemli bir konuğu daha olacak. O konuklar da yine suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu'nun ailesi. Uğur Mumcu'nun ailesiyle yapılacak görüşme de oldukça önemli olacak. Bakan Gürlek daha önce yaptığı pek çok açıklamada yaklaşık 680 faili meçhul dosyanın olduğunu, bu dosyaların yeniden araştırıldığını ifade etmişti. Yine bugün Uğur Mumcu'nun ailesiyle yapılacak görüşmede de Mumcu'nun ölümüne ilişkin iddiaların bir kere daha gündeme gelmesini, yeni bir gelişme varsa bunun Gürlek tarafından Uğur Mumcu'nun ailesiyle paylaşılması beklentisi söz konusu.
4: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmiş, 3 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir gözaltı kararı çıktı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in ifadesi Ankara'da alınacak. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 kente yeni atama yapıldı. Buna göre Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları atandı. Sarı, CHP sözcüsü Müslüm Sarı, İstanbul'da 22 ilçede görevlendirme yapıldığını söyledi. Sarı, eksik kalan iller içinde önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
7: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi de üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
4: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını öldürmeye çalıştığı 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı.
7: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
8: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben şöyleyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
7: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
9: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
7: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
8: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
9: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
8: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik ıslah olmuştur.
7: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
4: Suça sürüklenen çocuk sayısı artıyor. Son 15 yılda ortaya çıkan tablo düşündürücü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te 196 bin çocuk suç işledi. Peki çocuklar en çok hangi suçlara karıştı? Sorunun çözümü için neler yapılması gerekiyor? Haberimizi dinleyelim.
7: Kimi silahlı saldırı, kimi yaralama, kimi ise kasten öldürme suçuna karıştı. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010'da 83 bin olan çocuk suçlu sayısı 2025'te 2 katından da fazla artarak 196 bine çıktı. Yaralama en yaygın suç. Uzmanlara göre çocuk suçlu sayısındaki artışın birçok nedeni var.
10: Aile içindeki şiddet çok fazla yansıyor çocuklarda. Burada sadece aile ve bireyi suçlamak yerine toplumsal olarak biz ne yapıyoruz bunu da sorgulamak gerekiyor. Mağdur çocukların profesyonel destek alması. Bu çocuklar ileride kronik depresyonların, travma sonrası stres bozukluğunun, anksiyete bozukluklarının çok güçlü adayı.
7: 2025'te çocukların karıştığı olay sayısı 600 bini geçti. Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmakta suçlamalar arasında.
11: Cezayı artırırsak suç düşer. Bu kesinlikle doğru değil. Kapsamlı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım. O çocuk dediğimiz küçük yaştaki insanlar bir para alayım da ben bu işi yapayım diye yapmıyor. Gerçekten o aidiyetlik hissiyle, birbirlerini ispat etme hissiyle hareket edip bu suçu işliyorlar.
7: Uzmanlara göre sadece cezaları artırarak çocukların suça karışmasını önlemek mümkün değil. Sorunun aileden başlayarak tüm yönleriyle ele alınması gerekiyor.
4: Terörsüz Türkiye başlığına geri döneceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi hakkında bir açıklama yaptı.
12: Milletimiz, değerli vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda Terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Bilindiği üzere milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hale getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu anlayışla meclisteki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir. Kıymetli vatandaşlarımız, Yüce Meclisimize sunulan teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Aziz milletimiz, terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç, hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğine de sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir. Terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı ve huzurla taşlandırılacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacaktır. İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun vizyonunu inşa edecektir. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Kanun teklifinin ülkemiz ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarihi iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan tüm siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aziz milletimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.
4: Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarını mikrofona getirdik. Gelişmelerle devam edelim. Üç kentte alevlerle mücadele vardı. Tunceli, Balıkesir ve Malatya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'in Manyas ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ormanlık alana sıçradı. Yoğun uğraşlarla söndürülen yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de orman yangını çıktı. Yedi Yol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Alevler 10 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Tunceli'de de alevlerle mücadele vardı. Yol Konak ve Karyemez köyleri arasında çıkan yangın Tunceli, Pertek, Elazığ karayoluna yaklaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı yükseldi. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağı akşamları yüksek nemde eşlik ediyor.
7: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
13: Evde artık gezmedik, oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem. Çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
14: Sayınız dağılmış.
13: Evet, sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
14: Bir dakika konuşalım.
7: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
15: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
16: Denize giriyoruz, güzel oluyor. Esiyor burası, güzel yani.
7: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
17: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
7: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
4: Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası ise nehirleri kurutuyor. Tuna'dan sonra Ren Nehri'nde de su seviyesi alarm veriyor.
7: Avrupa'da iklim krizi yaşanıyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler aşırı sıcak ve kuraklığın yol açtığı büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Almanya'dan Romanya'ya, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de kuraklığı hissetmeye başladı. Aşırı sıcak ve yeterince yağmur yağmaması nedeniyle nehirlerin suyu çekindi. Görüntüler Almanya'dan. Burası Ren Nehri. Görüntüler Batı ve Orta Avrupa'nın Tuna'dan sonra en uzun nehrinde suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne seriyor. Neuss kentinde batık balıkçı teknesi su yüzüne çıktı. 90'larda kullanılan balıkçı teknesi bugün su seviyesinin alarm verdiğinin göstergesi. Worms kentinde ise açlık taşları ortaya çıktı. Açlık taşları önceki kuşakların gelecek nesillere bıraktığı uyarı. Bu taşların ortaya çıkması açlık uyarısı anlamına geliyor. Buradan 1857, 1947 ve 1959 yıllarında nehrin suyunun çekindiği ve kuraklığın açlık getirdiği anlaşılıyor. Ren Nehri'nde taşımacılık da yapılıyor. Tahıl, maden, kömür ve rafine petrol ürünlerinin taşınmasında önemli güzergahlardan birini oluşturuyor. Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri Tuna'da da su çekindi. Taşımacılık durdu. Tuna Nehri'nin suyunun soğutmada kullanıldığı Macaristan'daki Pax nükleer santrali için hafta sonu kapatma kararı alınmıştı. Macaristan Başbakanı Peter Macar, 44 yıldır ilk kez alınan kapatma kararının ardından santrali ziyaret etti. Macar'ın ziyareti sırasında santraldeki elektrik üretimi %10'a kadar düşmüştü. Macaristan Başbakanı, önümüzde kritik günler var dedi.
0: NTV Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Dünya gündemine son saatler içerisinde düşen iki haber tekrar belirli bir başlığı, önemli bir konuyu dikkatlere çekiyor veya dikkatlere getiriyor. İş ve ahlak, iş ve etik, kısacası iş etiği veya iş ahlakı. Evet, seneler evvel Ordinarius Profesör Doktor rahmetli Zülhü Dönmezer bizzat bana, genç doçent arkadaşım, iş ve ahlak kavramları oksimoron kavramlardır demişti. Hoca bunu hangi vesileyle ve niye söyledi? O noktaya gelmek üzere dilerseniz ilk önce o söz ettiğimiz iki haberden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın geçtiğimiz dönemde çok yankı uyandıran ve acil ekonomik yetkiler yasasına göre Kongre'yi bypass ederek bütün dünya ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin iptali ve geri ödenmesi kararı üzerine anlaşılıyor ki bir güncelleme yapmış ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve 165 milyar dolarlık geri ödenmesi gereken miktarın yaklaşık %60'ının 100 milyar dolarının geriye ödenmesi için gereken işlemlerin başlatıldığını ortaya koymuş. Tabii bu enteresan bir konuyu ortaya çıkartıyor, bir soruyu ortaya çıkartıyor. Çok güzel bu gümrük vergileri şirketlere geri ödensin. Ama bu şirketlerde herhalde bu gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıttılar. Peki tüketiciler bundan hiç yararlanamayacaklar mı? Bu etik bir yaklaşım mı? Yani şöyle bir bakıyoruz. Mesela Apple 2.2 milyar dolarlık bir ek almış veya iade almış. Amazon 600 milyon dolar. Nike 300 milyon dolar almış. Ama zamanında bu ek vergiler dolayısıyla yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalan ve yapılan hesaplamalara göre 1000 ila 1500 dolarlık bir yıllık ek faturayla, pahalılık faturasıyla karşılaşan Amerikan tüketicisi ne yapacak veya diğer tüketicilere bir yansıma olacak mı? Amazon bu işin çok zor olduğunu ama açık ve net bir inceleme sonucu eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa müşteri hesaplarına iade yapılacağını söylüyor. Diğer tüm şirketler de şöyle bir üslupla konuya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu iadeleri tüketicilere bundan sonra daha uygun fiyatlarla ürün sunmak için kullanacağız. Bu fonlardan o şekilde yararlanacağız. Bu bana şeyi hatırlattı. Seneler evvel restoran sektöründe KDV aşağıya inince sorulmuştu. Sizler de menüdeki fiyatları indirecek misiniz? Sektör yöneticisi dedi ki yok dedi. Biz zaten zam yapacaktık. Hani bu vesileyle zam yapmayacağız. Hani zarardan kar ettireceğiz. Bu işin etik tarafı bir tarafa koymak lazım. Bir aralar Trump bu ek gümrük vergilerinden kelle başına 2000 dolarlık size çek göndereceğim. Böyle bir karımız var demişti ama ortada öyle bir herhangi bir karine yok. İkinci haberde gene Trump'la ilgili bilindiği üzere piyasalarda bir sürgüt salınım sendromu yaşanıyor. Trump konuşuyor, piyasalar düşüyor. Trump tekrar konuşuyor, piyasalar yükseliyor. Böyle bir eskilerin deyimiyle tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Tepe sersemi, tırnağı kapatalım, bir piyasayla karşı karşıyayız. Başkanın sözleri hakikaten bütün piyasaları, dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi bilindiği üzere bu önemli açıklamaları da Truth Social diye bir sosyal medya hesabından yapıyor Başkan Trump. 13 milyon takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Truth API diye bir hizmet başlattı. Trump'ın %40'ından fazla pay sahibi olduğu Trump ailesinin bir şirket. Ve diyor ki arkadaş sen 100 bin dolar verirsen ayda ortalama bu Trump'ın mesajlarını başkalarından saniyeler, mikrosaniyeler öncesinde erişme imkanını bulursun. Bu da yüksek frekanslı ticaret denilen high frequency trading, yüksek finansın alengirli meselelerinden bir tanesi bakımından çok önemli bir kazanç sağlayabilir. Dolayısıyla bir asimetrik bilgi durumu ortaya çıkıyor. Parasını bastıranlar önceden bu gelişmelere haberdar olup ona göre vaziyet alabiliyorlar. Tabii tahmin edersiniz Washington'da etik bir fırtına koptu. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff bu sistem yasa dışı mı değil mi, ne kadar etiktir diye konuşmaya başladılar. Hatta bununla ilgili girişimlere başladılar. Başkanın resmi sözlerinden haksız kişisel kazanç sağlanması etik ve ahlakla ne kadar bağdaşır? asimetrik bilgi, yani bazılarının çabuk eriştiği veya bildiği, diğerlerinden ise özellikle perdelenen bilgi aslında piyasa işlemesinde en büyük tabulardan ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar rahmetli Sulhi Dönmezer hocaya dönelim. Bundan tam 38 yıl evvel İstanbul Üniversitesi'nde ülkemizde ilk defa iş ahlakı dersinin konulması için teklif sunmuştuk. İlgili birimin karar vericisi durumunda Ordinaris Profesör Doktor Sulhi Dönmezer uzun uzun bunun gereğini anlattıktan sonra dedi ki doğru doçent ama bu ikisi oksimoron kavramlar. Doğru, işte bu oksimoron kavramın değişik yönlerini irdeleyebilmek, anlatabilmek, sürekli gündemde ve takipte tutabilmek için bu derse ihtiyaç var denilmişti. Ve daha sonra bu ders hakikaten konularak 1988 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi'nde tarafımızdan verilmeye başlandı. Demek ki aradan 40 yıla yakın bir süre geçse de temel prensipler aynı kalmakla beraber yeni uygulamalar bu prensiplerin sorgulanmasını sürdürüyor, devam ettiriyor. Sürgüt salınım sendromu içerisinde bize de en azından belirli bazı dayanaklara, bazı etik ve ahlak kumpas ve kurallara bağlı kalmaktan, tutunmaktan, onları gözetmekten başka bir işlev veya fonksiyon kalmıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Schürrle Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı-Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
2: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Schürrle Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maça etkili başlayan Sarı-Lacivertliler 10. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı-Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertlilerde sakatlık geçiren Jadon Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
3: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
2: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transfer için tarih verdi.
4: 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
2: Fenerbahçe'nin Schürrle Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı-Lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile saat 20'de karşı karşıya gelecek.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Hırvatistan'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralov'la karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitülen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
6: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maça asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
5: Siyah beyazlıların yeni kalecisi Nübel de yaptığı başlangıçtan memnun.
7: Taraftarımızın çok özel olduğunu düşünüyorum. Dolmabahçe'de sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. İlk iki maçta kalemi gole kapattığım için mutluyum. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz.
5: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Uttara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa Kupalarında oynayan rakip Kralovsa önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris ile karşılaşacak.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
8: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
7: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
8: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
9: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
8: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
1: Altay Bayındır'ın yeni adresi Celta Vigo oluyor. Manchester United forması giyen milli kaleci kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldı. İngiliz basınına göre La Liga ekiplerinden Celta Vigo, tecrübeli filebekçisinin transferi için Manchester United'la el sıkıştı. Mavi beyazlı kulüp 28 yaşındaki kaleciyle yakın zamanda bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu finaline yükseldi. Sarı lacivertler yarı final maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 2-1 yendi. Belçika'daki Dendrev Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu yarı final maçında temsilcimizin gollerini Ece Türkoğlu ve Maria Albe attı. Fenerbahçe kadın futbol takımı finali de kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Bugün diğer yarı final karşılaşmasında Belçika temsilcisi Leuven ile Sırbistan ekibi Başka Topola mücadele edecek. Kazanan taraf ikinci eleme turu finalinde Sarı Lacivertli Kulübü'nün rakibi olacak. Final maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. İlk haberimizle başlıyoruz değerli izleyenler. Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlattı.

0: birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir tereddütümüz olmasın.
1: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
2: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntılı diller bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
1: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
3: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
4: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek.
1: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8.551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3.856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
4: Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6.500 lirayı aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
1: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4.300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6.500 lirayı geçti.
5: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
1: Ons altın Şubat ayında 5.500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8.000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
5: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
4: Şimdi piyasalara bakacağız. Önce bizim borsamıza bakalım. Günün ilk yarısı itibariyle şu sıralarda %0,40 yükselişle 13.758 puan seviyesinde değerli izleyenler. Açılışta kararsız bir açılış. Bir aşağı bir yukarı son derece dar bir bantta 13.667 puana kadar geri çekildi. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeydi. Sonrasında bir yukarı denedi. Bu kez 13.801 puan ki yaklaşık bir 10 dakika önce 13.801 puanı gördük. Oradan da hafif olarak aşağıya geldi. Gördüğünüz gibi yani kabaca 150 puanlık 130 puanlık bir bant içerisinde işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 80 milyar liralık bir işlem hacmi var günün ilk yarısı itibariyle. Bankacılık endeksi %1,5 civarında primli. Petrokimya tarafında %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Sanayi endeksi yine %1 olarak yükseliyor. Alt endekslerde baktığımızda holdingde yatay, yani %0,8 civarında bir kayıp var. Ulaştırma ve ticaret endeksleri de yatay seyrediyor ama işlemlerin zaten dar bir bantta, 130-135 puanlık bir bantta gerçekleştiğini söyleyelim günün ilk yarısında. Para piyasalarında dolar 47 lira 59

0: kuruş, euro 55 lira 3 kuruş seviyesinde küresel para piyasalarında. Dolar endeksi sabahtan hafif daha biraz daha aşağıya doğru gelmiş durumda. Euro dolar karşısında yeniden 1.1550'lere doğru hareketlendi. Sterlin dolar karşısında 1.3460'ın üzerine çıkmış durumda. Altın fiyatları da demin haberimizde de aktardığımız üzere zaten 4 gündür yükseliyor. Nedir? Sebep jeopolitik riskler. Yani artık Amerika ile İran savaşı sona erecek. Petrol fiyatları normal seyrine geri dönecek. Enflasyon riski olmayacak. Faizler gerileyecek. Küresel büyümede bir yavaşlama olmayacak. Tüm bu beklentilerle beraber, bu olumlu senaryo ile beraber altın fiyatları son 2 ayın zirvesine çıkmış durumda. 4273 dolar ile %0,62 yukarıda. Petrol fiyatları da söyledik ya, işte aynı az önce bahsettiğimiz senaryodan dolayı bir miktar dünden de aşağıya geldi. Sonrasında 79 dolar 15 sent %0,39 yukarıda önceki kapanışına göre. Yurt içinde altın fiyatları gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı 6500 liranın üzerinde fiyatlanıyor. 6538 lira. Çeyrek altında 10.740 lira bankalar arası piyasada. Şimdi finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte, hemen dönelim ve Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
1: Teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, öncelikle borsamızla başlayalım. Bugün hani nispeten pozitif bir seyir var borsada. Dün de çok hafif bir yükseliş vardı. Büyük oranda gelişmeler takip ediliyor. Jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. Amerika'da faizler takip ediliyor. Bir taraftan bilançolar izleniyor. Ama hani borsanın çok da tadı yok gibi galiba, ne dersiniz?
1: Esasında 14.400'den başlayan bir satış baskısını gördüğümüz çok net bir şekilde ifade edilebilir. 13.200'e kadar geldik. Bunda hem dış jeopolitik risklerin bahane edilmesi, hem de içeride özellikle yatırım fonları ile ilgili beklenen düzenlemelerle ilgili bazı hisse senedi değişimlerinde etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii bilanço dönemi. Bilançoda bir parça hayal kırıklığı yaşatan şirketler var. Onların fiyatlarının düzeltmesiyle ilgili satışlar da görüldü. Ama yavaş yavaş dengeleniyor. Bu yılın başından itibaren hep iddia ettiğim üzere dengeli ve biraz daha dirençli bir borsa var birkaç yıl önceye göre. Nispeten bu dengeyi de kurma aşaması içinde şu anda devam ediyor. Teknik anlamda baktığımızda 13.800'ü aşmakta zorlanıyoruz. Yabancı yatırımcı katılımı oldukça az. Yerli kurumsallarda az önce ifade ettiğim gibi özellikle yatırım fonları ile ilgili bazı ayarlamalarla ilgili çalışmalar içindeler. Dolayısıyla da kısa vade için 13.800-13.900 önemli direnç noktalarıymış gibi görünüyor. Herhangi bir düzeltme olduğunda da 13.400 ve 500 lira kadar geri çekilme olasılığı da kısa vade için teknik anlamda ifade edilebilir.
0: Çok teşekkür ederim. Bir de altın fiyatlarını sormak istiyorum size. Altında 4 gün üst üste yükseliş var. Orada da jeopolitik gelişmeler ve elbette Amerikan Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin haberler takip ediliyor. Yarın Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ki Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın en yakından izlediği verilerden bir tanesi bu. Bu etkili olacak deniyor bir taraftan altında şu anda destekleyici unsurlar tekrar devreye geldi diyor. Yukarı yönlü bir hareket beklenebilir diyor. Eğer ki siz de katılıyorsanız ya da katılmıyor da olabilirsiniz. Yukarı yönlü bir hareket olacaksa, ons bazında soruyorum. Bunun bir şeyi var mıdır yukarıda, hani buralardır, buralara kadar gelir. Yeniden rekor seviyeler biraz uzak görünüyor, 5600 dolarlar değil mi? Ya da ne dersiniz?
1: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu. 5000 dolardan başlayan ons fiyat olarak baktığınızda 3900'e kadar geldi. 3900 dolarlar zaten destek seviyesiydi. Bizi izleyenler hatırlayacaklar. Bu noktalardan tepki gelebilir demiştik. Geleceği noktada 5250-300 bandı. Pardon, 4250-300 bandı. Bu civarlarda muhtemelen bir kar satışıyla karşılaşacaktır uluslararası piyasalarda. Körfez'deki gelişmeler olumluya dönerse ve FED'den de ekstra bir çatlak ses veya olumsuz bir haber gelmezse 4700-4800 dolarları kısa vadede görme olasılığı var. Ama 5000 dolarlar ve üstü için hem jeopolitik risklerin önemli ölçüde azalması, hem doların fazla değer kazanmaması, hem de özellikle Amerikan doları faiziyle ilgili beklentilerin bir parça daha olumluya dönmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda fiyat tepkimesi yaptığını açıkça ifade edebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Hemen sözün geldiği nokta itibariyle şunu da hızlıca sormak istiyorum. Son bir dakikamız Mustafa Bey, 1,5 dakika. Amerikan Merkez Bankası Eylül ayında faiz arttırımına hani piyasalar kuvvetle muhtemel olarak bakıyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Ben net bir şekilde arttırmaz diyorum. Piyasaların çünkü beklentileriyle bir bakıma Fed'in beklentileri farklı. Gerçi Fed'de de arttırmak isteyen taraf var ama Körfez'de yumuşama olursa petrol fiyatlarında bahane ederek Fed bu süreci biraz daha yumuşak geçirmeye çalışacaktır. Hatta dünya konjonktürü el verirse net bir şekilde başka bir iddiada da bulunabilirim. Yıl sonuna kadar sembolik de olsa bir faiz indirimi bile yapabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyenler, Mustafa Bey'in de söylediği gibi, altını çizdiği gibi Amerika'da bundan sonra Merkez Bankası'nın ne yapacağı önemli. Neden? Çünkü emtia fiyatlarını etkileyecek, altın fiyatlarını etkileyecek. Orada faizler aşağıya gelecek mi ya da faizler yukarıya gidecek mi? En son Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısını hatırlayın. Piyasalar kendisi aksiyon alıp tahvil faizlerini yukarıya doğru itmişti. Acaba piyasayla mevcut başkan Kevin Warsh arasında bir itişme mi, bir anlaşmazlık mı olacak? Bunlar da yakından takip edilen konulardan bir tanesi. Neden? Gördüğünüz gibi fiyatları doğrudan etkiliyor. İhtimali dahi fiyatları doğrudan etkiliyor. Şimdi ne kadar süremiz kaldı hemen yönetmenimize soralım. Peki, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Rekabet Kurulu A101'in Carrefour sayı devralması işlemine koşullu olarak izin verdi. Karara göre işlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 adet mağazadan 10 adedi A101, 38 adedi ise Carrefour'sa mağazalarından oluşacak. İşlem sonucunda Carrefour'sa A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak. İşlemin kapanışını takip eden 3 yıl boyunca A101 ve Carrefour'sa bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olan ölçüde arttırılması için gerekli makul çaba gösterilecek. Piyasa ekranının sonuna geldik. Hoşçakalınız.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Sıcak yaz gecelerinde yolda kirpiye rastlarsanız aklınızda olsun. Kirpi sokak kedileri gibi sütle beslenmez. Tersine kirpilerde laktoz intoleransı var. Yani verdiğiniz süt onu öldürebilir. Aslında bu sevimli ve doymak bilmez hayvanlar, doğadaki yeşillikler, solucan, sümüklü böcek, kırkayak gibi böcekler, kuş yumurtalarıyla beslenir. Yine de beslemek isterseniz, şehirde yaşayan kirpiler hazır kedi ya da köpek mamasına alışıktır. Ve bilmek isterseniz ekleyelim. Kirpi, görme duyusu zayıf ama işitme ve koku alma duyusu çok gelişmiş, üstelik iyi bir koşucu, tırmanıcı, hatta iyi yüzücüdür. Yalnız olmayı tercih eder. Gündüz uyur, gece yiyecek aramaya çıkar. Bedeninde ortalama 6000'den fazla sivri ve tehlikeli diken olur. Bu dikenler onu saldırılardan korur. Bu arada unutmayın, kirpi etinin hiçbir hastalığa faydası yoktur. Ayrıca kirpi oklarını size atamaz. Yani kirpinin size hiçbir zararı olmaz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, bugünkü sözcüğümüz lisan. Kısaca yerine dil dediğimiz bu sözcük yanlış biçimde lisan biçiminde söylenmekte. Tüm ünlüler kısa söylendiğinde yine lisan dendiğinde o kadar rahatsız etmese de iyi sesi uzatılarak lisan denince kulak tırmalıyor. Şimdi bu sözcüğe doğru söylenişine dikkat ederek biraz daha yakından bakalım. Önce konuşma anlaşma aracı olarak dil anlamında. Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir demiş Ziya Gökalp. Hüseyin Rahmi Gürpınar da şöyle diyor. Her lisanın incesi, kabası, terbiyelisi, terbiyesizi, düzgünü, doğrusu, muharrefi, bozuk şivelisi vardır. Muharref, gerçek anlamı dışında bir anlam verilmiş, bozulmuş, tahrif edilmiş demek. Sonra, lisan bir yazara veya devreye ait veya döneme has anlatım üslubu. Tanzimat lisanı, Mehmet Akif'in lisanı gibi. Belli meslek, ilim ve uzmanlık dallarına özgü sözcüklerden oluşan anlatım da lisan. Denizci lisanı, tıp lisanı gibi. Sonra dağ taş lisana geldi derken konuşmayan şeylerin konuşmaya başlaması anlamında kullanılışı da var. Daha pek çok yerde kullanıyoruz. Lisanı hal ile söylemek denir. Sözle değil de hal, tavır ve görünüşle ifade etmek anlamında. Lisanı münasip deriz sonra. Yani uygun dille karşısındakinin anlayacağı, onu kırmayacak bir tarzda. Ve de sürçü lisan çok kullanılır. Sürçmek, ayağın kayması veya bir yere bir şeye takılması, çarpması sonucunda düşecek gibi olmak, sendelemek, tökezlemek anlamında eski Türkçeden beri kullanılırmış. Sürçün karşılığı da sürçme, yanılma, hata. Kısacası sürçü lisan, yanlışlıkla istemediği bir sözü söyleme, ağızdan kaçırma, dil sürçmesi. Eskiden meddahlar her gösterinin sonunda, her ne kadar sürçü lisan ettikse affola derlermiş. Biz de öyle bitirelim bu programımızı. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem, hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Engelsiz. Ben Ayşe Sudaman Can, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Öğle bülteniyle karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri var. Dilerseniz teker teker göz atalım. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kısa sürede de yasalaşması bekleniyor. Bugün de Beştepe'de önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli görüşecek. Saat 15.30'da da Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Ankara'nın yoğun gündemini aktaracağız. Bir diğer önemli başlık, Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor biliyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün ilk olarak eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelere dair notları da paylaşacağız. Kolondan gelen ses faciayı önledi başlığımız var burada. Bahçeli evlerde facianın tam anlamıyla eşiğinden dönüldü İstanbul'da. 6 katlı bina dün akşam saatlerinde çöktü. 1980'li yıllarda yapılan bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı ve yaralanma olmadı. Çökme anına ilişkin görüntüler de geldi. Onu da aktaracağız. Ve spordaki belki de bu sezonun en önemli gelişmesi. Trabzon'da Salah fırtınası yaşanıyor. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız dün akşam saatlerinde Trabzon'a gitti. Havalimanında da binlerce kişi Muhammed Salah'ı karşıladı. Bu akşamsa stadyumda bir imza töreni var. Trabzon'daki Salah coşkusunu ekrana getireceğiz. NTV'de öğle bülteni başlıyor efendim. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste dedik. Yarın komisyonda görüşülmesi hedefleniyor. Öncesinde de bugün önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Ayrıntıları bize Özden Erkuş aktaracak. Özden, nedir bu görüşmenin detayları?
1: Yaklaşık bir saat sonra bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Aslında bakılırsa sabah saatlerinde her iki isminde programında yer almayan bir randevu olduğunu belirtelim. Bu çerçevede bugün tasarlanmış bir görüşme önümüzdeki saat dilimi içerisinde gerçekleşecek. Tabii bu görüşmede ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olmasını bekliyoruz. Çünkü bilindiği üzere Devlet Bahçeli sürece en başından bu yana en fazla destek veren isimlerden bir tanesi ve süreçte de iki isim karşılıklı olarak çok sayıda görüşme gerçekleştirmişlerdi. Bu görüşmede de özellikle artık yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çerçeve yasa teklifi verilmiş durumda. Komisyonda görüşmelerine yakın sürede başlanacak. İşte bu çerçevede bu yasa teklifiyle ilgili bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmede elbette yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki müzakerelerinin tamamlanmasının ardından sahada ne gibi adımlar atılacak? Buna ilişkin de iki ismi değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Hatırlatmak gerekirse Devlet Bahçeli söz konusu çerçeve yasa teklifine ilk imzayı atan isimlerden bir tanesiydi. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Devlet Bahçeli'ye ismini zikreterek teşekkür etmişti bu sürece verdiği destek dolayısıyla. İşte bu nedenle de en önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa olacak. İki ismin 2026'daki üçüncü randevusunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Erdoğan 21 Ocak ve 30 Nisan tarihlerinde Devlet Bahçeli'yi yine burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. Dediğimiz gibi saat 14'ü gösterdiğinde Devlet Bahçeli'nin yine buraya gelmesini ve bu yılın 3. randevusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olan bu görüşmeyi gerçekleştirmesini bekliyoruz.
0: Özden, bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacak. Kurulun gündeminde neler olacak?
1: MGK'nın ana gündem başlığı da yine aynı. Terörsüz Türkiye süreci. Özellikle de dün meclis gündemine getirilen 360 milletvekilinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan o çerçeve yasa, bu yasa çerçevesinde bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu önemli bir makam haline gelecek. O yasa çıktığı anda Milli Güvenlik Kurulu aynı zamanda teyit ve tespit makamı da olacak ve MGK kararı ile birlikte o 6 aylık süre başlayacak bilindiği üzere kanun teklifine göre. İşte İşte bu çerçevede bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu süreçte görev alacak kurumların ve bakanlıkların sahadaki koordinasyon nasıl yapılacak, buna ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz Erhan. Tabii ilerleyen süreçte silahların teslimi, teröristlerin Türkiye'ye gelmesi, teslim olmasına ilişkin bazı süreçler işletilecek. Bu süreçlerde hangi kurumlar ne gibi roller alacaklar, buna ilişkin değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Elbette hem istihbarat birimlerinin hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hali hazırda bölgedeki son duruma ilişkin raporları da söz konusu. Bunlarla ilgili de yine geniş kapsamlı değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Yani bu MGK'da ana gündem başlığı terörsüz Türkiye olacak ki toplantının ardından da yapılacak açıklamada yine bu sürece ilişkin, bu sürecinin devamına ilişkin de önemli bir mesajın MGK tarafından, Milli Güvenlik Kurulu tarafından paylaşılmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Tabii bölgesel güvenlik konu başlıkları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Onlardan biri Rusya-Ukrayna savaşı. Karşılıklı olarak başkentlerinde hedef aldığı şekilde savaşta tansiyon artmaya devam ediyor. Karadeniz'deki seyir güvenliği, ki geçtiğimiz günlerde bir Türk bayraklı gemide saldırıya uğramıştı, büyük endişe olmaya devam ediyor. Bu çerçevede bu savaşın kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyleyelim. Öte yandan ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması Türkiye'nin beklentilerinden bir tanesi. Müzakerelerle ilgili olarak son durumun ele alınması, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik trafiğinde yine Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmasını bekliyoruz. Elbette İsrail ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Batı Şeria'daki saldırıları, tüm bunlar da yine Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmasını beklediğimiz konu başlıkları arasında.
0: Evet, Özden Erkuş Beştepe'den bildirdi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döneceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı biliyorsunuz. Dün çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Peki bundan sonra ne olacak? Planlandığı gibi gidecek mi? Yani yarın bir komisyonda görüşme olacak mı? Nedir son bilgiler? Bize Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin belki de en önemli adım atıldı. En önemli, en kritik dönemeçlerden biri dönüldü desek yanlış olmaz. Bu iki yıllık sürecin hukuki altyapısını oluşturan kanun teklifi, 12 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına dün saat 15 sularında verildi. İş tüzük gereği 48 saatin geçmesi gerekiyor komisyonda ele alınabilmesi için. İşte bu nedenle Adalet Komisyonu da yarın saat 15.30'da toplanacak. Önemli bir düzenleme, tarihi bir düzenleme, bu nedenle uzun soluklu bir görüşme olması bekleniyor Adalet Komisyonu'nda. Önce teklifin geneli üzerine görüşmeler yapılacak. Siyasi partiler tek tek söz alarak görüşlerini açıklayacaklar. Kimler imza vermişti? 360'a yakın milletvekillerinin imzasıyla bu teklif meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere AK Parti, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP'li kurmaylar ve milletvekilleri, DEM Parti'nin önde gelen isimleri imzayı attılar ve aslında ortak imzayla sunulduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Ama onun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden de imzalı destek geldi, Hüdapar'dan destek geldi ama imza atmayanlar da var. Yeni parti imza atmadı. İyi Parti zaten sürece karşı olduğunu en baştan beri söylüyor. 2 yıldır bunu tekrarlıyor. Bunun dışında Yeniden Refah Partisi'nde imza atmadığını biliyoruz. Yeni Yol grubu da imzaladı. Şimdi yeni parti imza atmadı ama komisyonda ve genel kurul görüşmelerinde destek verecek milletvekilleri var ki milletvekilleri özgür bırakıldı. Yeni Yol Partisi'ne özellikle Sezgin Tanrıkulu gibi önemli bir isim destek vereceğini açık ve net olarak ifade etti zaten. Zaten MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ı 430'un üzerinde bir oyla genel kuruldan geçmesini beklediklerini söylüyor. Şimdi Adalet Komisyonu'nda önce geneli üzerine görüşmeler yapılacak ve sonrasında maddelere geçilecek. Şimdi yarın 15.30'da başlayacağı için bu teklifin cumartesiye doğru kayması bekleniyor. Yani cuma günü teklifin kabul edilmesi çok da kolay değil. Çünkü bir süre zamanlama kısıtlaması olması beklenmiyor. Herkes rahatça görüşlerini açıklasın diye. Çünkü çok önemli, çok kritik bir teklif. Cumartesi eğer kalırsa, ki büyük ihtimalle kalacak, zaten iş tüzük gereği 48 saat şartı nedeniyle pazartesiye mutlaka kalacak gibi. Meclis Genel Kurulu'nun takviminden kaynaklı da zaten pazartesiye kalacak gibi gözüküyor. Çünkü şu an suça sürüklenen çocuklarla ilgili görüşmeler var Meclis Genel Kurulu gündeminde. O bitecek, cumartesi günü bitmesi öngörülüyor. Sonrasında uluslararası sözleşmeler var. Ardından gaziler ve şehit yakınları ile ilgili 9 maddelik çok önemli bir düzenleme var. Onun da pazar günü ele alınıp bitirilmesi, Pazartesi günü ise bu önemli terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifinin ele alınmasını bekliyoruz. Pazartesi ya da salı, en geç salı, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması yönünde bir hedefin olduğunu da belirtelim Erhan.
0: Evet, Özgür Akbaş meclisten bildirdi. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Bakan Gürlek şu sıralarda da 1993'te aracına konulan bombayla suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşüyor. Şimdi bu görüşmelerin ayrıntılarını bize Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet, bu üzeri kapatılan cinayetlerin dosyaları yeniden açıldı. Nedir detaylar?
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı pek çok açıklamada faili meçhul dosyaların yeniden açılacağını, inceleneceğini, varsa yeni bilgi ve bulguların ailelerle, muhataplarla paylaşılacağını ifade etmişti. Pek çok önemli dava, dosya, o dosyanın sahipleri, geride kalanlar çeşitli defa kamuoyuyla bazı önemli soru işaretlerini paylaşmışlardı. Dosyaların yeniden açılmasını istemişlerdi. O ailelerden biri de Uğur Mumcu'nun ailesi. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde aracına konan bombanın patlaması sonrasında hayatını kaybetmişti. Yani öldürülmüştü. Suikaste uğramıştı. Uğur Mumcu'nun ailesi pek çok defa yaptığı açıklamada faillerin, gerçek faillerin bulunmasını istemişti. Adalet Bakanlığı'na da bu yönde bir talepte bulunmuşlardı. O talebin gereği bugün Adalet Bakanlığı binasında Ankara'da gerçekleştiriliyor. Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yla bir araya geliyor. O görüşmeye dair fotoğraf kareleri de paylaşıldı. Elbette görüşmenin en önemli çıktısı, yeni bir bilgi, bulgu varsa soruşturmaya dair Akın Gürlek'in aileyle bunları paylaşması beklentisi söz konusu. Bu ilk görüşme değildi. Saat 11 gibi önemli bir kabul daha gerçekleştirdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Behçet Oktay da yine 25 Şubat 2009 yılında Ankara'da aracının yanında ölü bulunmuştu. Dosyaya bu ölüm intihar olarak kaydedilmişti, ancak kamuoyunda da ailede de bunun bir intihar olmadığına dair pek çok demeç verildi, iddialar gündeme getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek aileyi kabul etti, görüşme gerçekleştirildi. Yine bu dosyaya dair yeni bir bilgi, bulgu varsa aileyle paylaşıldığına yönelik bazı emareler söz konusu. Yine Behçet Oktay önemli isimlerden biri, zira polis harekat teşkilatını kuran 3 isimden biriydi. Ailesi pek çok defa yaptığı açıklamada bunun bir intihar olmadığını ifade etmişti. Bu yönde iddialar gündeme getirilmişti. Görüşmelerden sonra açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı kanadından da, ailelerden de şimdiye kadar henüz yeni bir açıklama yok, ama gelişme olursa bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu bildirdi. Sevgili seyirciler, İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için neyse ki boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı ve yaralanma olmadı. Olay ucuz atlatıldı. Ancak yaşananlar bir kez daha eski ve yıpranmış binaların yaratabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi. NTV ekibinden Melike Şahin olay yerinden aktardı.
4: Burada kontrollü yıkım devam ediyor. Belediye ekiplerinin yıkılan binanın hemen yanında hasar gören ve zaten boşaltılmış olan binanın aniden çökmemesi için kontrollü yıkımı sürüyor. Bir yandan da buradaki sokaktaki kontroller devam ediyor. Kısa süre önce İGDAŞ ekipleri geldi, doğalgazları kontrol etti tekrar ve dün kapatılan, kesilen doğalgaz hattı yeniden bu sokak için açıldı. Onu ifade edelim. Şimdi Emir İlmin'in görüntüleriyle ekrana getirelim. Dün akşam saat 21.30'da aniden 6 katlı bir bina, 38 yıllık bir bina çöktü. Bina aniden çöktü ama bu risk öngörülmüştü. Bir önceki gün binada yaşayanların salonlardan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verilmişti ve belediye ekipleri gelip inceleme yapmış. Hızla birkaç saat içinde binanın boşaltılması sağlanmıştı. Yayın öncesi burada apartmanda yaşayanlarla, iş yeri olanlarla da görüşme fırsatımız oldu. Aslında sadece hızlıca alabilecekleri çok önemli eşyalarını alıp çıkabilmişler ve ardından tekrar girmelerine müsaade edilmemiş. Bina çöktüğünde sokaktakiler önce deprem olduğunu zannetti çünkü büyük bir gürültü koptu, ardından toz dumana karıştı. Camlara çıktıklarındaysa binanın yıkıldığını fark ettiler. Neyse ki yoldan geçen de o dakikalarda kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Bu önlem de aslında bir facianın önüne geçmiş oldu. Şimdi yapılan şey ise hemen yanındaki binanın kontrollü yıkımı. Onun da aniden çökmemesi için, çünkü o binada kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, riski bulunduğu için ve yıkımı bekleniyormuş aslında. Şimdi o yıkım öne alındı. Çünkü yanındaki bina çökerken muhtemelen ona da zarar verdi. Hızla onun yıkımı da sağlanıyor. Bu sokak özellikle kentsel dönüşümün yoğun olarak yapıldığı, yenileme çalışmalarının yoğun olduğu bir sokak. Hemen arkasında yıkılan binanın yeniden yükselen bir, yapılan bir inşaat var, bina var. Bu sokaktaki çokça binanın bu durumda olduğunu söyleyelim. Ama bu yıkılan binada 20 aile yaşıyordu, bunu da belirtelim. Yani eğer bir gün önce tahliye edilmiş olmasaydı çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi.
0: Bir kadın cinayeti haberi daha var ne yazık ki. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı. Cinayete ilişkin yeni bilgiler var. Ayrıntıları bize Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
5: Biz Müge'nin öldürüldüğü, işte o sokak ortasında işlenen cinayetin olduğu yerdeyiz. Kameraman arkadaşım İsmail Kamit ile birlikte soruşturmaya ilişkin yeni detayları sizlerle paylaşacağız ama burada Müge'nin öldürüldüğü o alanda resimleri asıldı, çiçekler bırakıldı. Sokaklara da yazıldı burada bir kadın öldürüldü diye. Nilda 25 yaşındaydı ve iddiaya göre kendisini saplantılı bir şekilde takip eden bir şüpheli vardı. O şüpheli Nazır Ilgın'dı. Nazır Ilgın'ın 2020 yılında da bir başka kadını öldürdüğü ortaya çıktı ama Nilda burada sokak ortasında ablası ilaç alırken motosikletiyle bekliyordu. İşte İsmail Kamit'in size gösterildiği bu alanda motosikletiyle birlikte beklerken yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. Belinden çıkardığı o silahı ateşledi ve genç kadın tam da burada hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünden hemen sonra soruşturma başlatıldı ve soruşturmada gerçekten ilginç detaylar ortaya çıktı. Çünkü Ilgın yaklaşık 5 yıl boyunca cezaevindeydi. Cezaevinde olmasının gerekçesi de tıpkı bu Nilda'ya işlediği suçlar gibi birden fazla suçu işlediği iddia edilmişti. Bir hemşireyi, kız arkadaşı, eski kız arkadaşı olan bir hemşireyi boynundan bıçaklamıştı 2020 yılında ve 2021 yılında yapılan yargılamayla 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yıl, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra da tahliye edilmişti. Denetimli serbestlik altındaydı ve denetimli serbestliği devam ettiği o süre zarfında işte bu cinayeti işlediği iddia edildi. Az önce ailenin yanındaydık. Onlar Nilda Müge olmadan bir güne uyandılar ve bize resmi evrakları gösterdiler. Nilda karakola gitmiş, şikayetçi olmuştu. Kendisini takip ettiğini, öldüreceği şeklinde bir beyanlarla şikayetçi olmuştu. Hakkında Nazır Ilgın'a uzaklaştırma kararı talep etmişti ve o talep de verilmişti. 25 Temmuz günü olmuştu bu olay ve bu şikayetten hemen sonra Nazır Ilgın gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı 28 Temmuz günü. Serbest bırakıldıktan sonra hem ailesine mesaj attı hem de iddiaya göre genç kadına mesaj attı. Ben çıktım dedi, şikayetinizden vazgeçin şeklinde bir mesaj paylaştığını ileri sürdü aile ve o mesajı da bizlere gösterdi. koruma kararı, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, denetim altında olmasına rağmen, yine iddiaya göre uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç kadını takibi devam ettirdi. İşte olay günü de, yani dün gece yarısı da burada takip ettiği genç kadını silahla vurarak, iki el ateş ederek öldürdü. Şimdi denetim altındaki bir insan uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, savcılar şikayet edilip adli kontrole bırakılmasına rağmen niçin neden cezaevine geri gönderilmedi? Birden fazla hukukçuya sorduğumuzda ve edindiğimiz bilgiye göre, o denetiminin bozulması için, yani tekrar cezaevine girebilmesi için, o Nazır Ilgın için iddianame düzenlenmesi gerekiyordu. Yani dava açılması gerekiyordu. Fakat Nilda'nın yaptığı bu şikayet halen soruşturma aşamasındaydı ve yaklaşık 9 gün olmuştu. 9 gün önce yapılan bu soruşturma henüz iddianameye, henüz davaya dönüştürülmeden bu cinayeti işlemişti. İşte bu yüzden denetimli serbest bürosuna Nazır Ilgın'la ilgili bir dava açılmadığı için denetimi bozulmamıştı. Denetim altında, halen dışarıda Nilda Müge'yi iddiaya göre takip etmeye devam ediyordu. İşte bu yüzden de tutuklanmadığı için de bu cinayeti işlediği de bir başka iddia edildi. Şimdi soruşturma tamamlanması için Müge'nin ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldı ama bu soruşturmanın tamamlanması için önce iddiaların odağındaki katil zanlısı, katil şüphelisi Nazır Ilgın'ın yakalanması gerekiyor ama bu cinayeti işledikten sonra motorla birlikte bu olay yerinden kaçtı ve şu anda hala emniyet güçleri Nazır Ilgın'ı arıyor. Nazır Ilgın yakalandığında Müge'nin cinayetine ilişkin savcı karşısına çıkacak, savcıya ifade verecek, savunma yapacak. Henüz Nazır Ilgın'ın yakalanmadığını, hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini belirtelim.
0: Dış dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Washington semalarında büyük bir facianın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Bir yolcu uçağının Beyaz Saray'dan kalkan başkanlık helikopterine tehlikeli şekilde yaklaştığı açıklandı. Uzmanlara göre Trump ölümden sadece saniyelerle kurtuldu.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri facianın eşiğinden döndü. Olay Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre Marine One mürettebatı kalkış öncesinde Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne bildirimde bulundu. Ancak hava trafik kontrolörü telsizdeki arıza nedeniyle 3 kez tekrarlanan uyarıları duymadı. Rotasında ilerleyen helikopter aynı anlarda havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli biçimde yakınlaştı. İki hava aracı arasındaki mesafenin 1300 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havacılık uzmanları, yolcu uçağının yüksek hızı göz önüne alındığında Trump'ın ölümden sadece saniyelerle kurtulduğu değerlendirmesini yaptı. Resmi makamlar başkanın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Washington'da geçen yıl benzer bir olayda askeri helikopterle yolcu uçağı çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Trump olayın ardından kule ve helikopter pilotunu suçlamış, hava açıktı, helikopter neden çekilmedi ifadelerini kullanmıştı.
0: Yine Amerikan Başkanı Donald Trump'la ilgili bir haber var. Las Vegas'taki etkinlikte beklenmedik anlara imza attı Donald Trump. 80 yaşındaki Trump sahneden kaçan küçük bir çocuğun peşinden koşarken salondan kahkahalar yükseldi. Amerikan başkanı ise selefi Biden'a da gönderme yaptı. İşte o renkli anlar.
7: Thank you. It's truly an honor. It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, excuse me. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you. Thank you. Truly, thank you, Mr. President.
8: Thank you.
7: Sorry, excuse me. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry.
8: No,
7: he's gonna take off.
0: Hem ekonomiyi hem de dış politikayı yakından ilgilendiren o konuyla devam edeceğiz. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamenei'nin yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamenei'ye ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
9: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
10: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi, ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'le görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2 ila 4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve 2 uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
0: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu. Ancak hastaneden yapılan açıklamada hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi.
11: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlil, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
12: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
11: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
12: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
11: Hastaneden yapılan açıklamada Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda kat sayı artırılabilir denildi.
0: Ve Trabzonsporlular sonunda Salah'a kavuştu. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da da Parpara Park'ta taraftara açık bir imza töreni düzenlenecek.
13: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı yıldızı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanı'nda taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
14: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
13: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
15: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
13: Mısırlı yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
0: Türkiye günlerdir Abu Zer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Çocuk sahibi olmak için tüm birikimlerini harcayan, evlerini satan çift 8 yıl önce kavuştuğu kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Kızların tek isteği olan Anıtkabir'e gitmeyi de bir derneğin yardımıyla gerçekleştiren çiftin o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
6: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen ailenin hüzünlü bir hikayesi var.
16: 34 yıl çocuk bekledik, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
6: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abu Zer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
17: Silahları yere vurdular.
18: Tıp bize teşekkür ediyor.
19: Nasıl teşekkür ediyor?
17: Tıp bayramı
16: sonu değil mi? Demesinler ki bu adam para yüzünden gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Onu orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben Atatürk'ü çok seviyorum.
17: Çok seviyorum.
6: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
0: Demans yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem henüz bulunabilmiş değil. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu.
6: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu üç kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
0: Kamera karşısına geçmek, video paylaşmak, milyonlara ulaşmak. İçerik üreticiliği artık birçok genç için kariyer planının ana hedefi haline geldi. Artık içerik üreticiliği küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bir sektör haline geldi.
20: Şunu diyorsun değil mi? Sen birlikte görmüştün.
21: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
22: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
21: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
23: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
21: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
1: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
21: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
2: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği, sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasında yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
21: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
0: İki çocuğun başarı hikayesiyle devam edeceğiz. Diyarbakır'da henüz 12 yaşında olan iki basketbol sporcusu başarılarıyla daha şimdiden İstanbul'daki büyük takımların radarına girdi. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül Anadolu Efes altyapısına davet edildi.
3: Diyarbakır'da başlayan kariyer yolculukları İstanbul'a kadar uzandı. İki genç sporcu Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine adını yazdırdı. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül artık Anadolu Efes forması giyecek.
19: Giden iki sporcumu da uzun süreçte 1. Lig'de ve Süper Lig'de görmek istiyorum. Çok uzun süreçte de NBA'de oynamalarını istiyorum. Hayalimiz bu.
3: Diyarbakır'daki Çamlıca Basketbol Kulübü'nde yetişen Kerem de Ali Miran da 2014 doğumlu. Ali Miran'ın boyu daha 12 yaşında olmasına rağmen 1.97 ve pivot bölgesinde oynuyor.
24: Neler söyleyeceksin?
25: Yani milli takım formasını giyip ay yıldızlı formayı terletmek, onu giyerek ter dökmek ve Anadolu Efes'te oynamak Süper Lig'de.
24: Peki kendine örnek aldığın bir sporcu var mı?
25: Alperen Şengün.
3: Sergiledikleri başarılı performanslarla Anadolu Efes 2014 altyapı takımına seçilen Kerem ise oyun kurucu. Her ikisinin de hedefi gelecekte milli takım forması giymek.
26: Ben daha çok Cedi Osman'ı örnek alarak oynuyorum. Ve ileri yani büyüyünce de işte Türkiye milli takımda altyapısında falan oynamak istiyorum.
3: Diyarbakır'dan çıkan iki yetenek, bundan sonraki basketbol yolculuklarını Türk basketbolunun en köklü altyapılarından birinde sürdürecek.
0: Her yeni gün yapay zekanın başrolünde olduğu bir habere uyanıyoruz. Bir yapay zeka şirketinin gizli belgeleri ifşa olurken, Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisinin telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.
27: Mahkeme belgelerinin gizliliğine son verildi. Yapay zeka şirketi Anthropic'in milyonlarca basılı kitabı satın aldığı ve hepsini yapay zekaya yüklediği ortaya çıktı. Yeni açıklanan belgelere göre Anthropic yöneticileri internet öncesi döneme ait kitapları buldu, tedarikçilerden on binlerce kitap satın aldı, ardından kitapların hepsini önce taradı, yapay zekaya yükledi, en sonunda da milyonlarca kitabı imha etti. Proje Panama ismini taşıyan bu gizli çalışmayla istenen, dünyadaki tüm kitapları imha ederek taramaktı. Kitapların seçilmesinin nedeni ise, henüz yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle kirlenmemiş, İnsan eliyle yazılmış ve profesyonel editörler tarafından düzenlenmiş devasa bir literatür olması. En büyük iddia, tarama işlemi bittikten sonra fiziksel kitapların geri dönüştürülmesi. Bu durum, özellikle kitap koleksiyoncuları, akademisyenler ve yazarları tedirgin etti. Böylece yapay zekanın yol açtığı telif hakkı tartışmasına bir de eserlerin fiziksel olarak yok edilme tehlikesi dahil oldu. Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisi Suno'nun telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Alman Lisanslama Kuruluşu GEMA, 2025'te mahkemeye yaptığı başvuruda Suno'nun yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan müzik eserlerini lisans almadan ve hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan kullandığını öne sürmüştü. Lisanslama kuruluşunun CEO'su bugün mahkeme çok net bir mesaj verdi. Çalınmış fikri mülkiyet üzerine inşa edilen yapay zeka modellerinin hukuk önünde hiçbir koruması yok. Yapay zeka şirketleri üyelerimizin eserlerini ücretsiz kullanmak yerine gerekli lisans ücretlerini ödemek zorunda dedi.
0: Öyle bültenini

0: Flamenco efsanesi Pepe Habichuela 82 yaşında hayata veda etti. ...60 yıllık kariyerinde flamenco gitarının dönüşümüne hizmet eden sanatçı... ...İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşıyordu. David Harbour, Noel Baba rolüne yeniden hayat veriyor. Kill Santa Claus and all his little helpers. 2022'de vizyona giren ilk filmiyle yapımcıların yüzünü güldüren kara komedi türündeki Vahşi Gece'nin ikinci filmi geliyor. İlk fragmanı seyirciyle buluşan yeni film 3 Aralık'ta vizyonda olacak. Any last words? Make my sway.
1: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Instagram. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Ağrı varsa o ağrıya katlanmalı mı? Ağrı kesici ilaç içip gidermeli mi? Kronik ağrı ne demek? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
2: İkisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulur. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler, en çok kullandığımız non-steroid anti-inflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. Belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin.

0: dakika olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitamol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi, vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani nedeni olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama, kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Müzik arası.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu Araç yolunun 3-14. Kilometrelerinde ve Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
6: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat gününü uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe yaşlandıkça da diyebiliriz hatta bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama Bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum. Tabii 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi, yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir. İnsan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir, ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
7: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, komisyonda görüşülecek. Öncesinde ise bugün önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Ayrıntıları bize Özden Erkuş aktaracak. Özden.
11: Ayran, yaklaşık bir buçuk dakika önce Cumhurbaşkanlığından o bildirim yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin başladığı duyuruldu. Tabii sabah saatlerinde her iki ismin de programında olmayan bir görüşmeydi ama bugünkü randevuda ana gündem başlığının bir süredir çok konuşulan, çok tartışılan terörsüz Türkiye süreci ve bu çerçevede o yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesiyle birlikte yaşanan ve yaşanacak olan gelişmeler olduğunu tahmin etmek güç değil. Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem bu sürecin başladığı dönemde hem bu süreç devam ederken terörsüz Türkiye sürecine en büyük desteği veren isimlerden bir tanesiydi. Dün de söz konusu yasa teklifine ilk imzayı atan isimlerden biri yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür etmişti. O paylaşımında işte bugünkü görüşmede de tüm safhalarıyla bu sürecin ele alınmasını bekliyoruz. Tabii artık yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 milletvekilinin imzasıyla sunuldu meclis başkanlığına. Bundan sonraki süreçte komisyon görüşmeleri olacak, ardından genel kurul görüşmeleri olacak. Elbette sonrasında süreçte ne gibi adımlar atılacak, ne gibi adımlar atılması gerekir? Bu önemli başlıkların iki isim arasında değerlendirilmesini bekliyoruz. bu görüşmede önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin ilk fotoğrafların ve görüntülerin de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilmesini bekliyoruz. Hemen belirtelim, bu iki isim arasındaki 2026 yılındaki üçüncü görüşme kısa süre önce başladı. Daha önce iki isim 21 Ocak ve 30 Nisan tarihlerinde görüşmeler gerçekleştirmişler. Bu görüşmelerin adresi yine burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmuştu. İşte üçüncü randevu da saatler 13.59'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı ve dediğimiz gibi ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olan görüşmenin yaklaşık bir saat boyunca devam etmesini bekliyoruz ki sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
10: Özden Erkuş aktardı. Başkentin siyaseti oldukça hareketli, önemli bir isim de ağırlanıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani başkentte. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Fidan, Ankara-Şam ilişkilerine dair mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
12: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazze'liler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde dün çerçeve yasa adımı atıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağının da altı çizildi.
13: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
14: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
13: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
15: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
13: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
15: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
13: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Üzeri kapatılan bu cinayetlere ilişkin atılan adımların detaylarını bize bir kez daha aktaracak Ahmet.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamalarda faili meçhul dosyaların yeniden açılacağını, yaklaşık 680 dosyadan bahsetmişti. Zaman aşımına uğramayan dosyalardan bahsetmişti. Bu dosyaların soruşturulacağını, yeni belge, bilgi, bulgu varsa bunların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmişti. elbette söz konusu hayatını kaybeden, öldürülen isimlerin aileleriyle de bu bilgiler ve bulgular paylaşılacaktı. İşte o yönde iki görüşme gerçekleştirildi bugün Akın Gürlek tarafından. İlk görüşme eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, onun ailesiyle bir araya geldi. Bu dosyaya ilişkin olarak yeni bilgiler ve belgeler aileyle paylaşıldı ama şundan da bahsetmek gerekiyor. Behçet Oktay 2009 yılında hayatını kaybettiğinde ölüm dosyasına bunun bir intihar olduğu yazılmıştı. Ancak aile pek çok defa yaptığı açıklamada bunun intihar olmadığını, bir suikast olabileceğini ve FETÖ şüphesi bulunduğunu iddia etmişlerdi. Şimdi bu yönde bir soruşturma gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. Bunu aktarmakta fayda var. Adalet Bakanı Akın Gürlek bakanlıktaki ikinci görüşmesini yine 24 Ocak 1993 yılında Ankara'da aracına konan bombayla öldürülen, suikaste uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi, aile üyeleriyle bir araya geldi. Eşi ve oğluyla bir araya geldi. Yine Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada Uğur Mumcu dosyasına ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Yine yeni bilgi ve belgelerin olduğundan bahsetmişti. Yine bunlar aile üyeleriyle paylaşıldı. Her iki görüşme tamamlandı ama ne bakanlıktan ne de aile üyelerinden bu görüşmelerin detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni bir gelişme olursa aktarmayı sürdüreceğiz.
10: Ahmet Örsoğlu bildirdi. Sevgili seyirciler, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Özkök ifade vermek için adliyeye gitti. Ayrıntıları bize Baran Bila aktaracak. Baran.
17: Evet, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök geçtiğimiz dakikalarda ifade vermek üzere adliyeye geldi. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı. Özkök bu programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulundu ve bu açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir bilgilendirme gelmişti ve Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Özkök geçtiğimiz dakikalarda geldi adliyeye. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemler devam ediyor. Bu sırada gazeteciler kendisine soru sormak istedi. Basın mensuplarına savcıya ifade vermeye geldim dedi. Daha sonra tekrar bir açıklama yapabileceğini söyledi. Ve savcılık katına çıktı. Artık şu sıralarda sorgunun başladığını öngörüyoruz. Bu soruşturma kapsamına dahil edilen farklı bir isim yok. Dolayısıyla buradaki sorgunun veya işlemlerin uzun saatleri yayılması beklenmiyor. Yine de hatırlatalım, bu sorgu süresi işlemler tamamen savcılığın inisiyatifine bağlı bir durumda.
10: Baran Bila aktardı. Dünyanın en büyük 3. Winch gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan bir kez daha geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev geminin geçişine kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. Saipem 7000 aynı zamanda doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılıyor. Romanya'dan hareket eden gemi İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra önce Çanakkale Boğazı'na, oradan da Ege'ye açılacak. İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Peki şu an hava nasıl? NTV ekibinden Sena Gürbıyık Tarabya sahilinde bizi bekliyor. Notlarıyla karşımızda Sena.
18: Erhan Yılmaz, biz şu anda İstanbul'da Tarabya sahilindeyiz. Aslında hafta boyunca bu sıcaklıkların kendini fazlasıyla hissettirdiğini söylemek mümkün. Şu anda hava sıcaklığı normal koşullarda 30 dereceyi gösteriyor. Ancak güneşin altında termometrelerin 36 dereceyi gösterdiğini belirtelim. Özellikle nem oralığıyla da birlikte bu sıcaklıklar kendini hisseder boyutta olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi biraz aslında Tarabya sahilindeki bu havayı da sizlere göstermek isteriz. Kameraman arkadaşım Burak Sevinç ekranlarınızla getirsin. Burada pek çok kişi aslında denize girmek için ve bu nem oranından bunalmış durumda olanlar, bu sıcaklıktan bunalmış durumda olanların Tarabya sahilinde serinlemek için denize geldiğini belirtelim. Şimdi İstanbul'da hafta başından beri sıcaklık 30 dereceyi aşmış durumda. Özellikle de en sıcak gün, meteoroloji uzmanlarının uyarısına göre en sıcak gün Cuma günü olacak ve 35 derecenin üstünde gösterecek sıcaklık. Biz şu anda tabii bulunduğumuz noktada güneşin altında 36 dereceyi bulduğunu söyleyelim nemle beraber. Özellikle akşamları da İstanbul'da Boğaz hattının serin olduğunu söylemek gerek. Çünkü Poyraz'la birlikte aslında bu serinlik hissediliyor. Ancak nem bu serinliğe birazcık etkiliyor. İnsanlar burada konuştuğumuz, röportaj yaptığımız kişiler de aslında akşamları bile güneş çekildikten sonra bu sıcaklığın hissedilir boyutta olduğunu belirtiyorlar. Şimdi hafta boyunca aslında İstanbul'da sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak demiştik. Hafta başına da bu şekilde başladı İstanbullular. Ve aslında Temmuz ve Haziran ayı biraz İstanbul'da serin geçti. Bugünlere göre serin geçti. Geçen yıl da aslında 45 dereceyi bulmuştu güneşin altında sıcaklık. Şu sıralarda 30 derecenin üstünde ve 36 derecede şu anda termometreler gösteriyor. Peki Cuma günü hava sıcaklığı kaç olacak? 35 derecenin üzerine çıkacak. Tabii bağıl nem oranı da 90 dereceyi düzeltelim. 90'ı, %90'ı bulursa eğer, %90'ı bulursa da bu sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı uzmanların uyarıları arasında. Tabii sıcaklıkla beraber, nemle beraber de uzmanların şu şekilde bir uyarısı da var. Özellikle hamileler, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar öğle vakitlerinden akşam üstü vaktine kadar, özellikle güneş çekilene kadar nem altında fazla durmamaları, güneş altında fazla durmamaları konusunda da uzmanların uyarıları olduğunu belirtelim ve en sıcak günün de Cuma günü olacağını, nemle beraber 40 dereceyi hissedeceğimizi söyleyelim Erhan Yılmaz.
10: Evet, Sena Gürbıyık Tarabya sahilinden bildirdi. Çanakkale'de binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda. Olay Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğun Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun durumu ağırdı. Yusuf Talha doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Binada böcek ilaçlaması yapıldığı, anne oğlunun bu yüzden zehirlendiği öğrenildi. İlaçlama yapılan dairenin sahibiyle ilgili firma görevlisi gözaltına alındı. Şimdi dış dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz. Orta Doğu'daki savaşın etkileri Ukrayna'da da hissediliyor. Ukrayna'nın savunma füzesi sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Rusya'nın dün geceki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
13: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
10: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı arttırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için çalışacak.
13: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini arttırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel ılımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'da başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA Domuzlar Körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
10: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli şu sıralarda Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi ve görüşme sürüyor. Yaklaşık 20 dakika önce başlayan görüşmeye dair ilk fotoğraflar da basına servis edildi. İki lider özellikle çözüm süreci üzerinden terörsüz Türkiye mottosuyla bir görüşme gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz dün öğle saatlerinde terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama kaydedilmişti. Ve yasa teklifi meclise sunulmuştu. 12 maddelik yasa teklifi yarın büyük bir olasılıkla mecliste komisyonda görüşülecek. Önümüzdeki haftada yasalaşması bekleniyor. Buna ilişkin iki lider görüş alışverişinde bulunuyor. En önemli başlık bu. Tabii bunun dışında da siyasi anlamda da farklı konular iki liderin gündeminde olacaktır. Son olarak 30 Nisan'da iki lider bir araya gelmişti. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. 30 Nisan'daki görüşmede iki lider bir araya gelmişti son olarak. O görüşmenin ardından da farklı törenlerde yine bir araya gelseler de baş başa görüşme 30 Nisan'dan sonra ilk kez bugün gerçekleşiyor. Gündemde söylediğimiz gibi terörsüz Türkiye süreci, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alınıyor. Biliyorsunuz dün de MHP lideri Devlet Bahçeli verdiği röportajda birkaç önemli başlığı gündeme getirmişti. Onlardan bir tanesi de dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması, serbest kalması konusundaki kendi düşüncelerini bu röportajda dile getirmişti. Bu konuyu da gündeme taşımıştı bir kez daha. MHP lideri Devlet Bahçeli tabii bu terörsüz Türkiye sürecinde o çerçevenin içerisinde yer alan başlıklardan da bir tanesiydi. Bu görüşmede gündeme gelecek konulardan bir tanesi de bunun olması bekleniyor diyelim ve bu gelişmeye ilişkin notları ilerleyen dakikalarda aktaracağız diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının üzerinden 81 yıl geçti. Japonya'da yaklaşık 50 bin kişi tarihin ilk nükleer saldırısında öldürülenleri andı. Törende nükleer silahsız bir dünya çağrısı da yapıldı. Stop!
19: Çanlar kurbanlar için çaldı. Barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı. Japonya'nın Hiroşima kentinde ABD'nin 81 yıl önceki nükleer saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törenin adresi Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'ydı. Felaketin kurbanları için atom bombasının atıldığı saat olan 08:15'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 123 ülkeden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi 2. Dünya Savaşı sırasındaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'de anıta çiçek bıraktı. Ardından kürsüye çıkarak nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.
20: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yol açtığı yıkım ve sayısız insanın yaşadığı tarif edilemez acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır. Japonya 3 nükleersizlik ilkesine bağlıdır ve savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yorulmadan çaba gösterme sorumluluğunu taşımaktadır.
19: Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui de dünya liderlerine nükleer silahları ortadan kaldırma çağrısında bulundu. Şiddete dayalı misillemelerin dünyayı yeniden 2. Dünya Savaşı zihniyetine geri götürebileceği konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 140 bin insanın ölümüne yol açtı. Sadece 3 gün sonra bu kez Nagasaki kenti hedef alındı. Küçük çocuk ve şişman adam adı verilen atom bombaları iki kenti harabeye çevirdi. Saldırılarda en az 200 bin kişi yaşamını yitirdi. Japonya'nın teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi.
10: Burada bir virgül koyuyoruz. Saat başında gelişmeleri Deniz Kilis'te ola aktaracak. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bulacaksın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Fatih spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
2: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanı'nda taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
3: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
4: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
2: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefini emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
5: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
6: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
5: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transferi için tarih verdi.
7: 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramızda o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
5: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin tedavi süreci belli oldu. Hollandalı savunmacı sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Maçın 30. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Osterwolde'nin tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 6 ila 8 hafta arasında sürmesi planlanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. eleme turu ilk maçında Hradeç Kralov'u saat 20'de konuk olacak.
8: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Çekya'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradeç Kralov ile karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitüleni eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
9: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maça asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
8: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralove ise önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, kısa adıyla OECD ülkelerinde iş gücü piyasaları son yıllarda art arda yaşanan ekonomik ve jeopolitik sarsıntılara rağmen halen daha dirençli görünümünü koruyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde OECD genelindeki istihdam oranının %72,1'e ulaşması tarihsel açıdan oldukça yüksek bir düzeye işaret ediyor. Ancak bu olumlu tablonun altında dikkatle izlenmesi gereken bir yavaşlama da söz konusu. Özellikle işsizliğin hafifçe yükselmesi, istihdam artışının yataylaşması ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalması bu yavaşlamanın ilk işaretleri. Üstelik birçok sektörde yapısal iş gücü açıkları devam ediyor. Başka bir ifadeyle aynı anda hem iş arayanların iş bulmakta zorlandığı hem de işletmelerin ihtiyaç duydukları çalışanlara ulaşamadığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu bağlamda belki de bu çelişkinin en belirgin olduğu kesimlerden biri de gençler. İş gücü piyasasına yeni giren gençlerin işsizlik riski, çalışma çağındaki nüfusun geri kalanına kıyasla giderek yükseliyor. Eğitimli gençler de bu riskten bütünüyle korunamıyor. Dolayısıyla gençlerin sadece diploma sahibi olması değil, eğitim sürecinde iş deneyimi kazanması ve değişen beceri ihtiyaçlarına hazırlanması sadece ülkemiz açısından değil tüm ülkeler açısından özellikle biraz önce belirtmiş olduğum OECD ülkeler bağlamında daha önemli hale geliyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Keşfet. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Rösev hayat verir.
5: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
0: adında. NTV Radyo.

0: reklam. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 6 Ağustos Perşembe günündeyiz. Bankalardan, kamu bankalarından iş dünyasına destek mesajıyla başlayalım. Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verdi. Kredi piyasasında normalleşme içinse 2027 yılına işaret edildi.
2: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka Genel Müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
3: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazanla olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Buna hiçbir tereddütümüz olmasın.
2: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
4: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntılı diller bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
2: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
5: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
1: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lira ila 27.712 lira arasında değişecek.
2: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.778 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1.269 lirayla 8.551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3.856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
1: Piyasalara bakalım. Altınla başlayacağız. Çünkü haftalar sonra, neredeyse aylar sonra altın fiyatlarında yükseliş haberi var. 4 gündür altın yükseliyor. Gram altın 6.500 lirayı aştı ve 2 ayın zirvesini gördü.
2: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın

0: bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
1: Haberimizi izledik. Piyasalar Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Buradan gelen olumlu diyebileceğimiz haber akışıyla birlikte dolar endeksinde bir gerileme, petrol fiyatlarında sert bir düşüş ve altında da toparlanma çabası takip ediyoruz. Haber akışıyla birlikte Brent petrol 80 doların altında hareket ediyor. Önce gelen sert açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ı çok sert vuracağız bu kez şeklindeki söylemlerinden sonra bir yukarı hareket görmüştük ama ardından Hürmüz Boğazı için bir anlaşmaya yakın olunduğu yönünde bir haber akışı başladı bu kez. Şimdilik petrol de 80 doların altında seyretmeye devam ediyor. Bu dolar endeksini bir miktar geriletirken tabii altına da destek veren bir haber akışı aynı zamanda. İçeride piyasalara bakarsak Borsa İstanbul'da %0.60'lık bir değer artışı var. Uluslararası küresel borsalarda da pozitif bir görünüm takip ediyoruz. Şu anda endeks 13.795 puanda değer kazandı ama 14.000 seviyesine henüz gelemedi. Dolara bakarsak bir miktar dolarda yatay seyre rağmen euroda ona göre biraz daha primli diyebileceğimiz bir hareket söz konusu. Dolar 47.59'dan euro ise artık 55 liranın üstünden fiyatlanıyor. Ons altının bu arada 4.262 dolar civarında, gram altının da 6.525 lira civarında olduğunu görüyoruz. Piyasalardaki rakamlar böyle. Bir haber turu var, ona bakalım. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 4 şirketin halka arzına onay çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu, Çitli Ekçi Mağazacılık Gıda AŞ, Teknik Kalıp Sanayi Plastik Sanayi Ticaret AŞ, Türker Van Gölü Enerji Yatırım AŞ ve Capex Kimya Sanayi AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı. JP Morgan CEO'sundan kaldıraç uyarısı geldi. Jamie Dimon piyasalardaki gizli marj borcu ve rekor kaldıraç oranlarının risk yarattığını söyledi. Yüksek kaldıraç kullanımının oynaklığı artırdığını belirtti Dimon ve tek bir büyük oyuncunun dahi piyasa dengelerini hızla bozabileceği konusunda uyardı. Banknotları değişiyor. Avrupa Merkez Bankası Euro banknotlarını sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirmek için hazırlanan 10 yeni tasarım önerisini kamuoyunun görüşüne açtı. Yıl sonunda seçilecek yeni seri gelişmiş güvenlik özellikleriyle kademeli olarak tedavüle girecek. Bilanço sezonu sürüyor. Koç Holding bilançosunu açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmış. 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre ana ortaklık payına düşen net dönem karı geçen yılki 8 milyar 237 milyon liradan 20 milyar 306 milyon liraya yükseldi. Böylece ana ortaklık net kar yıllık bazda %146,5 oranında artmış oldu. Ve Türk Telekom da 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında konsolide gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %9 arttı. Net kar ise yıllık %26 artışla 17,2 milyar lira oldu. Şimdi önemli bir başlığı konuşacağız. Hanelerin düzenli gideri eskiden kira, elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi faturalardan ibaretti. Ama şimdi birçok yere ödeme yapılıyor. Bunların çoğu da dijital ödemeler. Dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına, oyun hatta kanal üyeliklerine kadar birçok gider kalemi var. Bunlar küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor. Yani artık dijital aidat ödüyoruz. Bunu konuşacağız. Teknoloji uzmanı Osman Demircan karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu abonelikleri aylık ortalama ne kadar ödüyoruz? Bunu sorarak başlayayım. Çünkü aslında bir şekilde üye olduğumuz, zamanla unuttuğumuz ama ödemeye devam ettiğimiz abonelikler de olabiliyor.

0: Bunların bir ortalama bilançosunu çıkarırsak hangi aralıktadır sizce?
1: Sizin az önce binlerce TL dediğiniz gerçekten çok iyimserdi. Bunu biraz küresel boyuta taşıdığımızda öyle ya da böyle herhangi bir nedenden 10 kişiden bir kişinin yanlışlıkla abonelik ödediği ile alakalı bir sonuç çıkmış. Dünya genelinde de 10 milyar insan var dersek bu yaklaşık 1 milyar insana denk geliyor. 1 dolar ödemiş olsalar yani bu 1 milyar dolar gibi aslında korkunç bir rakam çıkartıyor ortaya. Yani 1 milyar doların A noktasından B noktasına hareketi. Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hani satın alıyoruz ya da ilk o abonelik işlemini başlattıktan sonra uyarıları okumuyoruz ve okumadığımız için ödüyoruz. Bireysel olarak ya benim ay içerisinde ödediğim 3.000-3.500 TL'ye yakın sırf online abonelikler var. Ve bunu biraz ortalama olarak da düşünüyor olabiliriz. Hani genelleyebiliriz. Dijital televizyon platformları, yapay zeka platformları, bulut platformları derken bu rakamlar aslında hani 199 TL'den başlayıp 999 TL'ye kadar çıkan aralıkta çok fazla bir aboneliği kapsayabiliyor. Şimdi vatandaşlar abonelikleri yaparlarken aslında orada ticari bir şekilde gözleri boyanıyor diyor olabiliriz. Çünkü tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor. Aslında 7 gün boyunca deneyip biz bunu beğenmedikten sonra iptal edebiliriz ama burada iptal etmiyoruz. Elbette kredi kartı eksilerini de böyle çok kontrol etme gibi bir alışkanlığımız yok. Yani başta dolandırıcılık olmak üzere birçok konuda aslında bir de rehber olan şey kredi kartında ay bazında yaptığımız alışverişler ki birçok bankanın eksilerinin alt kısmında online ödemeler ya da abonelikler diye ayrı bir başlıkta bunlar listeleniyor. Bunları da çok fazla kontrol etmediğimizde neredeyse yani 10-15 bin liralara varan ödemeler yapılabiliyor ki bunun bizzat çok yakınımda birinden şahit oldum. Farkında olmadan ödediği rakamlar. Evet. Alınabilecek önlem buyurun.
0: Aslında çok önemli arada bir şey söylediniz. Biraz o yüzden onu açmak istiyorum. Hani biraz
1: buyurun,
0: aslında finansal okuryazarlıktan çok söz edilir ama biraz da hani bu dijital abonelikler konusunda okuryazarlığı geliştirmek gerekiyor. Çünkü söylediğiniz gibi ücretsiz yazısı üstte ve büyük. Yalnızca 7 gün için, 1 hafta için altta daha küçük ve gözden kaçabilecek bir yere konumlandırılabiliyor. O yüzden biraz daha bu okuryazarla herhalde dikkat etmek gerekiyor, öyle değil mi? Başka nelere dikkat edilmesini önerirsiniz?
1: Söylediğinizde çok haklısınız. Yani hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Ve bu karşılıklar çok da pahalı olabiliyor. Yani burada ne kadar biz dikkat edersek satın aldığımız şey o kadar cebimizden para çıkmayacak. Tabii bu cebimizden para çıkmamasını bir dikkat konusuyla daha bağlayabilirim. Bu da biz online mağazalara hangi kartımızı veriyoruz? Şimdi sürekli kullandığımız kredi kartımız ya da banka kartımızı bu sistemlere ekliyorsak doğal olarak o paralar oradan çekilecek. Çünkü siz 7. günün sonunda benden parayı almanı onaylıyorum şeklinde bir onayı da orada doğrulamış oluyorsunuz uygulamayı kurup çalıştırdığınızda. Ama biz sanal kartımızı bağlarsak sanal kartımızda da sadece aktardığımız kadar para harcayabileceğimiz düşünülürse mutlaka o uygulamadan hesabınızdan para çekilememiştir diye bir ibare gelecek. Eğer sanal kartta para yoksa yani online ödemelerde sanal kart kullanıyor olmak hem siber tehditlere karşı ciddi anlamda bir önlem sağlarken hem de bu kontrolümüzün dışındaki para çekilmelerinde bir ek bir katman gibi de düşünülüyor olabilir. Çünkü birçok dijital platform özellikle yurt dışındaki birçok dijital platform da üye olan vatandaşlar var. Orada rakamlar gerçekten çok yüksek. Yani 100 dolar, 199 dolar gibi rakamlar var. Hani 7 gün, 10 gün kullandıktan sonra kullanmamayı tercih etse bile o aboneliği iptal etmeden maalesef o paralar çekilebiliyor. Bu arada cep telefonlarının hemen hemen hepsinde mağazalarında abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir. Bu da dikkat edilebilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Buradan iptaller de çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Eğer bir itirazla ihtiyaç varsa itirazlar da çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yani cep telefonları bu noktada, cep telefonlarının mağazaları bir de çok güzel kolaylıklar sağlıyor. Hani biraz dikkatli olursa vatandaşlar ve buraları da kontrol ederlerse kesinlikle ceplerinden kullanmadıkları bir hizmetin parasını ödemeyecekler.
0: Söylediğiniz gibi yani bu cep telefonu üzerinden yapıldıysa bazen kredi kartı yerine telefon faturanıza da yansıtılabilir. O yüzden faturayı da aslında kalem kalem kontrol etmek, kredi kartı harcamalarına da her ay bakmak önemli. Ama şunu sormak istiyorum, yani tüm bunları, bu abonelikleri tek bir yerden kontrol etme imkanı yok mu?
1: Maalesef yok, çünkü yani tek bir platform kullanıyorsanız, marka telaffuz etmiyorum ama hani şu çok meşhur cep telefonu markasının tableti de var, bilgisayarı da var. Yani bunların tamamını tek bir yerde kullanıyorsanız evet, yani en azından onun mağazaları için bir birliktelik sağlayabilirsiniz ama yani dijital platformlar, dijital dizi film izleme platformları çok da bağımsız işlediği için sistemin dışında, özellikle yapay zeka da öyle. Yani cep telefonu ekosisteminin de dışında bir satın alma sistemi olduğu için maalesef bu kadar merkezli bir yerden kontrol edilemiyor. Ama şöyle bir durum var, yani bunun için çok kontrol diyemeyiz ama hani birdenbire bütün ödemeleri kesmek istiyorsak ve yurt dışından gelen ödemeler, yurt dışına giden paralarsa ve bunun kaynağını da tahmin edemiyorsak hızlı bir şekilde e-ticarete cep telefonumuzu kapatıyor olabiliriz mesela. Hani bu basit bir önlem olabilir. Çok hızlı para çekimleri gerçekleşiyorsa. Ama onun dışında merkezli bir yerde ben bütün ödemelerimi toplayayım. Yani onu bankaların verdikleri özel hizmetler gibi duruyor. Yani şu an için çok mümkün gibi görünmüyor. Yani biraz daha kontrollü olması gerekiyor bu tarz uygulamaları satın alanların ve kullananların.
0: Zaman tek tek kontrol etmeyi unutmamak gerek diye bitirelim. Teknoloji uzmanı Osman Demircan'la konuştuk. Dijital aboneliği. Devam edelim. Önemli bir haber var sırada. Rekabet Kurulu A101'in Carrefour Say'ı devralması işlemine koşullu olarak izin verdi. Karara göre işlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 adet mağazadan 10 adedi A101, 38 adedi ise Carrefour'sa mağazalarından oluşacak. İşlem sonucunda Carrefour'sa A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak. İşlemin kapanışını takip eden 3 yıl boyunca A101 ve Carrefour'sa bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olan ölçüde artırılması için gerekli makul çaba gösterilecek. Şartlar arasında bu da var. GTI grubunun ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 120 liraya yükseldi. Yeni fiyat listesine göre birçok üründe 10 lira, bazı ürünlerde ise 8 ila 15 lira arasında fiyat artışı gerçekleşti. Zamla birlikte grubun en pahalı ürünü de 140 liraya yükseldi. Sigara grubuna ait yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu haberle veda ediyoruz bugünlük. Yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 15. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Bugün de sürpriz bir görüşme vardı. Onun ayrıntılarıyla başlayacağız. Süreçle ilgili yasal düzenleme, o teklif meclise sunulduktan bir gün sonra, görüşülmeye başlamadan bir gün önce bir önemli görüşme. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve o görüşme bitti. Özden Erkuş'tan ayrıntıları alacağız. Özden, ne kadar sürdü, zamanlaması bu görüşmenin, olası içerik ve tabii ki bir açıklama gelecek mi?
1: Herhangi bir açıklama gelmeyecek ama o görüşme tamamlandı. 45 dakika süren bir görüşmeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi ve bu yıl 3. kez iki isim bir araya geldiler. Tabii görüşmenin ana gündem başlığının ne olduğunu tahmin etmek güç değil. Az önce sen de o kronolojik sıralamanın altını çizdin. Bilindiği üzere dün itibariyle o çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla ve atılan ilk imzalardan biri de bu sürecin en başından beri en büyük destekçilerinden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aitti. İşte bu çerçevede bugün de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde bu görüşmenin ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olduğunu tahmin etmek güç değil. Elbette bu yasanın görüşülmesi, müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili değerlendirme yaptığını tahmin ediyoruz iki ismin. Sonrasında bu yasa çıktıktan sonra uygulama safhasında ne gibi ek adımlar atılacak, ne gibi ek tedbirlerin alınması gerekiyor, sonrasında neler yaşanacak, işte iki isim arasında bu konunun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini tahmin ediyoruz. Ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra bir sosyal medya mesajıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etmişti. Kuşkusuz bu süreçte verilen destek nedeniyle bir kez daha bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürünü yüz yüze ilettiğini de tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi bu görüşmede ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci ve artık kısa süre içerisinde genel kurulda görüşülmesini beklediğimiz çerçeve yasaya ilişkin olduğunu söylemek mümkün. Dediğimiz gibi bu görüşme saat 14'te başladı ve 45 dakika sürdü. Hemen şunun altını çizelim. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir önemli toplantı daha var. O da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ki o toplantıda da ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olduğunu belirtelim deriz.
0: Özden, Milli Güvenlik Kurulu'na vurgu yaptın, aslında onu da sormak gerekiyor. Çünkü sürecin en önemli aşamalarından biri bu olacak. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak oradan gelecek tavsiye metini anlamlı. Dolayısıyla bugünkü MGK'ya ilişkin de bir kısa beklentileri sana sorayım. Ondan sonra konuğumuzla konuşmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi Milli Güvenlik Kurulu özellikle bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan ve kamuoyuyla o yasa metni paylaşıldıktan sonra son derece önemli bir kurum olarak öne çıkıyor. Çünkü bir MGK kararı ile birlikte o bahsi geçen 6 aylık süre başlayacak bilindiği üzere. Bunun ötesinde silahların teslimi ve örgütün tasfiyesine ilişkin tespit de yine Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacak. İşte bu nedenle son derece önemli bugün gerçekleştirilecek toplantı. Zira o süreçte görev alacak kurumlar, o kurumların başında isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimler, elbette İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı gibi isimler Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görev alacaklar. İşte kurumlar ve bakanlıklar arasındaki koordinasyonun bu süreçte nasıl olacağına ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirmenin bu toplantıda yapılmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme çok geniş kapsamlı yapılacak. Elbette an itibariyle bölgedeki son durum nedir? Hem istihbarat kaynaklarından gelen hem askeri yetkili gelen bilgiler ışığında bölgedeki son durumda kapsamlı şekilde değerlendirilecek ki MGK açıklamasında da yine bu sürece ilişkin bazı atıflarda bulunulmasını bekliyoruz bugün akşam saatlerinde.
0: Son dönemlerin en önemli MGK bildirilerinden biri olacak, Özden Erkuş'tan takip edeceğiz. Tabii öncesinde MHP Genel Başkanı ile görüşme, sonrasında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, yarın teklifin görüşmeleri, dolayısıyla bir ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Hem zamanlamayı hem bundan sonraki süreci. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Kemal Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Deniz
0: Erdoğan Hanım. Bahçeli, sağ olun. Erdoğan Bahçeli görüşmesinin zamanlamasıyla başlayalım. Çok kritik bir dönemde. Sürpriz de iki tarafın da programında yoktu aslında ama beklenen de bir görüşme herhalde. Ne dersiniz?
2: Evet, yani bu Terörsüz Türkiye sürecinin iki önemli aktörü, lokomotifi aynı zamanda, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet Bahçeli bu süreci oldukça ısrarla, efendim, riskleri göğüsleyerek sürdürdüler. Zaman zaman hız düştüğünde hızlandırdılar, güven düştüğünde güven verdiler. Oldukça iki önemli aktör. Önümüzdeki yıllarda bu konu konuşulduğunda ikisinin de ismi farklı bir şekilde anılacaktır tarihte. Eğer biz bu sorunu tam olarak çözersek, 40 yıllık terör sürecini çözersek, bu iki isim tarihte özel olarak anılacaklar doğal olarak.
0: Peki şimdi olası başlıklar, yani böyle bir görüşmede, baş başa bir görüşme elbette ki bilmek çok mümkün değil, ama hangi başlıklar üzerinden konuşmuş olabilirler diye bir fikir jimnastiği yapsak ne söylersiniz?
2: Evet. Şimdi zannediyorum bundan sonra ismini Milli Dayanışma Yasası olarak anacağız. Yani Terörsüz Türkiye sürecinden başka bir eşiğe geçtik şimdi. Kanunlaşma süreci, yasalaşma süreciyle birlikte zannediyorum kanunun adı da zaten böyle başlıyor. Milli Dayanışma ve Entegrasyon zannediyorum tam resmi adı, ama kısaltıyoruz genelde gazeteciler olarak da vatandaşlar olarak da. Ben Milli Dayanışma Yasası olarak anılacağını düşünüyorum. Şimdi Milli Dayanışma Yasası ile birlikte iki tane kritik kurul var, biliyorsunuz. Ben bunları emniyet sübopları diyorum biraz da. Yani toplumda, siyasette, efendim, bu konuyla ilgili hassasiyetler, kaygılar, endişeler, soru işaretleri, yani yasayı çıkartacağız ama böyle mi olacak, şöyle mi olacak gibi tartışmaları biraz da elimine edecek, bir süspansiyon görevi yapacak, yani sarsıntıyı azaltacak iki tane kurul var. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığında yürütme ayağının oluşturacağı kurul, diğeri de mecliste yasama ayağının oluşturacağı kurul. Şimdi bu iki kurul meselesinin bir gözden geçirilme ihtimalini görüyorum. Yani yürütme kısmında Cumhurbaşkanlığı bu isimleri aşağı yukarı da belli zaten. Yani MGK'ya benzer bir kurul oluşmuş gözüküyor orada. Sadece Cumhurbaşkanı değil de Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığı edecek. Bu kurulun yapısı biraz net, ama mecliste nasıl bir kurul oluşturulacak? Bence bu birazcık henüz tam netleşmedi. Yani benim mesela önerim, mecliste sadece Terörsüz Türkiye Komisyonu'na benzer milletvekillerinden değil, içine uzmanların da olacağı, başka isimlerin de olacağı daha genişletilmiş bir komisyon olabilir. Böylece toplumsal dayanışma kısmını bu komisyon destekleyebilir, önerilerde bulunabilir.
0: Burada bir
2: Bu
0: risk
2: komisyon
0: önemli.
2: yapısı konuşulabilir.
0: Söylediğiniz şey önemli. Toplumsallığı yaymak için, desteği de sağlamak için farklı kesimlerden görüşler almak elbette ki çok önemli, ama bazen süreci de uzatabiliyor. Dolayısıyla hani böyle bir risk var mı?
2: Şimdi Deniz Hanım, ben yasa çıktıktan sonraki sürecin toplumsal etkiye açık bir platforma geçtiğimizi düşünüyorum. Yani biz artık bundan sonra bu siyasi olarak tartışıldı, güvenlik daha fazla bu konuda konuştu, işlerini yaptı, meclise teslim etti bunu güvenlik birimleri. Şimdi meclis bu kanunu çıkarttığında aslında biraz ne diyelim, dalgalanmaya açmış oluyor süreci. Yani kanunu çıkartmak toplumsallaşması anlamına geliyor. Bu sürecin ben toplumsal etkisini daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Yani itiraz edenler daha fazla itiraz edebilir, destek verenler daha fazla destek verebilir. Bu konuyla ilgili çok sayıda konferanslar olabilir, seminerler olabilir ya da protestolar olabilir. Dolayısıyla bu toplumsal etkiyi yönetmek gerekiyor. Yani dalgalanmaya bırakmamak gerekiyor. Bunu yönetmek için de bir komisyona, bir platforma ihtiyacımız var benim kanaatim. Bunu İngiltere'de IRA sürecinde yaptılar. Hatta profesyonel bir ajanstan da destek aldılar. Bu konuyu nasıl daha iyi anlatabiliriz gibi. Şimdi bunun iletişim kısmı ön plana çıkacak. Yani yasayı anlatmak, bir kere grup toplantısında milletvekillerinin sorduğu sorulardan biri buydu Abdullah Güler'e. Yani biz bunu işte Trabzon'da, Rize'de, Karadeniz gibi böyle hassas olan yerlerde nasıl daha iyi anlatabiliriz? Efendim, mesela sorulardan biri buydu. Bu daha çok sık sorulabilir siyasilerden. Bu nedenle ben yeni bir ya da genişletilmiş bir komisyonun yani toplumsal duyarlılığa destek verecek, entegrasyona, rehabilitasyona destek verecek bir komisyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, şimdi bundan sonraki süreçte aslında bir yasal düzenleme sürecinin ilk aşamasındayız. Bugün DEM Parti'nin açıklamaları vardı. Eksikler olabilir ama önemlidir. İlk adım olması açısından da önemlidir. Siz hep özellikle altını çiziyorsunuz DEM Parti denkleminde de dilin önemine. Ama bundan sonraki süreçler itibariyle hangi yasal adımları biz önümüzdeki süreçte görmeliyiz? Buna dair yorumunuz nedir?
2: Şimdi vurguladığım konu yani üslup, siyasal dil ve pozitif yaklaşım meselesi bundan sonra daha da artacak önemi. Hı hı. Yani çünkü bu kanun çıktığı zaman, hapishaneden bir PKK'lı çıktığı zaman toplumsal etkisini daha fazla hissedeceğiz, göreceğiz. O zaman buna yapılacak yorum, buna yapılacak analiz daha kıymetli hale gelecek. O nedenle DEM Partisi'nin bir süredir hassasiyetlerini görüyorum kullandıkları üslup açısından. DEM Parti Meclisi'ndeki sorunlar biraz daha azalmış gözüküyor. Önümüzdeki aylarda kongreleri var. Bu kongrede bir görev değişimi bekliyorum. Bu hassasiyeti DEM'in özellikle dikkat etmesi lazım. Çünkü odak biraz daha fazla oraya kayacak. Biraz daha fazla oraya gözler çevrilecek. Ama diğer siyasi partiler için de geçerli aynı durum. Şimdi aşağı yukarı sürece katılan, destek veren partiler netleşti. Fakat ben yeni partinin Sayın Özgür Özel destek vereceğini açıkladı ama sonrasında bir açıklamasını görmedim. Evet. Bilmiyorum ben mi kaçırdım.
0: Destek olmadı, vereceğini söyledi ama yanlışların olduğunu da vurgulayan mesajları vardı dün.
2: Şimdi yeni parti hariç diğer büyük partilerin imzası var bu kanun teklifinde. İyi Parti hariç neredeyse siyasi partilerin tamamı sembolik de olsa tamamı olmasa da imza atmış oldular. Bu ne demektir? Sürece destek veriyoruz anlamına gelir. Fakat yeni partinin beklediğim kafa karışıklığı ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Özgür Özel bu sürece yani bu problemi biz daha önce de biliyorduk ve destek veriyorduk, aynı şekilde tavrımızı sürdüreceğiz diyordu. Şimdi somut bir adıma geldi yeni parti. Kanuna imza atacak mısınız, atmayacak mısınız? Teklif aşamasında atmadı. Bu parti içerisindeki bir hassasiyeti gösteriyor. Ama kanunlaşma sürecinde oy vereceğini vermeyeceğini deklar etmesi gerekiyor. Bu daha önce sizin programlarınızda da konuşmuştuk. Evet. Yeni partinin ilk önemli sınavı.
0: Peki burada
2: siyasi sınavı. Yani
0: orada daha önce konuştuğumuzda da hep söylemiştik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen zıt bir pozisyonlanma içine girme beklentisi genel olarak sorduğumuz konuklarda yoktu. Yani bu sürece destek verme ihtimalini daha ağırlıklı olarak yorumlamıştınız. Hala bilmiyoruz desteklenip desteklenmeyeceğini, metni görmek gerekir diyordu Özgür Özel. Ton farkı olur mu diye hep konuştuk. Yani aynı tarafta belki dururlar ama ton farkı olur denmiştik. Ne dersiniz? Yani destek vermeme gibi bir ihtimal yeni partiye nasıl bir denkleme oturtur? Böyle bir şey bekler misiniz?
2: Şimdi destek vermemesini ben siyasi olarak hani intihar demesem de ciddi bir yaralanma olarak görürüm. Çünkü hani CHP ile eski CHP ile kıyasladığımızda Cumhurbaşkanlığı seçiminde DEM Partisi'nden çok kuvvetli bir destek almıştı. DEM Partisi'nin tabanından diyelim. Neticede Kürt seçmenden oy alması gerekiyor yeni partinin. Eğer Cumhurbaşkanlığına, parlamentoya güçlü bir şekilde girmek istiyorsa oy alması gerekiyor. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki gördüğümüz tablo dün de Diyarbakır'dan yaptığımız yayınlarda NTV olarak oldukça bir pozitif hava görüyoruz, destek görüyoruz. Şimdi o desteğe karşı bir hamle yaparlarsa yeni partide büyük bir kayıp olur Kürt oyları açısından. Fakat ben beklemiyorum şahsen. Ama kendi içlerinde bir şöyle dilemmaları var. CHP ile aynı konuma düşersek ne olur? Mesela Kılıçdaroğlu destek verdi. Biz de aynı desteği verirsek bu bir dilemmaya doğru götürüyor yeni partiye. Hani iyi bir şey de olsa CHP gibi olmayalım veya Kılıçdaroğlu'ndan ayrışalım gibi böyle bir yanlış kaygıya düşerlerse burada problem yaşarlar. Benim kanaatim eleştirerek destek vereceğini düşünüyorum. Yani eksiği şudur, gediği budur, bilmem nesi budur diyecek ama gizli oylamada da destek vereceklerini açıklayacak. Ama gizli oylamada ne kadar oy alır, ne kadar, daha doğrusu tamamından ne kadar çıkacak, ona da emin değilim. Parti içerisinde ulusalcı kanadın bu sürece biraz mesafeli olduğunu biliyorum.
0: Peki Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. Şimdilik burada biz bir virgül koymuş olalım. Akşam yakın planda beraber zaten ayrıntılı olarak konuşacağız. Çok teşekkürler bu saat dilimine katkı için.
2: İyi yayınlar.
0: Bugünün bir diğer önemli gündem maddesi, malum bir süredir faili meçhul cinayetlerin aydınlatılabilmesi için Adalet Bakanı Akın Gürlek belli çabalar içerisindeydi. İki önemli görüşme, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun aileleriyle bakanlıkta bir araya geldi Adalet Bakanı. Ve bir açıklama var Behçet Oktay'ın ailesiyle yaptığı görüşmeden sonra. Ayrıntıları alalım Ahmet Örsoğlu'ndan. Ahmet.
3: Deniz, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümü ölüm raporunda intihar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 2009 yılından bu yana hem aile hem de kamuoyunda bazı önemli isimler bunun intihar olmadığı, bir suikast olabileceği yönünde bazı değerlendirmelerde, iddialarda bulunmuşlardı. Şimdi faili meçhul dosyaların yeniden açılmasıyla birlikte yeniden bu dosyaya yönelik bir çalışma söz konusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek aileyi kabul etti. Özel Harekat Daire Başkanı'nın ailesiyle bir araya geldi. Bu görüşmede de önemli bilgiler ve belgeler aileyle paylaşıldı. Adalet Bakanlığı'ndan da bu görüşmeye ilişkin bir açıklama var. Akın Gürlek'in de bu görüşmede bazı önemli tespitleri var. Ailenin iddialarıyla örtüşen tespitler. Aile bunun bir FETÖ eylemi olabileceği iddiasındaydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu yöndeki bağlantıların araştırıldığını ifade etti. Bu toplantıda yaptığı açıklamada şu cümlesi önemli Deniz. O tarihlerde Sayın Müdürümüz Behçet Oktay FETÖ'nün radarındaydı. Vazifesini yaptığı dönem, örgütün tam palazlanmaya başladığı zaman 2009 yılı ifadesini kullanıyor. Yine bu konuda da özellikle ailelerimizle görüşme yapıyoruz faili meçhul dosyalarla ilgili. Çünkü sizin gözlemleriniz, ilk olay anında gördükleriniz, bildikleriniz, sıcağı sıcağına yaşadıklarınız bizim için önemli ifadesini kullandı Akın Gürlek aile ile görüşmesinde. Bununla beraber yine bir önemli ifadesi, özellikle 2007-2010 yılları arasındaki olayların çok ayrıntılı incelendiğini belirtiyor Gürlek. Zira bu yıllar arasında pek çok önemli isim hayatını kaybetti. Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetleri bunlardan bazıları. Bu cinayetleri hatırlattı Akın Gürlek ve yine Behçet Oktay'ın ölümünden dolayı bu tarihlere iyi bakıyoruz. Özellikle burada FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organize eylem olabiliyor. Bu dönemdeki yine konuşmaların, telefon kayıtlarının da incelendiğini ifade etti Akın Gürlek. Bu görüşmeden sonra Akın Gürlek gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılı evinin önünde aracına konan bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bakanlıkta bir araya geldi. O görüşme de oldukça önemli. Zira yeniden dosyaya yönelik önemli çalışmalar mevcut Deniz.
0: O görüşmelere dair önemli ayrıntıları Ahmet Örsoğlu paylaştı. Şimdi bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı vardı. Tabii terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemeyi konuşuyoruz. Ankara'nın PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedeflediğini biliyoruz. Hem bir açıklamalarına bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la da ayrı bir görüşme yaptı. O ziyarete ilişkin detayları paylaşalım.
4: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
4: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
6: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
0: DEM Parti'den gelen açıklamaları da bakalım. Sözcü Ayşegül Doğan hazırlanan bu yasa teklifiyle ilgili konuştu. Bu sıradan bir imza değil dedi. Ki DEM Parti'den de imzalar atılmıştı. Ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır ifadelerini kullandı. Ayrıntılarına bakalım neler söyledi Ayşegül Doğan. Sonrasında yine konuğumuz olacak.
7: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar. Böyle bir önemi ve değeri de var.
0: AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan'la konuşalım süreci. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Teşekkürler Deniz Hanım, hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi detaylarını konuşacağız teklifin ama hedef ya da yapılmak istenen AK Parti tarafından ve MHP tarafından en geniş katılımla, en geniş imzayla bunu başarabilmekti. Ne dersiniz, bugün gelinen noktada istenilen hedefe ulaşılabilmiş gibi mi ilk adım itibariyle?
8: Ya ben bunun tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Komisyonu'ndaki ortaklaşmada olduğu gibi bunun sağlanacağını düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki ayrışma sonrası dahi hem Yeni Parti ekibi hem de CHP ekibi hem DEM grubu hem Yeni Yol'un farklı bileşenleri hem mecliste grubu olmayan diğer partiler münferiten hem de tabii doğal olarak AK Parti ve MHP. Dolayısıyla ben şimdi imza sayısı 360 üzerinden okunuyor ama bunun meclis ayağına geldiğinde 400'lü bantları çok rahat aşacağını ve çok yüksek bir uzlaşı ve konsensusla geçeceği kanaatindeyiz.
0: Peki çerçeve olarak bakıldığı zaman eksikler var ama ilk adım açısından son derece önemli. Daha güvenlik çerçevesi çiziyor şeklinde yorumlar var. Metnin böyle bir bütününe baktığınız zaman gördüğünüz tablo nedir?
8: Ya Deniz Hanım, şöyle bakmak lazım. Biz süreç boyunca bütün paydaşlara da şunu söylüyorduk. Meseleyi metodolojik olarak doğru kodlamak gerek. Yani şu an bizim odağımız örgütün tasfiye edilmesi, silahların ve şiddet ortamının, terör ortamının bir daha gelmemek üzere sonlandırılması. Dolayısıyla bunun içerisine başka istekleri, başka talepleri, farklı bağlamları, farklı hususları koyarak bunu biraz tabiri caizse zorlaştıran, biraz çıkmaza sürükleyen bir metodoloji, bir usul, bir yöntem doğru değil. Bu bizim açımızdan, AK Parti açısından bilinçli yapılan bir durum. Yani bunu da paydaşlarımıza da süreç içerisinde sürekli defaten söylüyoruz. Diyoruz ki şu an bizim odağımız örgütün tasfiye edilmesi. Zaten metin de, zaten yasa da, hukuki çerçeve de tamamıyla örgütün tasfiyesine dönük adımları içeriyor. Yani hukuki çerçeve nasıl olacak, toplumsal şiddetten arındırılma, sonrasında toplumsal normalleşme ne olacak ve nihayetinde toplumsallaşma aşamasına nasıl geçilecek ki yasa teklifinin isminden anlaşılacağı üzere. Dolayısıyla belli bir usulle, belli bir yöntemle bir adım adım ilerlememiz gerekiyor. Diğer türlü odakları ve bağlamları, düzlemleri birbirine karıştırarak ilerlersek daha evvelki yapılan bir takım süreçlerdeki yapılan hatalara düşeriz. O hatalar da bizi nihayetinde uzlaşmazlık noktalarının çokluğuna götürür. Şimdi bizim ana odağımız bu örgüt tasfiye edilecek, silahlar bırakılıp teslim edilecek ve PKK, KCK ve tüm bileşen yapıları kendisini örgütsel varlığı ve fiili varlığı itibariyle sonlandıracak. Zaten birinci maddede özel olarak bir ön koşul olarak koyma sebebimiz de bu. Bunlar sağlanacak. Bunlar Milli Güvenlik Kurulu tarafından Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazeteden yayınlanmasının hemen ardından yasanın tabiri caizse yürürlüğe girmesi ve fiiliyatı başlamış olacak. Bu bizim açımızdan AK Parti raporunda da yazdığımız, sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu ortak raporunda da yine yazılan bizim açımızdan bir eşik. Tespit ve tescil dediğimiz, tespit ve teyit dediğimiz bir eşik. Bu eşiği sağlayalım. Ardından zaten iklim kendiliğinden doğal bir şekilde yumuşayacaktır ve bu yumuşama, bu normalleşme, toplumsallaşma meselesi istediğimiz gibi herkesin ortak katılımıyla, toplumsal rıza ile birlikte istediğimiz gibi ilerlerse ki ilerleyeceği kanaatindeyiz biz inşallah. Ya ben son derece soğukkanlı ve doğru ve adım adım ilerlediğimiz kanaatindeyim. Çok bu işlerde çok fazla aceleye getirmek bir doğru değil. İkincisi meseleyi bütün tabiri caizse bağlamları aynı sepete koyup o şeyin üzerinden bir okuma yapmak doğru değil. Usulü yöntemi iyi belirlediğimizi düşünüyorum. Bu doğrultuda da bence son derece planlı, ne yaptığını bilen ve nereye varacağını bilen bir stratejiyle hareket ediyoruz şu an.
0: Şimdi bugün Suriye Dışişleri Bakanı da Ankara'daydı. Önemli bir ziyaret. Bunun Suriye ayağının da olduğunu biliyoruz ki teklifte PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili ayağı ifadesi kullanılıyor. YPG'nin yer almıyor olmasının anlamı nedir burada?
8: Ya biz şöyle biliyorsunuz Şubat ayında aslında sürecin hani işte Milli Dayanışma Komisyonu'nun görevini fiilen tamamlamasının ardından ortak raporda da bazı bir çerçeve çizmiştik. O çerçevede de Suriye var, Irak var ve bölgenin diğer ülkeleri var. Dolayısıyla şimdi Suriye'de sorun şu çıktı karşımızda. Mart'ın hemen başında Halep'te, Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de gelişen olaylar esasında bizim bu meseleye ilişkin Suriye denklemini ne kadar hassasiyetle takip etmemiz gerektiğini bir defa daha tüm paydaşları hatırlatmış oldu. O esnada hatta bir takım bizim de çok hala tasvip etmediğimiz, biraz toplumu geren, manipüle eden ve biraz farklı yönlere çekmeye çalışan bir takım açıklamalar, söylemler de türemişti. Ama günün sonunda 10 Mart mutabakatı çerçevesinde bir entegrasyon süreci Suriye'de başladıktan sonra artık geri dönülemez bir noktaya doğru gidiyor Suriye. Dolayısıyla biz aynı anda bu işi Suriye'den, Irak'tan, İran'dan ve Lübnan'dan bağımsız ve bağlantısız düşünmüyoruz. Zaten en başından beri terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölgeyle birleşik, bağdaşık kodlamak, doğrusu isterseniz bu bölgesel oryantasyon çerçevesinde meseleye baktığımızın bir işareti. Bu yüzden de geçtiğimiz biliyorsunuz 2 hafta evvel çok önemli iki ziyaret oldu. Irak Başbakanı aynı anda geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla doğrudan görüşmeler yaptılar. Bu aslına bakarsanız terörsüz bölge dediğimiz bağdaşık bir sürecin ve aynı zamanda da şimdi bugün de Suriye meselesini yine eline zaten Suriye ile yani gerek Cumhurbaşkanı düzeyinde gerek Dışişleri Bakanı düzeyinde çok yoğun bir görüşme halindeyiz. Çünkü Suriye bizi kuzeyde, kuzeydoğusunda Suriye'nin kuzeyi özellikle kuzey tarafında o entegrasyon meselesini bizim 10 Mart mutabakatının gerektirdiği ve bizim taleplerimizin paralelinde işletilen bir süreci şu an doğurdu. Bunun inkızaya uğramasını katiyen arzu etmiyoruz. Zaten en başında Suriye'deki kırmızı çizgilerimizden bir tanesi şuydu. Dedik ki oradaki YPG, SDG denilen yapılanma çekirdek bir YPG'ye dönüşecek. Yani Suriyeli olmayan örgüt üyeleri bir defa Suriye'den çıkacak. Bu sağlandı. YPG çekirdek yapısı da KCK üst yapısı altında bizim terörsüz bölge hukuki çerçevemiz içerisinde ve aynı zamanda 10 Mart mutabakatı çerçevesinde doğal bir süreçle eriyecek Suriye hükümetine, Suriye hükümetinin ve Suriye devletinin egemenlik hakları altında olmak kaydı şartıyla entegre olacak. Bireysel entegrasyon olacak. Orada örgütsel bir bağ, örgütsel bir bütünlük olmayacak. Ve bunlar şu an Suriye'de sağlanıyor. Biz de sürekli olarak hem Şara düzeyinde, hem Şeybani düzeyinde, hem istihbarat düzeyinde, hem dışişleri düzeyinde bunları sürekli olarak takip ediyoruz. Beraber Suriye ile eşgüdüm ve koordinasyon içindeyiz. Bugün Şeybani ve Sayın Hakan Fidan'ın görüşmesi de bunların bir cüzü sadece.
0: Peki son olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Şu dakikalarda başlıyor olması gerekir artık. Acaba bugün nasıl bir tavsiye kararı beklersiniz? Çünkü önümüzdeki süreçte de sahada izleyecek ve bir tespit yaptıktan sonra aslında bu yasal düzenleme hayata geçmeye başlayacak. Yürürlüğü bu şekilde çerçevelendi. Dolayısıyla bugün MGK bildirisinde ne görmeyi umuyorsunuz?
8: Ya şöyle, terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölgeyle bağdaşık kodlayan, buna tekrar vurgu yapan ve bu doğrultuda da örgütün silah bırakmasını maksimum bir ivmeye çekmesini, bunun önemini vurgulayan. Çünkü nihayetinde Milli Güvenlik Kurulu bu işe son noktayı, yani örgütsel bütünlüğün sonlandırılması anlamında son noktayı koyacak organ ve süreci tabiri caizse ivmelendirecek ve başlatacak organ. Bu yüzden de bizim en kısa zamanda, yani Türkiye hattından zaten çekildiğini biliyoruz. Kuzey Irak, Irak'ın bütünü, beraberinde Suriye, Suriye'deki entegrasyon süreci ve oradan uzanabilecek farklı kollarıyla İran bağlantısı da dahil. Bunların tamamından çok kısa süre içerisinde bütün mağaraların teslim edilmesi, bütün teçhizatların, burada sadece küçük silahlar yok. Küçük silahların haricinde bütün teçhizatlar var, bütün mühimmatlar var. Bu mühimmatların tamamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmesini hızlandıracak bir ivmelendirme MGK'dan bu vurgu çıkacak. Beraberinde de terörsüz bölgeyi biz özellikle bir milli göz olarak, dün Ömer Çelik Başkanımız biliyorsunuz, parti sözcüğümüz özellikle bunu söyledi. Hakikaten de biz böyle en başından beri Türkiye modelini farklı bir model olarak kurguluyoruz ve bunu aslında işletiyoruz şu an. Yani üçüncü bir göz değil, başka bir emperyalist bir saldırganlığın buraya müdahil olması değil, doğrudan kendi dinamiklerimizle meseleyi çözmek ve bu doğrultuda da bu kararlılığın vurgulanmasıyla alakalı bir vurgu bekliyorum ben.
0: Peki, göreceğiz. Önemli bir bildiri olacak. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, sağ olun yayına katkı için.
8: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu tıkanan Hürmüz Boğazı meselesindeki son duruma bakalım. Bir süredir İran'la Umman, ki iki kıyıdaş ülke, Boğaz'la ilgili görüşmelerde uzlaşıya yaklaştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay yaptı açıklamayı. Rotalar belirlendi. Anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in, Müşteba Hamaney'in düzeltiyorum, yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
9: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
10: ABD Başkanı Donald Trump İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi, ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçtebâ Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'de görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2 ila 4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve iki uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Şehirlerdeki ağaçları korumak için ne yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
5: Şehirlerimizde ağaçlar aslında o kadar kötü şartlarda yaşıyorlar ki, toplumun büyük çoğunluğu kentte yaşadığı için herkes bir şekilde görüyordur. Bir betonun içine dikiyoruz. Yeterince su ve kök havalanmasının olmadığı alanlara dikiyoruz. Dolayısıyla hani bir kırsal kesimle, açık alanlardakiyle karşılaştığımız zaman köklerini geliştirecek, yeterince suya ulaşabilecek, hatta köklerin gelişmesiyle birlikte daha geniş alandan besin de alabilecek durumda değil kent içindeki ağaçlar. Bunun haricinde sürekli olarak altyapı çalışmalarıyla kökleri zarar görebiliyor. Kent içindeki işte tozdur, kirli havadır, bitki sağlığına zarar veriyor. Aynı zamanda da ağaçların devrilme riskine karşı o riski azaltmak için yetkililer de kötü budamalar yapıyorlar. Bizim kabak budama dediğimiz sert giriyorlar ağaçlara. Belediyelerin bir görevi de yaşlanan, sağlığı bozulan kent içi ağaçların sürekli olarak yenilenmesine, bunların bir anda hepsinin değiştirilmesi yerine böyle hani o dokuyu da bozmayacak şekilde eylem planları olması gerekiyor. Hatta bizde çok yok. Her kent içindeki özellikle çınar ağaçlarımız gibi tarihi öneme sahip alanlardaki ağaçların mutlaka bir ağaç bilgi sistemi olması, bunların sağlıklarının takip edilmesi, yaşlarının, çaplarının, boylarının, yapılan müdahalelerin takip edilmesi, sağlıklarında bir gerileme varsa işte oraya B planı, C planı neler yapılacak, bakımlarla kurtarılabiliyor mu, yoksa o ağacın aynı türle mi değiştirilecek, yoksa başka bir türe mi geçilecek gibi bütün bu eylem planlarının hazır olması gerekiyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şehir planlamacı, yazar Engin Bozkurt'un Kentin Politik Tasarımı isimli kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Mekan, Gündelik Hayat ve Yerel Yönetimler. Doktor Engin Bozkurt, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, aynı üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim dalında yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri doktora programını tamamlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür

0: Tabii ki Pasajlar yazarı Benjamin'den. Günümüzün üretim hacmi geniş, kent çalışmaları disiplinine uzanan akademik literatürdür. Diğeri son 30-40 yılda tüketim kültüründe ve hayat tarzı magazininde giderek daha fazla yer kaplayan kent kültürü yazılarıdır. Engin Bozkurt'un yazılarındaki meziyet bu iki tarzın hudutlarına sıkışmadan her ikisinin de kurcaladığı meraklara hitap eden yazılar olması. Kent hayatına ve mimari estetiğe dair bir zevk var bu yazılarda. Fakat tüketimci ideolojiye mesafeli bir zevk bu. Flanör, yani kentli aylak gezgin, hem yine tükenmeyen serseri bir merakla etrafına bakıyor, hem de o merak ekonomi politik endişelerle ve teorik ilgilerle kanatlanıyor. Kitabın ikinci bölümü dünyanın değişik köşelerindeki kent siyaseti ve yerel yönetim deneylerine eğiliyor. Özellikle de sosyalist komünist deneyimlere. Bu bölümdeki yazılar arasında kibbutz deneyimi hakkındaki denemenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum diyor Tanıl Bora, Engin Bozkurt'un kitabı Kentin Politik Tasarımı için. Üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Avokado hayatımıza yeni giren ama aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir sebze. Aslında sebze de değil, meyve demek lazım. Geçmişine baktığımızda Amerika'nın keşfinden sonra aslında Avrupa kıtasına geliyor. Bahsetmiştik zaten, 1500'lü yılların başlarında ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. İlk bahsi geçtiği kitap Martin Fernandez de Enchizo'nun kitabı. Çok da uzun bir ismi var kitabın: Dünyanın Tüm Bölgelerinin ve Eyaletlerinin Coğrafyası diye. Bu Botanik Yayınları'nda ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani Doğa Tarihi Müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş işte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti, elimin altında duruyordu, Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız, hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabın adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. aslında itiraf da ediyor. Diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor. Gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor. Avokado nasıl yetiştirilmiş de bilmem neymiş de sonra yasaklanmış da falan gibi. Bir taraftan

0: da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun. Evet, avokadonun izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Gratis spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
2: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
3: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
4: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızına şu karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
2: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
5: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Tarışka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
6: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
5: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transferi için tarih verdi.
7: 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
5: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympic Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Oosterwolde'nin tedavi süreci belli oldu. Hollandalı savunmacı sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Maçın 30. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Oosterwolde'nin tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 6 ila 8 hafta arasında sürmesi planlanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak.
8: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Çekya'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitülen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
9: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maçı asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
8: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralove ise önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Kendini hissettiğin yaş, biyolojik yaşı da gösterir mi? İç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk'e sorduk.
2: Günümüzde ben özellikle yönetici konumundaki çalışanlarda çok fazla görüyorum. O günlük motivasyon, kortizolin etkisiyle 3 saat, 4 saat uyuyanlar, çok yoğun çalışanlar ve bunu çok iyi bir performans olarak düşünenler, uykuya yeterli zaman ayırmayanlar, sosyal ilişkilerini göz ardı edenler, beslenmeyi hep araya sıkıştıranlar, bu tarz böyle bir kişi var. Bunlar motivasyonla gidiyorlar ama bir süre sonra vücutta yorgunluk bulguları ortaya çıkabiliyor. Bedeni dinlemek iyidir. Bedenin seslerini anlamaya çalışmak, oradan gelen sinyalleri yorumlamaya çalışmak iyidir. Bu bazen doğru olabilir. Kendinizi iyi hissediyor olmanız, ya ben de bir anormallik hissetmiyorum, işler yolunda gidiyor gibi olabilir. Ama bazen olmayabilir. Ama bu sorunuzun daha spesifik cevabı şu olabilir. Mesela sabah kalktığınız dinç, enerjik hissediyorsunuz. Öğleden sonra 2'de 3'de yemekten sonra uyku basmıyor. Akşam 9-10 olmuş, erkenden işte ışıkları kapatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Haftada 2 gün direnç egzersizi yapıyorsunuz. İşlenmiş ürünlerden uzak olabildiğince, organik olmuyorsa iyi tarım uygulamalarıyla hazırlanmış besinler, doğası bozulmamış besinler tüketiyorsunuz. Tütün ürünlerinden, alkolden uzak yaşıyorsunuz. Bunlarla birlikte kendinizi enerjik, canlı, dinç, üretken görüyorsanız evet, o zaman çok gençsiniz.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. Gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasa teklifi mecliste. Görüşmeler yarın başlıyor. Teklifle birlikte kritik bir görev üstlenecek Milli Güvenlik Kurulu da bugün toplanıyor. Böyle bir süreçte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Beştepe'deki tüm bu trafiği Özden Erkuş izliyor. Öncelikli olarak Milli Güvenlik Kurulu ile başlayalım. Saat 15.30 deniyordu Özden. Başladı mı toplantı, buna dair bilgi var mı ve biz ne bekliyoruz o bildiriden?
1: Henüz başlamadı. Evet, doğru, 15.30 olarak duyurulmuştu ama başladığına ilişkin bilgi henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılmadı. Ama yayın içerisinde başlarsa o bilgiyi de aktarırız. Tabii birkaç gündür, özellikle son bir hafta içerisinde terörsüz Türkiye süreci ve bu sürece ivme katan o çerçeve yasa tartışılıyor Türkiye'de. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ana gündem başlığının bu olmasını bekliyoruz. Çünkü sen de yayının başında altını çizdin Deniz. Milli Güvenlik Kurulu önemli bir makam haline gelecek bu süreç açısından. Öncelikle o 6 aylık sürenin başlaması bir Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla start alacak. Bunun ötesinde Milli Güvenlik Kurulu aynı zamanda bir tespit makamı da olacak. Yani terör örgütünün silahlarını teslim etmesine ilişkin süreç, örgütün kendini feshetmesine ilişkin sürece ilişkin tespitinde yine MGK tarafından yapılması bekleniyor. İşte bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu'nun paydaşları olan kurumlar, bakanlık, bu süreçte hangi rolü alacaklar, nasıl bir eşgüdüm içerisinde hareket edecekler, işte tüm bunların bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. O koordinasyona ilişkin bir yol haritası oluşturulacak. Tabii bir yandan da bölge sürekli takip altında. Hem Irak'ın kuzeyi hem Suriye'nin kuzeyi, ki bugün Suriye'den de bir konuk vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'daydı bilindiği üzere. İşte bu çerçevede her iki bölgeden de son durum nedir, istihbari raporlar, askeri yetkililerin raporları bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda masaya gelecek ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Hem o çerçeve yasanın meclis safhasına ilişkin, hem de o yasanın uygulamasına ilişkin kurumlar arasındaki eşgüdüm nasıl gerçekleştirilecek, buna ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirme bekliyoruz. Aslına bakılırsa terörsüz Türkiye süreci başladığından bu yana her Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bu sürece atıf yapan, bu süreçteki kararlılığa atıf yapan bazı ifadeler duyduk, okuduk ama bugünkü toplantıda da yine bu sürecin devamına dönük, buradaki kararlılığa dönük bir atfın yeniden yapılmasını bekliyoruz. MGK'dan sonra yapılacak o yazılı açıklamada deriz.
0: Cumhurbaşkanı bu toplantıya girmeden önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Hem zamanlaması hem içeriği kuşkusuz önemli bir toplantı. O görüşmeye dair neler biliyoruz?
1: Zamanlaması dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla bilindiği üzere o yasa taslağı. Bu çerçevede onun hemen ertesi günü bu yasa taslağına da, sürece de en büyük desteği veren isimlerden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği duyuruldu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı tarafından. Sürpriz bir görüşme olarak değerlendirilebilir. Çünkü daha öncesinde her ikisinin programında da yer almayan bir randevuydu. Saatler 14'e yaklaştı. Birkaç dakika kala Devlet Bahçeli buraya geldi. 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşmeye ilişkin görüntüler, fotoğraflar da yine Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı. Bu görüşmede de kuşkusuz en önemli gündem başlığı, tıpkı birazdan başlayacak MGK toplantısında olduğu gibi, terörsüz Türkiye süreciydi. Bilindiği üzere dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasanın meclise sevk edilmesinin ardından paylaştığı o teşekkür mesajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel bir bölüm ayırmış ve ona sürece verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletmişti. Kuşkusuz bugünkü görüşmede de yine bu konu kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Hem sürecin meclisteki aşaması, hem de meclisteki yasalaşma süreci tamamlandıktan sonra sahada ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirmenin de yine bu 45 dakika süren toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığını söyleyebiliriz Deniz.
0: Beştepe'deki toplantıyı Özden Erkuş aktardı ve tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'nda takip etmeyi sürdürüyor. Ayrıntıları alacağız. Bu kanun teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuştu. O neler söyledi? Bakalım.
2: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirme yaptı. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
2: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir.
3: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak edeceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
2: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz bir şekilde açılabilmesi için görüşmeler sürerken çatışmaların da ara vermesiyle piyasalar olumlu etkilenmiş durumda. Petrol fiyatları düşerken altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 lirayı aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
3: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6500 lirayı geçti.
4: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
3: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarda rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
4: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
0: Çanakkale'de böcek ilaçlaması yüzünden bir çocuk hayatını kaybetti. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisi ve ev sahibi gözaltında.
3: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak yaşananlar bir kez daha eski ve yıpranmış binaların yaratabileceği tehlikeleri gösterdi. Melike Şahin olay yerinden aktardı.
5: Burada kontrollü yıkım devam ediyor. Belediye ekiplerinin yıkılan binanın hemen yanında hasar gören ve zaten boşaltılmış olan binanın aniden çökmemesi için kontrollü yıkımı sürüyor. Bir yandan da buradaki sokaktaki kontroller devam ediyor. Kısa süre önce İGDAŞ ekipleri geldi, doğalgazları kontrol etti tekrar ve dün kapatılan, kesilen doğalgaz hattı yeniden bu sokak için açıldı. Onu ifade edelim. Şimdi Emir İlmi'nin görüntüleriyle ekrana getirelim. Dün akşam saat 21.30'da aniden 6 katlı bir bina, 38 yıllık bir bina çöktü. Bina aniden çöktü ama Bu risk öngörülmüştü. Bir önceki gün binada yaşayanların salonlardan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verilmişti ve belediye ekipleri gelip inceleme yapmış. Hızla birkaç saat içinde binanın boşaltılması sağlanmıştı. Yayın öncesi burada apartmanda yaşayanlarla, iş yeri olanlarla da görüşme fırsatımız oldu. Aslında sadece hızlıca alabilecekleri çok önemli eşyalarını alıp çıkabilmişler ve ardından tekrar girmelerine müsaade edilmemiş. Bina çöktüğünde sokaktakiler önce deprem olduğunu zannetti çünkü büyük bir gürültü koptu, ardından toz dumana karıştı. Camlara çıktıklarındaysa binanın yıkıldığını fark ettiler. Neyse ki yoldan geçen de o dakikalarda kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Bu önlem de aslında bir facianın önüne geçmiş oldu. Şimdi yapılan şey ise hemen yanındaki binanın kontrollü yıkımı. Onun da aniden çökmemesi için, çünkü o binada kentsel dönüşüm kapsamına alınmış riski bulunduğu için ve yıkımı bekleniyormuş aslında. Şimdi o yıkım öne alındı. Çünkü yanındaki bina çökerken muhtemelen ona da zarar verdi. Hızla onun yıkımı da sağlanıyor. Bu sokak özellikle kentsel dönüşümün yoğun olarak yapıldığı, yenileme çalışmalarının yoğun olduğu bir sokak. Hemen arkasında yıkılan binanın yeniden yükselen bir, yapılan bir inşaat var, bina var. Bu sokaktaki çokça binanın bu durumda olduğunu söyleyelim. Ama bu yıkılan binada 20 aile yaşıyordu, bunu da belirtelim. Yani eğer bir gün önce tahliye edilmiş olmasaydı çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi.
0: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişiyor.
3: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta son duruma bakalım. Ukrayna'nın savunma füzesi sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Rusya'nın dün geceki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
3: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerinin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
0: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı artırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için çalışacağı belirtiliyor.
3: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel ılımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'da başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA Domuzlar Körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
0: Afganistan'da çocuklarda açlık kritik seviyeye ulaştı. Yardımlar azaldığı için açlık yüzünden kliniklere yatan çocukların sayısı da hızla artıyor. Birleşmiş Milletler, Afganistan'a yardımların bir an önce arttırılması çağrısı yaptı.
3: Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'a yardımlar büyük ölçüde azaldı. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklarda yetersiz beslenme kritik seviyelere ulaştı. Milyonlarca anne ve çocuğa artık gıda yardımı yapılamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yetersiz beslenen her 7 çocuk ve anneden sadece birine yardım ulaştırılabildiğini duyurdu. Mart'ta her 4 çocuktan birine yardım yapılabiliyordu.
6: Hastayım, tifo oldum. Onları emziremiyorum. Çünkü emzirdiğimde vücudum titremeye başlıyor. Kendim bir şey yemediğimde çocuğumu da besleyemiyorum.
7: Çatışmalar, iklim felaketleri, işsizlik ve gıda fiyatlarını yükselten Orta Doğu'daki krizin ortasında milyonlarca kadın ve çocuk ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
3: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aidif, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
7: Bu krizin yol açtığı çocuk ölümlerindeki artışı durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz. Pek çok kişi için artık çok geç. Ancak yardımımıza acilen ihtiyaç duyan ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yüz binlerce kadın ve çocuk için henüz geç kalınmış değil.
3: Geleneksel olarak en büyük bağışı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda Avrupa ülkesi Ocak 2025'ten bu yana Afganistan'a sağladıkları fonları kesti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Las Vegas'taki bir etkinlikle beklenmedik bir ana imza attı. 80 yaşındaki Trump sahneden kaçan küçük bir çocuğun peşinden koşarken salondan kahkahalar yükseldi.
8: Thank you. It's truly an honor. It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, it's too, yeah. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you. Thank you. Truly, thank you, Mr. President.
9: It's a...
8: Sorry, it's too, yeah. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off.
0: Devam edelim. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Sapiem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev geminin geçişine kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. Saipem 7000 aynı zamanda doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında da kullanılıyor. Romanya'dan hareket eden gemi İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra önce Çanakkale Boğazı'ndan geçecek ve oradan da Ege Denizi'ne açılacak. Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni bir üretim rekoru kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, terörsüz Türkiye sadece güvenliğin değil, üretimin, kalkınmanın ve refahın da adıdır. Bir zamanlar terörle anılan Gabar, bugün üretimin, istihdamın ve umudun merkezi haline geldi dedi. Yeni sondajlar ve yeni keşiflerle üretim rekorları kırıldığını açıklayarak Gabar'da yazılan bu başarı hikayesi terörsüz Türkiye'nin ülkemize kazandıracaklarının en somut göstergesidir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasanın meclise sunulmasıyla ilgili konuştu. Dinleyelim neler söyledi.
9: Bu süreç bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Tarihi bir süre dönemeçteyiz. Sadece Türkiye için değil, bölgesel olarak da ve bütün dünya aslında Türkiye'ye bakıyor bu süreçte.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Göktaş, yasa teklifinin şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.
9: Bu süreç onlarla birlikte ancak yürür, onlarla beraber. Bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı ve şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
7: TRT Haber yayınına katılan Bakan Göktaş, şehit yakını ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
9: Bu tarihi bir düzenleme. Zira ilk defa aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle malul terörle mücadelede yararlanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi.
7: Bakan Göktaş, teklifle şehit yakını ve gazilerin aylıklarında artış yapılmasına ilişkin taleplerinin de karşılandığını söyledi.
0: 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yeni yaşam alanlarının inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'da afet konutlarına ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre kentte 2 yıl içinde 12.073 bağımsız bölüm tamamlandı. Ev ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi.
10: Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin görüntüleri bu mesajla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda çalışma başlatıldı. O kentlerden biri de Adana'ydı. 418 kişinin hayatını kaybettiği kente yüzlerce yapı zarar görmüştü. Yıkımın izlerini silmek 2 yıl sürdü. Kente 11.334'ü konut, 739'u köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölüm inşa edildi.
0: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla birlikte LGS birincilerinin en çok tercih ettiği okullar da belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
11: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
12: Ağam 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
13: Yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
14: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
13: Listede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
14: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
13: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
15: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
13: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Eskiden ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda doktor, mühendis, öğretmen, polis, pek çok farklı meslek grubu söylenirdi. Ama artık kamera karşısına geçmek, video paylaşmak, milyonlara ulaşmak, içerik üreticisi olmak pek çok gencin hayali, kariyer planı, ana hedef haline gelmiş durumda. Tabii sadece Türkiye'de değil, içerik üreticiliği küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış bir sektör.
16: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
17: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
16: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
18: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
16: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
19: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
16: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
20: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği, sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasında yer almıştır. Ancak bu çok hızlı değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
16: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
0: Amerikalı mühendisler uçan robot teknolojisini bir adım öteye taşıdı. Deniz kuşlarından ilham alınan yeni robot hem havada süzülüyor hem de suya dalabiliyor.
13: Amerikalı mühendisler deniz kuşlarından ilham aldı. Hem uçabilen hem de yüzebilen bir robot geliştirdi. MIT'de üretilen ve türünün ilk örneği olan robot kanatlarını topluyor, tıpkı avcı bir kuş gibi suya dalabiliyor.
7: Robot suya daldığında kanatları esneyip katlanacak şekilde tasarlandı. Havadakinden çok daha seyrek kanat çırpıyor, böylece zarar görmüyor. Kanatların üzeri de suyu iten özel bir maddeyle kaplı.
13: Cihaz gelişmiş özellikleri sayesinde sudan kanat çırparak çıkıp yeniden havalanabiliyor.
7: Tüm iç aksamı su geçirmez olarak tasarladık. Bu yüzden dış gövde kaplaması yok. Bu onu daha da hafif kılıyor.
13: Yaklaşık 300 dolara mal olan robotun tek bir sistemle hem havadan keşif yapma hem de suya dalıp su altını görüntüleme olanağı sunacağı belirtiliyor.
0: Türkiye günlerdir Abu Zer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Çocuk sahibi olabilmek için tüm birikimlerini harcayan, evlerini satan çift 8 yıl önce kavuştuğu kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Kızların tek isteği olan Anıtkabir'e gitmeyi de bir derneğin yardımıyla gerçekleştirdiler.
3: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen ailenin hüzünlü bir hikayesi var.
1: 34 yıl çocuk bekledim, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
3: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abu Zer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
21: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de vurdular. Silahları yere vurdular.
22: Tıp bize teşekkür ediyor.
23: Nasıl teşekkür ediyor?
22: Tıp bayramı
1: sanmıyor. Demesinler ki bu adam para yüzünden gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Onu orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben Atatürk'ü çok seviyorum.
22: Çok seviyorum.
3: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
0: Avustralya açıklarında kaydedilen yunusların görüntüleri yürek burktu. Bir anne yunus, yeni doğan yavrusunu kaybetmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen ondan ayrılamıyor. Görüntüler Batı Avustralya kıyılarından. Orada yaşayan Fregel isimli bir yunus doğurduğu 2 haftalık yavrusunu kaybetti. Ancak anne yunus ölen yavrusunu suyun üzerinde tutmaya devam etti. Drone görüntülerinde yavrusunu burnunda ve sırtında taşıdığı görülüyor. Yavru her suya batmaya başladığında annesi onu yeniden yukarı kaldırıyor. Araştırmacılar anne yunusların ölen yavrularını günlerce, bazen daha uzun süre taşıyabildiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu davranış anne yavru bağı ve memelilerde görülen yas süreciyle bağlantılı. Bilim insanları bu davranışın sebebini araştırmayı bir taraftan da sürdürüyor. Demans, yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem henüz bulunabilmiş değil. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu.
3: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
0: Diyarbakır'da henüz 12 yaşında olan 2 basketbolcu başarılarıyla daha şimdiden İstanbul'daki büyük takımların radarına girdi. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül Anadolu Efes altyapısına davet edildi.
7: Diyarbakır'da başlayan kariyer yolculukları İstanbul'a kadar uzandı. İki genç sporcu Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine adını yazdırdı. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül artık Anadolu Efes forması giyecek.
2: Giden iki sporcumu da uzun süreçte 1. Lig'de ve Süper Lig'de görmek istiyorum. Çok uzun süreçte de NBA'de oynamalarını istiyorum. Hayalimiz bu.
7: Diyarbakır'daki Çamlıca Basketbol Kulübü'nde yetişen Kerem de Ali Miran da 2014 doğumlu. Ali Miran'ın boyu daha 12 yaşında olmasına rağmen 1.97 ve pivot bölgesinde oynuyor.
4: Neler söyleyecek?
5: Yani milli takım formasını giyip ay yıldızlı formayı terletmek, onu giyerek ter dökmek ve Anadolu Efes'te oynamak Süper Lig'de.
4: Peki kendine örnek aldığın bir sporcu var mı?
5: Alperen Şengün.
7: Sergiledikleri başarılı performanslarla Anadolu Efes 2014 altyapı takımına seçilen Kerem ise oyun kurucu. Her ikisinin de hedefi gelecekte milli takım forması giymek.
23: Ben daha çok Cedi Osman'ı örnek alarak oynuyorum. Ve ileri yani büyüyünce de işte Türkiye milli takımda altyapısında falan oynamak istiyorum.
7: Diyarbakır'dan çıkan iki yetenek bundan sonraki basketbol yolculuklarını Türk basketbolunun en köklü altyapılarından birinde sürdürecek.
0: 63. Uluslararası Troya Festivali 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Festival, konser, tiyatro, dans gösterileri, sergi, söyleşi, spor faaliyetleriyle imza ve söyleşi gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü'nün bu sene sanatçı Zülfü Livaneli'ye verilmesi planlanıyor. Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Barış Manço'nun telif hakları yargıya taşındı. Sanatçının ailesi Barış Manço'nun eserlerini yayınlayan Emre Grafson Müzik'e dava açtı. İnce
24: bahar gibi gül pembe. Gül pembeden unutamadım'a. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Dönence'den dağlar dağlara. Kurban olam, yol ver geçen. Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları şimdi bir davanın konusu. Manço'nun mirasçıları dava açtılar. Simsiyah gecenin koynundayım. Aile üyeleri Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müziğin özellikle dijital haklar başta olmak üzere eserlerden doğan telif gelirlerini hukuka aykırı şekilde kullandığını öne sürdü. Sabahın haberine göre Lale Manço, Barış Manço'nun vefatının ardından eserlerinin korunması ve telif haklarının sağlıklı şekilde yönetilmesi amacıyla Emre Grafson Müziğe muvaffakatnameler verdiklerini belirtti. Ancak aile ilerleyen süreçte verilen yetkilerin amacı dışında kullanıldığını ve sanatçının özellikle dijital mecralardaki haklarının şirket tarafından haksız şekilde değerlendirildiğini öne sürdü. Manço ailesinin avukatı Abdi Bişar Alınak, benzer sorunların birçok sanatçı ve hak sahibi tarafından yaşandığını belirterek, geçmişte eserlerinin korunacağına inanarak yapım şirketlerine yetki veren isimlerin yıllar içinde telif gelirlerini alamadıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Sabret, gönül sabret, sakın isyan. Açılan dava kapsamında Manço ailesi, Barış Manço'nun eserleri üzerindeki tüm hakların kendilerine iade edilmesini talep ediyor. Ayrıca 2003 yılından dava sürecinin tamamlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müziğin eserlerden elde ettiği tüm gelirlerin tespit edilmesi ve hak sahiplerine tazminat olarak ödenmesi isteniyor. Müzik sektöründe yakından takip edilen davanın dijital telif hakları ve sanatçı mirasçılarının eserler üzerindeki hakları açısından emsal oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
0: NTV Radyo.

Kısacası iş etiği veya iş ahlakı. Evet, seneler evvel Ordinarius Profesör Doktor rahmetli Zülhü Dönmezer bizzat bana, genç doçent arkadaşım, iş ve ahlak kavramları oksimoron kavramlardır demişti. Hoca bunu hangi vesileyle ve niye söyledi? O noktaya gelmek üzere dilerseniz ilk önce o söz ettiğimiz iki haberden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın geçtiğimiz dönemde çok yankı uyandıran ve acil ekonomik yetkiler yasasına göre Kongre'yi bypass ederek bütün dünya ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin iptali ve geri ödenmesi kararı üzerine anlaşılıyor ki bir güncelleme yapmış ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve 165 milyar dolarlık geri ödenmesi gereken miktarın yaklaşık %60'ının 100 milyar dolarının geriye ödenmesi için gereken işlemlerin başlatıldığını ortaya koymuş. Tabii bu enteresan bir konuyu ortaya çıkartıyor, bir soruyu ortaya çıkartıyor. Çok güzel bu gümrük vergileri şirketlere geri ödensin. Ama bu şirketlerde herhalde bu gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıttılar. Peki tüketiciler bundan hiç yararlanamayacaklar mı? Bu etik bir yaklaşım mı? Yani şöyle bir bakıyoruz, mesela Apple 2.2 milyar dolarlık bir ek almış veya iade almış. Amazon 600 milyon dolar, Nike 300 milyon dolar almış. Ama zamanında bu ek vergiler dolayısıyla yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalan ve yapılan hesaplamalara göre 1000 ila 1500 dolarlık bir yıllık ek faturayla, pahalılık faturasıyla karşılaşan Amerikan tüketicisi ne yapacak veya diğer tüketicilere bir yansıma olacak mı? Amazon bu işin çok zor olduğunu ama açık ve net bir inceleme sonucu, eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa müşteri hesaplarına iade yapılacağını söylüyor. Diğer tüm şirketler de şöyle bir üslupla konuya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu iadeleri tüketicilere bundan sonra daha uygun fiyatlarla ürün sunmak için kullanacağız. Bu fonlardan o şekilde yararlanacağız. Bu bana şeyi hatırlattı, seneler evvel restoran sektöründe KDV aşağıya inince sorulmuştu. Sizler de menüdeki fiyatları indirecek misiniz? Sektör yöneticisi dedi ki yok dedi, biz zaten zam yapacaktık. Hani bu vesileyle zam yapmayacağız. Hani zarardan kar ettireceğiz. Bu işin etik tarafı bir tarafa koymak lazım. Bir aralar Trump bu ek gümrük vergilerinden kelle başına 2000 dolarlık size çek göndereceğim, böyle bir karımız var demişti ama ortada öyle bir herhangi bir karine yok. İkinci haberde gene Trump'la ilgili, bilindiği üzere piyasalarda bir sürgüt salınım sendromu yaşanıyor. Trump konuşuyor, piyasalar düşüyor. Trump tekrar konuşuyor, piyasalar yükseliyor. Böyle bir eskilerin deyimiyle tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum, tepe sersemi, tırnağı kapatalım, bir piyasayla karşı karşıyayız. Başkanın sözleri hakikaten bütün piyasaları, dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi bilindiği üzere bu önemli açıklamaları da Truth Social diye bir sosyal medya hesabından yapıyor Başkan Trump. 13 milyon takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Truth API diye bir hizmet başlattı. Trump'ın %40'ından fazla pay sahibi olduğu Trump ailesinin bir şirket. Ve diyor ki arkadaş, sen 100 bin dolar verirsen ayda ortalama, bu Trump'ın mesajlarını başkalarından saniyeler, mikrosaniyeler öncesinde erişme imkanını bulursun. Bu da yüksek frekanslı ticaret denilen high frequency trading, yüksek finansın alengirli meselelerinden bir tanesi, bakımından çok önemli bir kazanç sağlayabilir. Dolayısıyla bir asimetrik bilgi durumu ortaya çıkıyor. Parasını bastıranlar önceden bu gelişmelere haberdar olup ona göre vaziyet alabiliyorlar. Tabii tahmin edersiniz Washington'da etik bir fırtına koptu. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff bu sistem yasa dışı mı değil mi, ne kadar etiktir diye konuşmaya başladılar. Hatta bununla ilgili girişimlere başladılar. Başkanın resmi sözlerinden haksız kişisel kazanç sağlanması etik ve ahlakla ne kadar bağdaşır? Asimetrik bilgi, yani bazılarının çabuk eriştiği veya bildiği, diğerlerinden ise özellikle perdelenen bilgi aslında piyasa işlemesinde en büyük tabulardan ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar rahmetli Zülhü Dönmezer hocayı dönelim. Bundan tam 38 yıl evvel İstanbul Üniversitesi'nde ülkemizde ilk defa iş ahlakı dersinin konulması için teklif sunmuştuk. İlgili birimi

0: karar vericisi durumunda Ordinaris Profesör Doktor Sulhü Denmezer uzun uzun bunun gereğini anlattıktan sonra dedi ki doğru doçent ama bu ikisi oksimoron kavramlar. Doğru işte bu oksimoron kavramın değişik yönlerini irdeleyebilmek, anlatabilmek, sürekli gündemde ve takipte tutabilmek için bu derse ihtiyaç var denilmişti. Ve daha sonra bu ders hakikaten konularak 1988 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi'nde tarafımızdan verilmeye başlandı. Demek ki aradan 40 yıla yakın bir süre geçse de temel prensipler aynı kalmakla beraber yeni uygulamalar bu prensiplerin sorgulanmasını sürdürüyor, devam ettiriyor. Sürgüt salınım sendromu içerisinde bize de en azından belirli bazı dayanaklara, bazı etik ve ahlak kumpas ve kurallara bağlı kalmaktan, tutunmaktan, onları gözetmekten başka bir işlev veya fonksiyon kalmıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Sıcak yaz gecelerinde yolda kirpiye rastlarsanız aklınızda olsun. Kirpi sokak kedileri gibi sütle beslenmez. Tersine kirpilerde laktoz intoleransı var. Yani verdiğiniz süt onu öldürebilir. Aslında bu sevimli ve doymak bilmez hayvanlar, doğadaki yeşillikler, solucan, sümüklü böcek, kırkayak gibi böcekler, kuş yumurtalarıyla beslenir. Yine de beslemek isterseniz, şehirde yaşayan kirpiler hazır kedi ya da köpek mamasına alışıktır. Ve bilmek isterseniz ekleyelim. Kirpi, görme duyusu zayıf ama işitme ve koku alma duyusu çok gelişmiş, üstelik iyi bir koşucu, tırmanıcı, hatta iyi yüzücüdür. Yalnız olmayı tercih eder. Gündüz uyur, gece yiyecek aramaya çıkar. Bedeninde ortalama 6000'den fazla sivri ve tehlikeli diken olur. Bu dikenler onu saldırılardan korur. Bu arada unutmayın, kirpi etinin hiçbir hastalığa faydası yoktur. Ayrıca kirpi oklarını size atamaz. Yani kirpinin size hiçbir zararı olmaz.
3: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
7: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Talişka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
8: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
7: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transfer için tarih verdi.
9: 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramızda o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
7: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olimpik Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
6: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin tedavi süreci belli oldu. Hollandalı savunmacı sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Maçın 30. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Osterwolde'nin tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 6 ila 8 hafta arasında sürmesi planlanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak.
10: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Çekya'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitülen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
11: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maçı asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
10: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralove ise önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak.
6: Trabzonspor Muhammed Salah'la yapılan anlaşmanın mali detaylarını açıkladı. 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı Yıldız'a her bir sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek. Şarta bağlı bonusların yanı sıra Yıldız oyuncuya imaj hakları kapsamında Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecek. Muhammed Salah dün önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitmişti. Bu akşamsa Mısırlı oyuncu için saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. FIFA tartışmalı teklif için hatasını kabul etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası gelirlerinin özel yatırımcılara açılması planı için 211 üye federasyona gönderdiği mektupta içtenlikle özür diliyorum ifadelerini kullandı. Mektupta bunların bir daha yaşanmayacağının ve inceleme başlatılacağının da sözünü verdi. FIFA yönetimi FAS'taki kriz toplantısının ardından Infantino'ya tam destek verdi. UEFA planın hayata geçmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot edeceklerini açıklamıştı. Teklifin geri çekilmesiyle birlikte FIFA, kurumun itibarına yönelik haksız saldırılara karşı gerekli adımları atacağını belirtti.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Duyurulara göz atalım önce. Şişli Mecidiyeköy meydan yönü için bir duyuru var. Sağ şeritte bakım onarım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle bir şerit kapalı ve o bölgede ciddi bir yoğunluk var bu dakikalarda. Ayrıca Büyükdere Caddesi Hacı Osman Maslak yönü içinde yine sol şeritte bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü için bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Uyarısı yapılmış. Bahçeşehir Büyükçekmece yönü için meydana gelen trafik kazasının kaldırıldığı ancak bölgedeki yoğunluğun sürdüğü ifade ediliyor. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa'dan geçişler bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Terörsüz Türkiye sürecinde dün çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Mecliste yarın başlanacak görüşmelerin öncesinde kritik bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ediyor. Önemli toplantıların ayrıntılarını alacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün konukları vardı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun aileleriyle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerde dosyalarda atılacak yeni adımlar ele alındı. Altın fiyatları dördüncü gününde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 6500 lirayı aşarak son iki ayın zirvesine çıktı. Böcek ilaçlaması yine can aldı. Çanakkale'de 9 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. İlaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde olumlu seyir sürüyor. Taraflardan yeni açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise Ankara'da temaslarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ise son dönemde artan gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Dünyanın çatışma noktalarındaki son bilgileri bültenimizde paylaşacağız. Günün öne çıkanları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik viraj dönülmüş, çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine yarın başlanacak. Öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de görüştü. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı.
4: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
2: Kanun teklifinin ayrıntıları böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından da az önce başlayan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ediyor. Ve o toplantıda da ana gündem maddesi terörsüz Türkiye yasası olacak. Şimdi ayrıntıları almak için bir bağlantı yapacağız. Gündüz saatlerinden beri tüm gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Özden Erkuş'a uzanacağız. Özden Erkuş bütün bu gelişmeleri Beştepe'den NTV ile ortak yayında aktaracak.
5: Biraz önce biz yayına hazırlanırken toplantının başladığı bilgisi paylaşıldı. 1,5 saatlik bir gecikmeyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Tabii aslına bakılırsa sürecin başından bu yana her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye süreci geniş kapsamlı olarak değerlendirildi hemen her aşamada. Ama artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sürecin yasal altyapısının oluşturulduğu günlerin hemen öncesinde gerçekleştirilen bu toplantıda elbette daha da derinlemesine işlenecek bir konu başlığı olacak. Terörsüz Türkiye süreci. Hemen şunun altını çizelim. Sen de yayının başında bahsettin. Özellikle bu süreçte yasal çerçevede Milli Güvenlik Kurulu hem bir tespit hem bir teyit makamı olarak çalışacak. Ötesinde Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra bu yasal süreç Türkiye'ye dönmek isteyen, teslim olmak isteyen terör örgütü üyeleri için başlamış olacak. O yüzden buradaki değerlendirmeler son derece önemli. Bunların yanı sıra elbette bu süreçte sahada olacak tüm kurumlar, bir taraftan da Milli Güvenlik Kurulu'nun paydaşları, askeri yetkililer içeride, Adalet Bakanlığı öyle, İçişleri Bakanlığı yine kurulun üyesi. Bunun ötesinde istihbarat örgütlerinden gelen raporlar, istihbarat kurumlarından gelen raporlar da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İşte bu çerçevede bugünkü toplantıda hem yasal sürecin bir takvimi hem de yasal süreç ortaya koyulduktan sonra sahada ne gibi adımlar atılacak, tüm bunların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, yol haritasının projeksiyonunun yapılması bekleniyor. En önemli gündem başlığı bu olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda tabii kurul toplantısında özellikle bölgedeki son durum nedir? Hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde son durum nedir? Bunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Irak'ın kuzeyine ilişkin askeri raporlar değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyine ilişkin, ki bugün Suriye'den Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'daydı. Entegrasyon süreci hangi aşamada? Bununla ilgili Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Kuşkusuz o görüşmenin çıktıları da bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak. Yani ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak ve bugün toplantının ardından yapılacak olan o yazılı açıklamada da elbette bu konuya bir atıf bekliyoruz. Hatta güçlü bir atıf bekliyoruz.
2: Ayrıntıları Ankara'dan Özden Erkuş'tan aldık. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi dün meclise sunuldu. Ankara PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la ayrı ayrı görüştü.
6: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
6: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
7: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim, sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
2: Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.
4: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
7: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
4: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
8: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröriste teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
4: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
8: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
4: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifini değerlendirdi. Teklife imza attıklarını hatırlatan Doğan, bu sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır dedi.
9: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar. Böyle bir önemi ve değeri de var.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. Her iki olayda sis perdesinin tam olarak aydınlatılamaması nedeniyle yıllardır gündemde. Bakan Gürlek, tüm şüpheler tekrar incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi de dikkat çekti.
10: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
10: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
4: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Uğur Mumcu'nun eşi Gündal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yla yargılama aşamasını ve davadaki son durumu ele aldı. Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
2: Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında.
4: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
2: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu. Ancak hastaneden yapılan açıklamada hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi.
4: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlilin ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulunan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
11: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye, o da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
4: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
11: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
4: Hastaneden yapılan açıklamada Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı ve yaralanma olmadı. Olay ucuz atlatıldı, ancak yaşananlar bir kez daha eski ve yıpranmış binaların yaratabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi.
12: Dairelerde oturanlar kolonlardan gelen sesleri fark etti. Belediyeye ihbarda bulundu. Tahliye edilen apartman bir gün sonra çöktü. İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü. Savrulan parçalar şans eseri kimseye isabet etmedi.
13: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince. Dün akşam gece bu binayı boşalttık. Gece 03'te komşularımızı otellere yerleştirdik.
12: 6 katlı yapıda 20 daire ve 2 iş yeri bulunuyordu. Olay işlek bir bölgede Taşova Sokak'ta meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.
14: Kütleme sesi geldi. Biz dışarıya çıktık. Gereken birimlere haber verildi. Biz gece saat 12 içeri geçe binayı boşaltmaya başladık. G bloğu.
15: Ben hemen yandaki binada oturuyorum. Çay içiyordum terasta. Toz, duman. Baktık bina çöktü. Deprem oluyor zannettik.
12: 38 yıllık binanın yıkılmasıyla kentsel dönüşüm sürecine giren ve boşaltılan bir başka apartmanda zarar gördü. Kontrollü yıkımına başlandı.
16: Bir gün önce tahliye edilen 38 yıllık bina aniden çöktü. Çökerken yanındaki binaya da zarar verdi. Zaten kentsel dönüşüme alınan binanın yıkımına hız verildi. Yıkım çalışmaları başlatıldı.
12: Çevrede eski yapıların sayısı hayli fazla. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da binlerce bina ise kendi kendine yıkılabilecek durumda. Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt apartmanında 21 kişi hayatını kaybetmişti. İlerleyen yıllarda Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda da benzer şekilde çöken yapılar hayatını kaybedenler oldu.
2: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lira ile 27.712 lira arasında değişecek.
4: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1.269 lirayla 8.551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3.856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını söyledi. Her iki kişiden biri 5G abonesi oldu dedi.
4: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
7: Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu.
4: Uraloğlu, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek yeni bir çağın adı olduğunu söyledi. Uraloğlu, 5G'nin 4.5G'ye kıyasla düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını söyledi.
7: Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
2: Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Yaz aylarında artan insan hareketliliği, kıyılara bırakılan plastik atıklar, nehirler ve gemilerden kaynaklanan çöplerin mikroplastik kirliliğini arttırdığını belirtiyor.
4: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
17: İnsanlar duyarsız. Sürekli olarak atıyorlar. Yani kıyıya geliyor, sahile geliyorlar, yiyor, yeniyor, içiliyor. Nihayetinde atılıyor. Şeffaf bardaklar var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığı an rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
4: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
17: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
4: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtüler de kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
2: Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aştı. Serinlemek isteyenler de İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
18: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
19: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
18: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
12: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
20: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
18: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler, tarap ya da serinlesinler.
20: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız. Denize girdiniz mi? Nasıl deniz? Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
12: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
21: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
20: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın. Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
12: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
2: Kamera karşısına geçmek, video paylaşmak, milyonlara ulaşmak, içerik üreticiliği artık birçok genç için kariyer planının ana hedefi haline geldi. Artık içerik üreticiliği küresel ölçekte 100 milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bir sektör.
22: Doktorluk, mühendislik, avukatlık.
0: Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
1: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
0: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
22: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
0: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
23: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
0: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
24: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği, sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasında yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
0: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
2: NTV Radyo. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
25: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi, ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'de görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2-4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve iki uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
2: Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 liraya aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
26: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6500 lirayı geçti.
27: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
26: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
27: geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
2: İsrail, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinin ardından Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in neden böyle bir adım attığını sorgulayan bir analizi sayfalarına taşıdı. İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceği belirtiliyor.
26: Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Taraflara takvim belirlemeleri için 2 hafta süre tanındı. Ancak şimdiden kesin görüş ayrılıkları var. Hamas silah bırakmak için İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Gazze'den çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise Gazze'den Hamas silahlarını bırakmadan çekilmeyeceğini söylüyor. Hamas'ın silah bıraktığını açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırması da dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail uzmanı Michael Milstein bu saldırıların tesadüf olmadığını vurguladı. Milstein, İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceğini belirtti. Ya da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı bilinciyle İsrail ordusunun henüz fırsat varken saldırılarını yoğunlaştırmış olabileceği vurgulandı. Hamas'la anlaşmaya varılmasında rol oynadığı belirtilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dağlan da sosyal medya hesabında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durduracağı yönünde güvence verdiği mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu mesajı değiştirerek Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurması için çalıştığını belirtti. Filistinli analistler ise İsrail'in saldırılarının Hamas'ın söylemini güçlendirdiği görüşünde. Hamas, silah bırakması halinde İsrail'in saldırılarını artıracağını söylüyordu.
2: Orta Doğu'daki savaşın etkileri Ukrayna'da da hissediliyor. Ukrayna'nın savunma füzesi sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Rusya'nın dün geceki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
26: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerinin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 150 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
2: Demans, yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem henüz bulunabilmiş değil. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu.
26: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, Aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
2: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla birlikte LGS birincilerinin en çok tercih ettiği okullar da belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
3: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
5: Abim 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
26: Yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
6: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
26: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
6: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
26: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
8: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
26: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Valiliği'nin kararıyla Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde kapatılmıştı. Anadolu Avrupa yakası yönünde 3 gün geçerli olan uygulama sona erdi. Proje ekibi darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları birebir aktarmayı hedeflediklerini söylüyor.
12: O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde... Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar tarihe geçti. Vatandaşlar kalkışmaya katılan ve köprüyü kapatan darbecilerin karşısında durdu. Ateş açılmasına rağmen asla geri adım atmadı. Sabah saatlerinde ise darbeciler teslim olmuştu. Dizi belgesel türündeki Asırlık Gece adlı yapım 15 Temmuz 2016'da yaşananları konu alıyor. Bu kapsamda köprü 3 gün boyunca Anadolu Avrupa istikametinde saat 01 ile 05 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Çekimler sona erdi.
9: Biz bütün projede ve elbette bu bölümde dahil olmak üzere her anında sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu farkındaydık. Bu gecenin bu ikonik anlarından, ikonik mekanlarından bir tanesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısmının izleyeceği de hakikate sadık kalarak ve o duyguları yaşatarak geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
12: Proje adını aynı isimli kitaptan alıyor.
10: Darbe davalarını avukat olarak takip ettiğim birçok bilgiye, belgeye bu vesileyle vakıf oldum. Dolayısıyla adil bir hafızanın oluşması için mahkeme kararları ve mahkeme dosyalarına yansıyan deliller ışığında bir kitap yazılması gerektiğini gördüm. Bu gereklilikten hareketle bunu bir millete bir borç olarak düşünerek kitabı yazmaya başladım.
12: Yapım geçen ay 15 Temmuz'da TRT1'de yayına girmişti.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
28: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
29: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
16: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni düzenlenecek.
18: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
19: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
18: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
21: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
18: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
2: Trabzonspor Muhammed Salah'la yapılan anlaşmanın mali detaylarını açıkladı. 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı Yıldız'a her bir sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek. Şarta bağlı bonusların yanı sıra Yıldız oyuncuya imaj hakları kapsamında Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecek. Muhammed Salah dün önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitmişti. Bu akşamsa Mısırlı oyuncu için saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
29: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Tarişka'nın golüyle öne geçti.

0: zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
1: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Oosterwolde'nin tedavi süreci belli oldu. Hollandalı savunmacı sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Maçın 30. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Oosterwolde'nin tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 6 ila 8 hafta arasında sürmesi planlanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Çekya'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitüleni eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
4: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maçı asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
3: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralove ise önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris'le karşılaşacak.

0: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Beslenmenin ağrı tedavisinde ilaçlar kadar etkili olduğu doğru mu? Ağrıyı hangi besinler kesebilir? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı Doçent Doktor Savaş Çömlek NTV Radyo'da anlattı.
2: Beslenme tabii ki önemli. Bağırsak floramızı güçlendirecek besinler tüketmek. Bunun için de genel olarak önerilen diyet Akdeniz diyeti. En çok tercih edilen diyet Akdeniz diyeti. Posalı beslenmek çok kıymetli. İhtiyaç halinde bağırsak florasını desteklemek için prebiyotik kullanmak hiç kötü bir fikir değil. Henüz yeterince doğru strateji keşfettiğimizi düşünmüyoruz. Ama tıpta genel olarak zararı olmadığını düşünüyoruz bu uygulamaların. Katkı sağladığını da düşünüyoruz. Ama henüz mesela bazı diyetler çok kıymetli. Şeker diyeti mesela ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunları medikal tedaviyle ya da girişimsel ağrı tedavisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Hı-hı. Bunları bir tür destek planı olarak öngörmek lazım. Zaten sadece ağrı tedavisi için değil, sağlıklı yaşam için de kaliteli beslenmek lazım. Özellikle dondurulmuş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bir süre için böyle bir diyet yapmak, şekerden uzak durup bu gıdalardan uzak durmak şeklinde böyle bir aylık, iki aylık diyetler var. Mesela bu diyetlerin ağrıyı kontrol etmek konusunda bize yardımcı olduğu gösterilmiş.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar sağlık açısından risk oluşturuyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini arttırırken, Karadeniz'in doğusunda kısa süreli sağanaklar su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Dünya gündemine son saatler içerisinde düşen iki haber tekrar belirli bir başlığı, önemli bir konuyu dikkatlere çekiyor veya dikkatlere getiriyor. İş ve ahlak, iş ve etik, kısacası iş etiği veya iş ahlakı. Evet, seneler evvel Ordinarius Profesör Doktor rahmetli Zülhü Dönmezer bizzat bana, genç doçent arkadaşım, iş ve ahlak kavramları oksimoron kavramlardır demişti. Hoca bunu hangi vesileyle ve niye söyledi? O noktaya gelmek üzere dilerseniz ilk önce o söz ettiğimiz iki haberden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın geçtiğimiz dönemde çok yankı uyandıran ve acil ekonomik yetkiler yasasına göre Kongre'yi bypass ederek bütün dünya ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin iptali ve geri ödenmesi kararı üzerine anlaşılıyor ki bir güncelleme yapmış ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve 165 milyar dolarlık geri ödenmesi gereken miktarın yaklaşık %60'ının 100 milyar dolarının geriye ödenmesi için gereken işlemlerin başlatıldığını ortaya koymuş. Tabii bu enteresan bir konuyu ortaya çıkartıyor, bir soruyu ortaya çıkartıyor. Çok güzel, bu gümrük vergileri şirketlere geri ödensin. Ama bu şirketlerde herhalde bu gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıttılar. Peki tüketiciler bundan hiç yararlanamayacaklar mı? Bu etik bir yaklaşım mı? Yani şöyle bir bakıyoruz. Mesela Apple 2.2 milyar dolarlık bir ek almış veya iade almış. Amazon 600 milyon dolar, Nike 300 milyon dolar almış. Ama zamanında bu ek vergiler dolayısıyla yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalan ve yapılan hesaplamalara göre 1000 ila 1500 dolarlık bir yıllık ek faturayla, pahalılık faturasıyla karşılaşan Amerikan tüketicisi ne yapacak veya diğer tüketicilere bir yansıma olacak mı? Amazon bu işin çok zor olduğunu ama açık ve net bir inceleme sonucu, eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa müşteri hesaplarına iade yapılacağını söylüyor. Diğer tüm şirketler de şöyle bir üslupla konuya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu iadeleri tüketicilere bundan sonra daha uygun fiyatlarla ürün sunmak için kullanacağız. Bu fonlardan o şekilde yararlanacağız. Bu bana şeyi hatırlattı. Seneler evvel restoran sektöründe KDV aşağıya inince sorulmuştu. Sizler de menüdeki fiyatları indirecek misiniz? Sektör yöneticisi dedi ki yok dedi. Biz zaten zam yapacaktık. Hani bu vesileyle zam yapmayacağız. Hani zarardan kar ettireceğiz. Bu işin etik tarafı bir tarafa koymak lazım. Bir aralar Trump bu ek gümrük vergilerinden kelle başına 2000 dolarlık size çek göndereceğim, böyle bir karımız var demişti ama ortada öyle bir herhangi bir karine yok. İkinci haber de gene Trump'la ilgili. Bilindiği üzere piyasalarda bir sürgüt salınım sendromu yaşanıyor. Trump konuşuyor, piyasalar düşüyor. Trump tekrar konuşuyor, piyasalar yükseliyor. Böyle bir eskilerin deyimiyle tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Tepe sersemi, tırnağı kapatalım, bir piyasayla karşı karşıyayız. Başkanın sözleri hakikaten bütün piyasaları, dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi bilindiği üzere bu önemli açıklamaları da Truth Social diye bir sosyal medya hesabından yapıyor Başkan Trump. 13 milyon takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Truth API diye bir hizmet başlattı. Trump'ın %40'ından fazla pay sahibi olduğu Trump ailesinin bir şirket. Ve diyor ki arkadaş sen 100 bin dolar verirsen ayda ortalama bu Trump'ın mesajlarını başkalarından saniyeler, mikrosaniyeler öncesinde erişme imkanını bulursun. Bu da yüksek frekanslı ticaret denilen high frequency trading, yüksek finansın alengirli meselelerinden bir tanesi, bakımından çok önemli bir kazanç sağlayabilir. Dolayısıyla bir asimetrik bilgi durumu ortaya çıkıyor. Parasını bastıranlar önceden bu gelişmelere haberdar olup ona göre vaziyet alabiliyorlar. Tabii tahmin edersiniz Washington'da etik bir fırtına koptu. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff bu sistem yasa dışı mı değil mi, ne kadar etiktir diye konuşmaya başladılar. Hatta bununla ilgili girişimlere başladılar. Başkanın resmi sözlerinden haksız kişisel kazanç sağlanması etik ve ahlakla ne kadar bağdaşır? Asimetrik bilgi, yani bazılarının çabuk eriştiği veya bildiği, diğerlerinden ise özellikle perdelenen bilgi aslında piyasa işlemesinde en büyük tabulardan ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar rahmetli Sulhi Dönmezer hocayı dönelim. Bundan tam 38 yıl evvel İstanbul Üniversitesi'nde ülkemizde ilk defa iş ahlakı dersinin konulması için teklif sunmuştuk. İlgili birimin karar vericisi durumunda Ordinaris Profesör Doktor Sulhi Dönmezer uzun uzun bunun gereğini anlattıktan sonra dedi ki doğru doçent ama bu ikisi oksimoron kavramlar. Doğru, işte bu oksimoron kavramın değişik yönlerini irdeleyebilmek, anlatabilmek, sürekli gündemde ve takipte tutabilmek için bu derse ihtiyaç var denilmişti. Ve daha sonra bu ders hakikaten konularak 1988 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi'nde tarafımızdan verilmeye başlandı. Demek ki aradan 40 yıla yakın bir süre geçse de temel prensipler aynı kalmakla beraber yeni uygulamalar bu prensiplerin sorgulanmasını sürdürüyor, devam ettiriyor. Sürgüt salınım sendromu içerisinde bize de en azından belirli bazı dayanaklara, bazı etik ve ahlak kumpas ve kurallara bağlı kalmaktan, tutunmaktan, onları gözetmekten başka bir işlev veya fonksiyon kalmıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam. Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da Poyraz sert esiyor, hava bulutlu ve nemli. Hissedilen sıcaklık 35-36 derecelerde. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuru ve sert esiyor. Edirne 37 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Konya 35 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de rüzgar sert esiyor. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %60'lara ulaşan bağıl nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissediliyor. Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz geneli açık. Kastamonu 34, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 18. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: Merhaba, saat 18, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir viraj dönüldü. Dün meclise teklif sunuldu, çerçeve yasa teklifi. Yarın görüşmelerine başlanacak. Onun öncesinde bugün Beştepe'de önemli bir görüşme vardı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmeden yansıyanlara bakalım.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
0: Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda da bilgilendirme toplantısı vardı. Bu süreçle ilgili olarak oradan gelen açıklamalar da var. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
1: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
3: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
1: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
3: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
1: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de bu konuya ilişkin açıklamaları var. Yasa teklifiyle ilgili neler söyledi, ona da bakalım.
4: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirme yaptı. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
4: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
4: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı. Özkök programda İspanya'daki Franco dönemine atıf yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı. Özkök, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İfade verdikten sonra da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanına hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu. Biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak, dedi. İstanbul Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor. Ancak bu olay adli sistemdeki açıkları da göstermiş oldu. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Bugün başka bir olay daha ortaya çıktı. Müge katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet etti ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest kaldı. Yani katil zanlısı tutuklansa belki de Müge yaşayacaktı.
1: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
5: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
1: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
5: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
1: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
6: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
1: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina dün akşam saatlerinde çöktü. Bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı olmadı, yaralanma olmadı.
7: Burada kontrollü yıkım devam ediyor. Belediye ekiplerinin yıkılan binanın hemen yanında hasar gören ve zaten boşaltılmış olan binanın aniden çökmemesi için kontrollü yıkımı sürüyor. Bir yandan da buradaki sokaktaki kontroller devam ediyor. Kısa süre önce İGDAŞ ekipleri geldi, doğalgazları kontrol etti tekrar ve dün kapatılan, kesilen doğalgaz hattı yeniden bu sokak için açıldı. Onu ifade edelim. Şimdi Emir Ünlü'nün görüntüleriyle ekrana getirelim. Dün akşam saat 21.30'da aniden 6 katlı bir bina, 38 yıllık bir bina çöktü. Bina aniden çöktü ama bu risk öngörülmüştü. Bir önceki gün binada yaşayanların kolonlardan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verilmişti ve belediye ekipleri gelip inceleme yapmış. Hızla birkaç saat içinde binanın boşaltılması sağlanmıştı. Yayın öncesi burada apartmanda yaşayanlarla, iş yeri olanlarla da görüşme fırsatımız oldu. Aslında sadece hızlıca alabilecekleri çok önemli eşyalarını alıp çıkabilmişler ve ardından tekrar girmelerine müsaade edilmemiş. Bina çöktüğünde sokaktakiler önce deprem olduğunu zannetti çünkü büyük bir gürültü koptu, ardından toz dumana karıştı. Camlara çıktıklarındaysa binanın yıkıldığını fark ettiler. Neyse ki yoldan geçen de o dakikalarda kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı. Bu önlem de aslında bir facianın önüne geçmiş oldu. Şimdi yapılan şey ise hemen yanındaki binanın kontrollü yıkımı. Onun da aniden çökmemesi için, çünkü o binada kentsel dönüşüm kapsamına alınmış riski bulunduğu için ve yıkımı bekleniyormuş aslında. Şimdi o yıkım öne alındı. Çünkü yanındaki bina çökerken muhtemelen ona da zarar verdi. Hızla onun yıkımı da sağlanıyor. Bu sokak özellikle kentsel dönüşümün yoğun olarak yapıldığı, yenileme çalışmalarının yoğun olduğu bir sokak. Hemen arkasında yıkılan binanın yeniden yükselen bir, yapılan bir inşaat var, bina var. Bu sokaktaki çokça binanın bu durumda olduğunu söyleyelim. Ama bu yıkılan binada 20 aile yaşıyordu, bunu da belirtelim. Yani eğer bir gün önce tahliye edilmiş olmasaydı çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi.
0: Orman yangınlarıyla mücadele eden Beşil'de hasar tespit çalışmaları yapıldı. 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız dedi.
1: 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasara ilişkin bilgi verdi.
2: Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
1: Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla oldu. Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınında evi yananları ziyaret etti.
8: Çok geçmiş olsun. Üstün bir gayretle zaten yangın kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede o yanan evleri, yenisini, daha da güzelini yapıp size teslim edildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ağrı'da konuştu. Terörsüz Türkiye'nin güçlü aile ve güçlü toplumun teminatı olduğunu söyledi.
9: Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Bu nedenle Terörsüz Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vizyonuyla güçlü aileler, güçlü bir toplum ve güvenli bir gelecek de demektir. Bakanlık olarak hedefimiz çocukların güvenle büyüdüğü, ailelerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Şunu çok iyi biliyoruz ki terörün olmadığı yerde umut yaşarır. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik bir vizyonudur. Bizim sorumluluğumuz ise huzuru sosyal dayanışmayla daha da güçlendirmesini sağlamak. Çocukların umutla büyüdüğü, gençlerin üretime, bilime, sanata enerjilerinin akıtmasını sağlamak. Kadınların güvenle, yaşlarımızın huzurla içinde yaşadığı bir Türkiye yüzyılını inşallah el birliğiyle inşa edeceğiz.
0: Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 lirayı aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
1: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4.300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6.500 lirayı geçti.
10: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
1: Ons altın Şubat ayında 5.500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8.000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
10: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
0: Bir yeni bilgi var. Ayrıntıları alalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ayrıntılarını dinleyeceğiz. İlkay Dikici bize aktaracak. İlkay.
11: Deniz Kilisoğlu tahliye kararını avukatı Utku Caner Çaykara'nın avukatı Tuğçe Köksal sosyal medya hesabından paylaştı. Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. 14 ay sonunda özgürlüğüne, ailesine ve sevenlerine kavuşacak şeklinde bir açıklamayla Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın hakkını tahliye kararı verildiğini duyurdu. Yürütülen soruşturmalar kapsamında, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gözaltına alınmıştı. Ardından ise tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından ise ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Avcılar Belediye Meclisi'nde bir başkan vekili seçimi yapılmış ve yerine bir başkan vekili ataması yapılmıştı. Bir yandan Çaykara'nın yargılama süreci devam ediyordu. Bu dava kapsamında, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında yapılan son tutukluluk incelemesinde hatta Çaykara'nın da aralarında bulduğu 7 kişi hakkında tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Bugün ise Utku Caner Çaykara'nın avukatı açıkladı. Müvekkilinin Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tahliye olduğu kararını verdi. Deniz Kilisoğlu.
0: Ayrıntıları İlkay'dan aldık. Bir yeni bilgi daha, bir yangın haberi. Deniz Harp Okulu Heybeliada yerleşkesinde bir yangın var. İstanbul'un pek çok noktasından da dumanlar görülebiliyor. Ayrıntıları alacağız Sinan Kunter'den. Sinan.
12: Evet Deniz, adalar özellikle İstanbul'da çıkan yangınlar konusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün en çekindiği bölgelerden bir tanesi. Zira hem ağaçlık alan miktarı çok fazla, hem de müdahalesi zor bir bölge ada olduğu için. Ama burada çıkan yangın Heybeliada Deniz Lisesi'nde, tarihi bir lisedir burası. Çok sayıda da ünlü mezunu vardır aralarında. Tadilat sırasında Deniz Lisesi'nin çatısında bir yangın çıkıyor ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede binanın çatısının neredeyse tamamına yayılıyor. Ama itfaiye ekipleri orada hızlıca müdahale edildi. Ve aldığımız bilgiye göre yangın söndürülmek üzere. Ama tabii ki İstanbul'dan o yükselen yangın bulutları bir parça paniğe neden oldu. Dediğimiz gibi itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olaya, yangına hızlıca müdahale ettiler. Ormanlık alana sıçrama riski de şimdilik gözükmüyor.
0: Müdahale sürüyor yangına. Gelişmeler oldukça aktaracağız. Biz devam edelim. Afganistan'da çocuklarda açlık kritik seviyeye ulaştı. Yardımlar azaldı. Açlıktan dolayı kliniklere yatan çocukların sayısı hızla artıyor ve Birleşmiş Milletler'in çağrısı var.
1: Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'a yardımlar büyük ölçüde azaldı. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklarda yetersiz beslenme kritik seviyelere ulaştı. Milyonlarca anne ve çocuğa artık gıda yardımı yapılamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yetersiz beslenen her 7 çocuk ve anneden sadece birine yardım ulaştırılabildiğini duyurdu. Mart'ta her 4 çocuktan birine yardım yapılabiliyordu.
13: Hastayım, tifo oldum. Onları emziremiyorum. Çünkü emzirdiğimde vücudum titremeye başlıyor. Kendim bir şey yemediğimde çocuğumu da besleyemiyorum.
14: Çatışmalar, iklim felaketleri, işsizlik ve gıda fiyatlarını yükselten Orta Doğu'daki krizin ortasında milyonlarca kadın ve çocuk ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
1: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aidif, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
14: Bu krizin yol açtığı çocuk ölümlerindeki artışı durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz. Pek çok kişi için artık çok geç. Ancak yardımımıza acilen ihtiyaç duyan ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yüz binlerce kadın ve çocuk için henüz geç kalınmış değil.
1: Geleneksel olarak en büyük bağışçı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda Avrupa ülkesi Ocak 2025'ten bu yana Afganistan'a sağladıkları fonları kesti.
0: Bir taraftan Orta Doğu'da bir savaş devam ediyor. Diğer taraftan Ukrayna'da. İki savaş da aslında birbirini etkiliyor. Nasıl mı? Haberimizi de aktaracağız. Ukrayna savunma füzesi sıkıntısı çekiyor ve bu ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden ağırlıklı olarak, daha doğrusu Avrupalı ülkelerden ağırlıklı olarak bu mühimmatları alıyor. Ama Orta Doğu'ya kaydırılınca da artık saldırılarda, Rus saldırılarındaki balistik füzeleri önleyemez bir hale gelmiş durumda. Son tabloya bakalım.
1: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
0: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı artırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için kurulduğu belirtiliyor.
1: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel alımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'da başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA Domuzlar Körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona yaklaştığını söyledi. Her iki kişiden biri 5G abonesi oldu dedi.
1: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
2: Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu.
1: Uraloğlu, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek yeni bir çağın adı olduğunu söyledi. Uraloğlu, 5G'nin 4.5G'ye kıyasla düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını söyledi.
2: Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
0: Hanelerin düzenli giderleri eskiden kira, elektrik, su gibi faturalardan ibaretti. Şimdi ise dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi oluştu. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
1: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
15: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
1: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
15: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
1: Uzmanlar, telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
0: Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verdi. Kredi piyasalarında normalleşme içinse 2027 yılı işaret edildi.
1: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka Genel Müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
16: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazan da olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir tereddütünüz olmasın.
1: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
17: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntı dinler bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak Bu süreci hep birlikte atlatacağız.
1: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
18: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
0: Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aştı. Serinlemek isteyenler de İstanbul Boğazı'ndaydı. Sıcak hava etkisini birkaç gün daha sürdürecek.
19: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
20: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
19: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
21: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
22: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
19: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler, tarap ya da serinlesinler.
23: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız.
22: Denize girdiniz mi? Nasıl deniz?
23: Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
21: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
24: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
22: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın. Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
21: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
27: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
5: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maçı etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Tarışka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta 2 farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
6: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
5: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transferi için tarih verdi.
7: 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
5: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
4: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Oosterwolde'nin tedavi süreci belli oldu. Hollandalı savunmacı sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak. Maçın 30. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Oosterwolde'nin tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 6 ila 8 hafta arasında sürmesi planlanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak.
8: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Çekya'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitüleni eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
9: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maça asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
8: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralove ise önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak.
4: Trabzonspor Muhammed Salah'la yapılan anlaşmanın mali detaylarını açıkladı. 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı Yıldız'a her bir sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek. Şarta bağlı bonusların yanı sıra Yıldız oyuncuya imaj hakları kapsamında Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecek. Muhammed Salah dün önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitmişti. Bu akşamsa Mısırlı oyuncu için saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. FIFA tartışmalı teklif için hatasını kabul etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası gelirlerinin özel yatırımcılara açılması planı için 211 üye federasyona gönderdiği mektupta içtenlikle özür diliyorum ifadelerini kullandı. Mektupta bunların bir daha yaşanmayacağının ve inceleme başlatılacağının da sözünü verdi. FIFA yönetimi Fas'taki kriz toplantısının ardından Infantino'ya tam destek verdi. UEFA planın hayata geçmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot edeceklerini açıklamıştı. Teklifin geri çekilmesiyle birlikte FIFA, kurumun itibarına yönelik haksız saldırılara karşı gerekli adımları atacağını belirtti. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
11: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
12: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
12: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların biren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
10: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
14: Şehirlerdeki ağaçları korumak için ne yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
15: Şehirlerimizde ağaçlar aslında o kadar kötü şartlarda yaşıyorlar ki toplumun büyük çoğunluğu kentte yaşadığı için herkes bir şekilde görüyordur. Bir betonun içine dikiyoruz. Yeterince su ve kök havalanmasının olmadığı alanlara dikiyoruz. Dolayısıyla hani bir kırsal kesimle, açık alanlardakiyle karşılaştığımız zaman köklerini geliştirecek, yeterince suya ulaşabilecek, hatta köklerin gelişmesiyle birlikte daha geniş alandan besin de alabilecek durumda değil kent içindeki ağaçlar. Bunun haricinde sürekli olarak altyapı çalışmalarıyla kökleri zarar görebiliyor. Kent içindeki işte tozdur, kirli havadır, bitki sağlığına zarar veriyor. Aynı zamanda da ağaçların devrilme riskine karşı o riski azaltmak için yetkililer de kötü budamalar yapıyorlar. Bizim kabak budama dediğimiz sert giriyorlar ağaçlara. Belediyelerin bir görevi de yaşlanan, sağlığı bozulan kent içi ağaçların sürekli olarak yenilenmesine, bunların bir anda hepsinin değiştirilmesi yerine böyle hani o dokuyu da bozmayacak şekilde eylem planları olması gerekiyor. Hatta bizde çok yok. Her kent içindeki özellikle çınar ağaçlarımız gibi tarihi öneme sahip alanlardaki ağaçların mutlaka bir ağaç bilgi sistemi olması, bunların sağlıklarının takip edilmesi, yaşlarının, şartlarının, boylarının, yapılan müdahalelerin takip edilmesi, sağlıklarında bir gerileme varsa işte oraya B planı, C planı neler yapılacak, bakımlarla kurtarılabiliyor mu, yoksa o ağacın aynı türle mi değiştirecek, yoksa başka bir türe mi geçilecek gibi bütün bu eylem planlarının hazır olması gerekiyor.
3: Doğa konuşmaları.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
17: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: ve eyaletlerinin coğrafyası diye. Bu botanik yayınlarında ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani doğa tarihi müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş işte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti, elimin altında duruyordu, Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız, hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabının adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. Aslında itiraf da ediyor. Diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor. Gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor. Avokado nasıl yetiştirilmişti, bilmem neymiş de sonra yasaklanmıştı falan gibi. Bir taraftan da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun. Evet, avokadonun izini sürmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu araç yolunun 3-14. kilometrelerinde ve Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şehir planlamacı, yazar Engin Bozkurt'un Kentin Politik Tasarımı isimli kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Mekan, Gündelik Hayat ve Yerel Yönetimler. Doktor Engin Bozkurt, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, aynı üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim dalında yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri doktora programını tamamlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda da görev yapmış, halen Karşıyaka Belediyesi'nde şehir plancısı olarak çalışmakta Doktor Engin Bozkurt. Kentin politik tasarımına gelirsek,

0: Tanıl Bora'nın kitaba yazdığı Endişeli Flanör başlıklı sunuş yazısından aktaralım. Engin Bozkurt, üzerine hem akademik hem popüler mecralarda çokça tartışılan konularda yazıyor. Aslında iki konu öbeği söz konusu. Birinci bölümün iştigal sahasında genellikle iki tür yazı okumaya alışığız. Bunlardan birinin kaynağı, sosyolojinin klasiklerinden Simmel'den, tabii ki pasajlar yazarı Benjamin'den, günümüzün üretim hacmi geniş kent çalışmaları disiplinine uzanan akademik literatürdür. Diğeri son 30-40 yılda tüketim kültüründe ve hayat tarzı magazininde giderek daha fazla yer kaplayan kent kültürü yazılarıdır. Engin Bozkurt'un yazılarındaki meziyet bu iki tarzın hudutlarına sıkışmadan her ikisinin de kurcaladığı meraklara hitap eden yazılar olması. Kent hayatına ve mimari estetiğe dair bir zevk var bu yazılarda. Fakat tüketimci ideolojiye mesafeli bir zevk bu. Flanör, yani kentli aylak gezgin, hem yine tükenmeyen serseri bir merakla etrafına bakıyor, hem de o merak ekonomi politik endişelerle ve teorik ilgilerle kanatlanıyor. Kitabın ikinci bölümü dünyanın değişik köşelerindeki kent siyaseti ve yerel yönetim deneylerine eğiliyor. Özellikle de sosyalist komünist deneyimlere. Bu bölümdeki yazılar arasında kibbutz deneyimi hakkındaki denemenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum diyor Tanıl Bora, Engin Bozkurt'un kitabı Kentin Politik Tasarımı için. Üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Savaş Atı, Issız Adanın Kralı gibi çok satan kitapların yazarı, çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Michael Morpurgo'nun hazırladığı bir seçki. En Güzel Hayvan Hikayeleri Tudem'den yayımlandı. Kitabı dilimize İpek Güneş Çıgay çevirmiş. Morpurgo bu seçkide edebiyat tarihinin ve sözlü anlatı geleneğinin en etkileyici hayvan öykülerini bir araya getiriyor. Cesur farelerden kurnaz kedilere, aç kurtlardan yaramaz örümceklere uzanan bu zengin dünya, yalnızca çocuklara değil, hikayenin büyüsünü hatırlamak isteyen yetişkinlere de sesleniyor. Çizmeli Kedi ve Çirkin Ördek Yavrusu gibi klasiklerin yanı sıra, farklı kültürlerden gelen daha az bilinen masallar da yer alıyor Morpurgo'nun seçkisinde. Bilhassa çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için çok güzel hikayeler bunlar. Vakıfbank Kültür Yayınları, geçtiğimiz günlerde telefonun mucidi, büyük bilim insanı Alexander Graham Bell'in biyografisini yayımladı. Alexander Graham Bell, Bağlantı Kurma isimli kitabının yazarı, daha önce Marie Curie üzerine de bir biyografisi yayımlanan Naomi Pasachoff. Kitabı Türkçe'ye Mustafa Gül çevirmiş. 1847-1922 yılları arasında yaşayan Alexander Graham Bell, İskoçya doğumlu. Genç yaşta ailesiyle birlikte Kanada'ya göç ediyor. Başta da dediğim gibi ilk telefonun patentini almakla tanınıyor Bell. Bunun da enteresan bir hikayesi var. Bell'in babası, büyük babası ve erkek kardeşi diksiyon ve konuşma eğitimi alanında çalışmıştı. Annesi ve eşi ise sağırdı. Bu durum Bell'in çalışmalarını derinden etkiledi. İşitme ve konuşma üzerine yürüttüğü araştırmalar onu işitme cihazları üzerinde deneyler yapmaya yöneltti. Bu çalışmaların sonucunda 7 Mart 1876'da telefon için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk patenti aldı. Kitabımıza gelirsek, Alexander Graham Bell'in hayatındaki önemli olaylara, kardeşlerinin trajik ölümlerinden ailenin Londra'dan Kanada'ya taşınmasına, Boston'daki öğretmenlik görevinden kayınpederi Gardiner Hubbard ile tanışmasına kadar birçok konuya değinen biyografi, Bell'in yaşadığı dönemin de kapsamlı bir özetini sunuyor. Yazar Pasachoff ayrıca Bell'in Elisha Gray ile yaşadığı patent rekabetinin yanı sıra telefon ve fotofonun çalışma prensiplerini açıklayan teknik bilgiler ile ses ve konuşmanın fiziğine dair bilgilere de yer vermiş kitabında. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Reklam.
7: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Bugünlerde İstanbul'da hem sıcaklığın hem de bağıl nemin artması havayı çok bunaltıcı kılmaya başladı. Özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Boğaz hattı, Pendik, Kartal çevresinde gece %95'ler, öğle %65-70'leri bulan nem hissedilen sıcaklığı 35, bazı noktalarda 37 dereceye kadar çıkarıyor.
7: Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: İyi akşamlar, saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapıyor ve şu sıralarda devam ediyor toplantı. Ana gündem maddesi de kuşkusuz terörsüz Türkiye yasası. Bu konuyla ilgili ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız şimdi. Toplantıya ilişkin bilgiler neler Özden?
3: Toplantı öncelikle 2 saatten bu yana devam ediyor. 1,5 saatlik bir gecikmeyle başlamıştı. Sen de söyledin, özellikle terörsüz Türkiye yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından bu toplantı gerçekleşiyor. Öte yandan o yasa metninde bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu çok önemli bir noktada. Hem teyit ve tespit makamı olarak görev yapacak. Bir yandan da Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı bir kararın ardından o 6 aylık süre başlayacak. İşte bu nedenle de kuruldaki değerlendirmeler son derece önemli. Tabii terörsüz Türkiye sürecinde özellikle sahada aktif olarak görev yapacak kurumlar ve bakanlıklar da yine Milli Güvenlik Kurulu'nun paydaşları arasında yer alıyor. Bu çerçevede kurulda genel bir değerlendirme yapılması, hem bu yasanın çıkmasına ilişkin sürecin değerlendirilmesi, hem de yasa çıktıktan sonra ilgili kurum ve bakanlıkların sahada koordinasyon içerisinde çalışmaları konusunda değerlendirmeler yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tabii elbette kurulun askeri kanat üyeleri, bir yandan da istihbarat raporları eşliğinde hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde son olarak neler yaşanıyor, son durum nedir, buna ilişkin de raporların masaya gelmesini bekliyoruz. Tabii bugün Suriye Dışişleri Bakanı da buradaydı, bilindiği üzere Hakan Fidan'la bir görüşme yaptı. O görüşmenin önemli parçalarından bir tanesi SDG'nin entegrasyon süreciydi Suriye ordusuna. Bu çerçevede o toplantının, o görüşmenin çıktıları da yine Milli Güvenlik Kurulu'nda kapsamlı şekilde kuşkusuz değerlendirilecek. Tabii bölgesel güvenlik meseleleri de var Seda Üretir. Onlardan biri elbette Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz'deki seyir güvenliği ki geçtiğimiz günlerde Türk bayraklı bir gemi saldırıya uğramıştı. Bunun ötesinde bilindiği üzere Gazze, İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu yoğun şekilde saldırılar gerçekleşmişti. Tüm bu bölgesel konu başlıklarının ABD-İran geriliminde dahil olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınmasını bekliyoruz ama ana gündem başlığı az önce de söylediğimiz gibi terörsüz Türkiye süreci ve bu konuda çıkarılacak yasa ve MGK'nın ardından yapılacak yazılı açıklamada da buna ilişkin güçlü bir atfın da yer almasını bekliyoruz Seda.
2: Özden Erkuş, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan evet şu anda Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ediyor ama öğle saatlerinde de bir görüşmesi vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin neler biliyoruz?
3: Herhangi bir açıklama yapılmadı. 45 dakika süren bir görüşmeydi. Ama elbette Türk siyasetinin son bir hafta 10 gününde çok yoğun olarak tartıştığımız, bugün MGK'nın da gündeminde olan terörsüz Türkiye süreci bu görüşmenin de ana gündem başlığını oluşturdu. Bunu tahmin etmek güç değil. Çünkü dün hatırlanacaktır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 370'e yakın milletvekilinin imzasıyla verilen O yasa metnini, yasa taslağını ilk imzalayan isimlerden bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli zaten sürecin başından bu yana en büyük destekçilerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşen o görüşmede özellikle meclis sürecine ilişkin genel kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ve bundan sonra sahaya nasıl yansıyacağına ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na bilgi verdiğini tahmin ediyoruz. Dün hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulmasına ilişkin bir mesaj paylaşmış. O mesajda da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletmişti. Yüz yüze de bu teşekkürü ilettiğini tahmin ediyoruz. Söz konusu görüşmede dediğimiz gibi bu görüşmenin de, yani öğle saatlerinde gerçekleştirilen o görüşmenin de ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Özden Erkuş'la konuştuk. Hem Milli Güvenlik Kurulu'na ilişkin notları anlattı Özden Erkuş, hem de bugün yapılan Bahçeli-Erdoğan görüşmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada bir kampanya başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan bu kampanya terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatıyor.
4: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin ardından dijital medya platformlarında bir iletişim kampanyası başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanyayla terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti istatistiklerde kamuoyuyla paylaşıldı.
6: Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
5: Kampanya kapsamında hazırlanan videoda, terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
6: Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü, geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı.
5: Kampanya kapsamında kabine üyeleri milli dayanışma etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de kanun teklifine dair açıklama geldi. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
7: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
5: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
2: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme Utku Cener Çaykara'nın avukatlarının sağlık durumları ile ilgili verdiği dilekçeleri inceleyerek yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükümleriyle birlikte tahliyesine karar verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamenei'nin yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamenei'ye ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
8: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
9: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilime ilişkin yeni mesajlar verdi. Nevada'da konuşan Trump, diplomasi kapısını açık tuttuklarını söyledi, ancak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu da vurguladı. Ayrıca İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmelerde son viraja girildi. Bir uzlaşının ilk sinyalleri de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Boğaz'da rotaların belirlendiğini duyurdu. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Ancak planın yürürlüğe girmesi için İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in onayı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'de görüşmenin şu aşamada kolay olmadığını ifade etti. Tahran yönetimi anlaşma sağlansa bile Hürmüz'ün tamamen güvenli hale geleceği yönünde bir beklenti oluşmaması gerektiğini vurguladı. Bekai, ABD'nin bu sürecin tarafı olmadığını da söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye göre yeni düzenlemeyle giriş ve çıkış koridorlarının bazı bölümleri İran karasularından geçecek. Garibabadi bunun 2 ila 4 ay uygulanması planlanan geçici bir güzergah olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Amerika'nın atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizdi. Diplomasi trafiği hız kazanırken Washington'dan da dikkat çeken bir adım geldi. Irak'ta faaliyet gösteren ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan bir havayolu şirketine ve iki uçağına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
2: İsrail, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinden sonra Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in neden böyle bir adım attığını sorgulayan bir analizi sayfalarına taşıdı. İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceği belirtiliyor.
5: Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Taraflara takvim belirlemeleri için 2 hafta süre tanındı. Ancak şimdiden kesin görüş ayrılıkları var. Hamas silah bırakmak için İsrail'in saldırılarının durdurmasını ve Gazze'den çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise Gazze'den Hamas silahlarını bırakmadan çekinmeyeceğini söylüyor. Hamas'ın silah bıraktığını açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırması da dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail uzmanı Michael Milstein bu saldırıların tesadüf olmadığını vurguladı. Milstein, İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceğini belirtti. Ya da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı bilinciyle İsrail ordusunun henüz fırsat varken saldırılarını yoğunlaştırmış olabileceği vurgulandı. Hamas'la anlaşmaya varılmasında rol oynadığı belirtilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dağlan da sosyal medya hesabında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durduracağı yönünde güvence verdiği mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu mesajı değiştirerek Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurması için çalıştığını belirtti. Filistinli analistler ise İsrail'in saldırılarının Hamas'ın söylemini güçlendirdiği görüşünde. Hamas, silah bırakması halinde İsrail'in saldırılarını artıracağını söylüyordu.
2: Japonya'da geçen hafta meydana gelen en az 36 kişinin öldüğü 7,1 büyüklüğündeki depremde bir hastanede doktorların hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı. Ameliyathanede bir hastanın hayatını kurtarıyorlardı. Bir anda ekipmanlar sallandı, sarsıntı giderek büyüdü. Cerrah ve hemşireler önce işlerini yapmaya devam etmeye çalıştı ama sarsıntı daha da artınca ekipmanlar devrilmeye başladı, sağa sola dağıldı ve bunun üzerine de ikisi hastanın üzerine kapandı. İkisi de hastaya doğru koşarken yere düştüler. İşte o anların güvenlik kamerası kaydı. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabileceği konusunda uyardı.
5: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
4: İnsanlar duyarsız. Sürekli olarak atıyorlar. Yani kıyıya geliyor, sahile geliyorlar, yeniyor, içiliyor. Nihayetinde atılıyor. Şeffaf bardaklar var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığında rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
5: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
4: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
5: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtülerde kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
2: Antalya'daki Aspendos antik kentinde yürütülen kazılarda yaklaşık 1800 yıllık mermer heykel bulundu. Heykel Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün özelliklerini yansıtıyor.
5: Sağlık tanrısı Asklepios ve oğlunun 1800 yıllık heykeli bulundu. Antalya'da Aspendos antik kentinde süren kazılar, sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki önemine ilişkin verilere ulaşılmasına sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu önemli keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, heykelin geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 2,20 metre yüksekliğindeki heykelde sağlık tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos birlikte tasvir ediliyor. Heykel Roma İmparatorluk dönemine ait. Milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapılan eser Aspendos Tiyatro Caddesi'ndeki yıkıntılar arasında bulundu. Bulunduğu yer eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor. Bakan Ersoy, heykelin sağlık inancının kent yaşamındaki yerini gösteren önemli bir keşif olduğunu belirtti. Uzmanlara göre eser, Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün özelliklerini yansıtıyor. Hastalıktan iyileşmeye uzanan, şifa sürecini simgeleyen önemli bir arkeolojik bulgu niteliği taşıyor.
2: Diyarbakır'da daha 12 yaşında olan iki basketbolcu başarılarıyla şimdiden İstanbul'daki büyük takımların radarına girdi. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül Anadolu Efes altyapısına davet edildiler.
10: Diyarbakır'da başlayan kariyer yolculukları İstanbul'a kadar uzandı. İki genç sporcu Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine adını yazdırdı. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül artık Anadolu Efes forması giyecek.
11: Giden iki sporcumu da uzun süreçte 1. Lig'de ve Süper Lig'de görmek istiyorum. Çok uzun süreçte de NBA'de oynamalarını istiyorum. Hayalimiz bu.
10: Diyarbakır'daki Çamlıca Basketbol Kulübü'nde yetişen Kerem de Ali Miran da 2014 doğumlu. Ali Miran'ın boyu daha 12 yaşında olmasına rağmen 1.97 ve pivot bölgesinde oynuyor.
12: Neler söyleyecek?
13: Yani milli takım formasını giyip ay yıldızlı formayı terletmek, onu giyerek ter dökmek ve Anadolu Efes'te oynamak Süper Lig'de.
12: Peki kendine örnek aldığın bir sporcu var mı?
13: Alperen Şengün.
10: Sergiledikleri başarılı performanslarla Anadolu Efes 2014 altyapı takımına seçilen Kerem ise oyun kurucu. Her ikisinin de hedefi gelecekte milli takım forması giymek.
14: Ben daha çok Cedi Osman'ı örnek alarak oynuyorum. Ve ileri yani büyüyünce de işte Türkiye milli takımda altyapısında falan oynamak istiyorum.
10: Diyarbakır'dan çıkan iki yetenek bundan sonraki basketbol yolculuklarını Türk basketbolunun en köklü altyapılarından birinde sürdürecek.
2: Bültenimizin başında bağlantıda yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 2,5 saat sürdü. Ana gündem terörsüz Türkiye yasasıydı. Bir yazılı açıklama bekleniyor. Geldiği zaman paylaşacağız. Saat 20'de ana haberde görüşmek üzere.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük kuş gözlem fuarından yani Bird Fair'den bahsetmiştik. Notlarımızı paylaşmıştık dinleyicilerimizle. Kuş gözlemciliği nasıl küresel bir harekete dönüştü sorusuna yanıt aradık Kerem'le beraber. Doğa koruma projelerini, genç kuş gözlemcilerini ve şehir kuşçuluğunun yükselişini konuştuğumuz güzel, dolu dolu, uzun bir bölüm olmuştu.
1: Ben de çok keyif aldım. Yeni fuardan bahsetmekle, bahsedince de çok mutlu oldum. Biraz da geçmiş anılarıma geri döndüm. Ben klasik sorumla başlayayım hemen. Sen neler yaptın? Görüşmeyeli. Bayağıdır mola verdik. Neler gördün arada? Anlatsana.
0: Evet, bir hafta kadar yaz molası verdik. Ardından devam ediyoruz haftada bir bölümlerimize. Ben bir tekne seyahatindeydim Kerem. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Sen de bana hedef türler vermiştin o tekne seyahatinde. Havanın bir kapalı olduğu, rüzgarlı olduğu bir gün verdiğin hedef türlerden birini gördüm. Bozyelkovan. Benim için böyle kertik diyebiliriz. Kertik aslında hani ilk defa gördüğümüz türlere verdiğimiz isim. Daha önce gördüğümü hatırlıyorum ama kuş gözümün açılmasıyla beraber aslında unutmayacağım bir kayıt oldu diyebilirim. 7 birey gördüm. Bozyelkovan'ı biraz tanımlayayım. Sen sonra başka tüyolar verebilirsin belki dinleyicilerimize. Açık deniz kuşu Bozyelkovan. Yelkovan'ı biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda sık sık neredeyse her saat hep görüyoruz. Ama Bozyelkovan öyle değil. Sarımsı gagalı büyük bir yelkovan türü. Uçuşta rahat rahat uçuşlu aslında. Uzun uzun süzülen, arada yavaşça kanat çırpan, dalgaların üzerinden de kavisler oluşturan tipik bir yelkovan diye özetleyebilirim. Ama sen sanki bana başka tüyolar da vermiştin Kerem. Eklemek ister misin?
1: Evet, yelkovanı İstanbullular çok iyi tanıyor. Çanakkale'liler çok iyi tanıyor. Çünkü sabah akşam geçip gidiyorlar Boğaz'dan. Ve küçük boyları, martıdan küçük olmaları, çok hızlı kanat çırpmaları, bir kanat çırpıp bir süzülmeleriyle rahatlıkla tanınıyor. Bozyelkovan biraz daha iri bir hayvan. Daha küçük gruplar halinde veya tek başına dolaşıyor ve daha az kanat çırpıyor. Böyle bir rahat, esnek bir kanat tutuşu var. Çok başarılı bir uçucu. Ben de iyi tarif ettim. Benzeteceğim veya vurgulayacağım konu şu olur. Gümüş martı boyunda, yani çok iri bir kuş. O boyunu hemen hissedebiliyorsun, özellikle uzaktan. Ama uçuş tarzı da gümüş martıdan çok son derece farklı. Ege Akdeniz kıyılarında olanların ufka uzun uzun bakmalarını ve arada sırada parlayan Bozyelkovan'ın beyaz kanat altını görmelerini tavsiye ederim.
0: Ben kuş gözlemcilerinin tekne tutup Bozyelkovan arayışına çıktıklarını biliyorum. O yüzden paylaştığımda da çoğu gözlemci mutlu oldu. Çoğuna kertik oluyor. O yüzden ben de keyif aldım bu hafta gözlemimden. Sen neler gördün Kerem?
1: Ben burada büyük akbalıkçıları görüyorum. Büyük akbalıkçılık kozmopolitan bir tür. Yani bütün dünya kıtalarında var. Bu ayda da, yani Kanada'da bulundum. Önümüzdeki ay herhalde Türkiye'de olacağım. Büyük akbalıkçıl gri balıkçıl boyunda fakat bembeyaz. Üreme döneminde çok güzel tüyleri çıkıyor. Sonra üreme dönemi bittikten sonra bayağı toparlayıcı, güzel, beyaz, uzun boyunlu ve uzun bacaklı bir kuş. Sığ sularda da dolaşıyor, arada ağaçlara tünüyor. Sığ sularda olduğu zaman genellikle insanda mesafesini koruyor ama belli yerlerde, insana alıştığı yerlerde de son derece yaklaşabiliyor. Gri balıkçıl boyunda bembeyaz bir balıkçıl görürseniz o büyük akbalıkçıldır. Büyük akbalıkçılın dışında daha küçük boylu beyaz balıkçılar da var.
0: Güzel bir gözlem olmuş. Tüm kıtalarda olduğunu bilmiyordum. Bu haftaki konumuza geçelim istersen. Bu hafta bölümümüzün konusu Shakespeare'in kuşları. Bugün Shakespeare'in eserlerinde geçen kuşlardan yola çıkarak ilginç bir hikayeyi konuşacağız Kerem'le. Edebiyatın, doğanın ve insan müdahalesinin beklenmedik bir biçimde kesiştiği bir hikaye dinleyeceğiz aslında. Ardından da bu hikayenin bize istilacı türler, biyolojik çeşitlilik ve doğayla kurduğumuz ilişki hakkında neler anlattığını birlikte konuşacağız. İlk olarak Shakespeare'in eserlerinde hangi kuşlar var Kerem?
1: Shakespeare çok ilginç bir kuş gözlemcisi diyebileceğim o çağda. Gerçekten kuşlara çok önem veriyor ve 60 ile 65 tür kuştan bahsediyor. Eserlerinde en çok bahsettiği türleri saymak gerekirse bayağı zengin yani. Ama en başta kuzgun, baykuş, kartal, doğan, karga, üveyik, kumru veya güvercin gibi o gruptan türler ve serçe ve sığırcıktan çok fazla bahsediyor. Onun dışında güzel öten bülbülden de bahsediyor. Dolayısıyla kuşları çok vurgulayan eserleri var.
0: Shakespeare İngiliz bir yazar. Bizim hikayemizde aslında onun eserlerinin Amerika'nın doğasını nasıl etkilediğiyle ilgili o hikayeyi anlatmak için sana bir soru sormak istiyorum.
1: Çok ilginç bir konu burada gerçekten. Shakespeare İngiliz ama İngiliz dili ve edebiyatında çok önemli bir Kişi yani biz çoğumuz belki Shakespeare okumamışızdır ama Shakespeare'in ismini bilmeyen yoktur. Amerika'ya göç eden göçmenlerin de büyük bir kısmı. Yani Amerika'da birçok göçmen var. İrlandalı var, Almanı var filan. Ama en sonunda hepsi İngilizce konuşuyorlar. Ve bir göçmen 1890'larda tutturmuş ve demiş ki Shakespeare'in kuşları neden Amerika kıtasında yok? Burada da bunlar olsun diye bir takıntıya girmiş adam ve bunun için çaba harcamaya başlamış.
0: Kimdir bu kişi?
1: Amatör bir ornitolog ve aynı zamanda New York Zooloji Derneği'nin de üyesi. İsmi Eugene Schiffel. Orada doğmuş, Amerika'da doğmuş, büyümüş. Varlıklı bir tüccar. Ve en sonunda bu Zooloji Derneği'nden sonra bu Amerika'ya Uyum Derneği, Aklimatizasyon Derneği'nin başkanı olmuş. Ve Shakespeare'in kuşları konusunda da bir Amerika'da bir şey yapmak gerektiğini düşünmüş.
0: Peki hangi kuşları Amerika'ya getirmek istemiş ya da kuşu?
1: İlk önce sığırcıkla başlamış ama serçeler de var ve 1890'da ve 1891'de İngiltere'den kafeste canlı ve üreyebilecek şekilde 60 tane sığırcık getirmiş. İngiltere'den gelen bu sığırcıklar da New York'un o ünlü Central Park'ında salınmış. Daha sonra yani bazı şeyler hala muallak tarih sayfalarında tartışılıyor. Ama aynı işi tekrarladığını ve bir 40 kuş daha getirdiğini, herhalde buna yeterince tutmadı, hani yerleşemedi diye 40 tane daha kuş getirmiş. Onları da 1891'de salmış. Gene Central Park'a sarmış. Yani toplam bir yaklaşık 100'e yakın kuşu İngiltere'den getirmiş. Bütün bunları finanse etmiş. O kuşlar gemilerle gelmiş, canlı getirilmiş. Ve İngiltere'deki bu kuşlar Amerika'da, Central Park'ta, New York'ta, New York'un en büyük parkında salınmışlar.
0: Bu 100 kuş dedin, 100 sığırcık mı? Serçe de var mı içinde?
1: 100 sığırcık serçe sayıları ayrı. Aynı zamanda bir de serçe çalışması da var adamın. Ama en çarpıcı olan konu herhalde sığırcıklar.
0: Peki o dönemde çok kolay bir şekilde getirtebiliyormuş muymuş herhalde, hani 1890'dan bahsediyoruz değil mi?
1: Vallahi ya o zaman tabii her şey gidip geliyor. Büyük gemi turları var. Artık ticari turlar var. Yani ilk 16. yüzyılda deniz ötesi keşifler başladığında sponsorlar var. İşte krallar, kraliçeler, devletler sponsor oluyorlar ya da işte İtalyan bankaları bunların finansörü oluyor. Ama şu anda şeyden bahsediyoruz. Yani yoğun bir ticari ilişkinin olduğu dönemden bahsediyoruz. Parası olan getirtebiliyor yani hani
0: İzinler de
1: o
0: kolaydı
1: tamamen
0: muhtemelen.
1: hiç izin de
0: Sonra
1: yoktur bence.
0: evet. Peki sonra ne olmuş?
1: Valla sonra ne olduğunu bugünkü rakamla istiyorsan özetleyeyim. Bugün Amerika'da, Kuzey Amerika'da 200 milyon sığırcık var. Bu muazzam bir rakam. Yani Türkiye'deki sığırcık sayısı da belki 5-10 milyon olabilir. Bir rakam elimde yok, bilmiyorum. Ama 200 milyon çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bu ciddi bir sorun olmuş. 1960'ta bu 200 milyon ne anlama geldiğini söyleyeyim. Birincisi yerli türlerin birçoğunu elemeye başlamış. Mesela mavi ardıçlar, ağaç kakanlar ve kerkenezler etkilenmişler.
0: Peki nasıl olmuş bu?
1: Ya bu kuşların büyük bir kısmı kovuklarda yuva yapan kuşlar, ağaç kovuklarında. Doğada da yaşlı ağaçların içinde bulunduğu yani kovukları çok bulunan bir imkan değildir, yuvalama alanı değildir. Çünkü ağaçlar gençken kovuk olmaz. Kovuk olan ağaçlar da zaten mantarlar ve hastalıklara karşı mücadele etmeye başlamış. Aslında biraz ömürlerini doldurmak üzere olan ağaçlardır. Dolayısıyla bir sıkıntı. Sığırcık çok agresif. Bu mavi ardıçları, ağaç kakanları, özellikle altın ağaç kakanı ve kerkenezleri bu sınırlı sayıdaki yuva alanlarından kovuyor. Kovduğu için de altın ağaç kakanların sayıları azalıyor, sığırcıkların sayıları çoğalıyor.
0: Peki bu gözlem aslında Eugene Scheffel'in sığırcıkları getirmesiyle oluyor değil mi? Yani sığırcıkların ayrıca göçmüş olma ihtimali vesaire yok. Tüm bu 200
1: Hayır.
0: milyon aslında adamın 100 tane sığırcık getirmesiyle başlıyor.
1: Kesinlikle öyle. Sığırcık doğal yollarla belki çok nadir Alaska'ya veya böyle Grönland'ın ötesinde Kanada'nın yakın yerlerine belki geçmiş olabilir İzlanda'dan. Ama asıl yayılma nedeninin New York'ta salınan sığırcıklar olduğu gayet iyi biliniyor. Ve bunun 1928'de büyük bir sorun oluşturacağının makalesi bile çıkıyor. 1928'de fark ediyorlar. Yani bir 40 yıl içinde yanlış bir iş yaptıkları ortaya çıkıyor.
0: Sonra bir şey yapıyorlar mı bunun üstüne? Ya o
1: Bunun
0: türleri
1: üstüne
0: yakalama veya hani bugünlerde işte papağanlar için geçtiğimiz yıllarda konuşulan şeyler yapılıyor mu acaba?
1: yapılıyor ama iki tane daha olay oluyor. Biraz onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi 1960'larda Amerika'da Boston Havalimanı'nda bir uçak kazası gerçekleşiyor. Ve o zamana kadarki en büyük uçak kazalarından birinde 62 yolcu ve mürettebat o anda ölüyor. Hayatını kaybediyor. Ve bunun sorumlusu da kalabalık bir sığırcık sürüsü olduğu ortaya çıkıyor.
0: Ne kadarlık bir sığırcık sürüsü uçağı şey yapabilir, kazaya yol açabilir peki? Çünkü leyleklere de çarptığını duyuyoruz işte yeni havalimanında. Bayağı bir sığırcık olması gerekiyor sanki.
1: Eski uçaklar da biraz daha böyle hemen daha dayanıksızlar ama herhalde bir 200-300 tane sığırcık motoru çok rahatlıkla idare edebilir. Bir de daha büyük bir etki var. Şöyle büyük bir etki. Amerikan Tarım Bakanlığı sığırcıkları bir numaralı zararlı olarak ilan ediyor ve sığırcık öldürenlere ödül vermeye başlıyor. Tahminlere göre her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık tarım ürünü zararına neden oluyor. Özellikle meyve ağaçlarında sığırcıklar. Dolayısıyla tarımsal zararlı olarak da ilan ediliyor. Herhalde Türkiye'de de bir eskiden öyleydi. Mesela kargalarda karga kafası başına Tarım Bakanlığı para veriyordu. Hani öldürüp tüm gücü vücudu götürme. Hani daha pratik olsun diye kahve kafasını koparıp millet çuvallara koyup Tarım Bakanlığı'ndan para topluyordu. Böyle şeyler oldu yani. Bu eskiden yaygın olan şeylerdi. Şimdi başka şekillerde bu tarım zararları dedikleri hayvanlarla daha fazla mücadele ediyorlar. Hani burada altını çiziyorum. Sığırcık oranın doğal bir türü değil ve onun için hiç beklenmedik etkileri oluyor.
0: Öjen bu kuşları Amerika'ya neden götürmek istedi sence? Yani o dönemde insanlar bunu iyi bir fikir olarak görüyordu herhalde ki. Herkes alkışladı bu davranışı herhalde diye düşünüyorum.
1: Bu fikir sadece bu Eugen Schiffel'in fikri değil aslında. Baktığınız zaman bütün gurbetçilerin, bütün göçmenlerin kendi memleketleriyle ilgili hep bir hasretleri var. Kendi memleketlerindeki köy, kasaba ve yerleşim isimlerini kullanıyorlar. İşte New York'a yeni New York demişler. Yani orijinal bir isim vermemişler. Aslında benim bulunduğum Toronto'nun da eski adı York'muş. Ondan sonra bu yerli ismi olan Toronto'yu kabul etmişler onlar. Ama çoğunlukla Yeni Zelanda, Avustralya, ondan sonra Kanada, Kuzey Amerika, hatta bütün Güney Amerika'daki bütün isimlere baktığımda hep bu göçmenlerin verdiği isimler var. Sonra onlar kendi meyvelerini getiriyorlar. Hepsinin hayalinde bir hurma ağacı ve bir zeytin ağacı var. Çünkü kutsal kitaplarda geçiyor. Hepsinin hayalinde kendi yemekleri var. Biliyorsun Almanya'ya gittiğinde çok güzel dönerler ve lahmacunlar yiyebilirsin. Oraya giden yerleşen Gastarbeiter ve onların ikinci, üçüncü, dördüncü nesil insanlar. Yani bu sevilen bir şey. Bu bitkiyi götürme de çok yaygın bir şey ama kuş götürme biraz daha karışık bir mesele. Yani kuşu nasıl getireceksin? Ödeyeceksin. Bu uçacak veya gemiyle gelecek, salınacak gibi. Kafes kuşlarını çok getirmişler. Şu anda sadece bu Kuzey Amerika'da bir sorun değil. Tropikal adalarda, volkanik adalarda mesela Hawaii'de ve de Madagaskar'da, ondan Güney Afrika'da, Hindistan'ın bazı yerlerinde, Japonya'da, hatta Türkiye'de kafes kuşlarının veya sevilen kuşların kaçması söz konusu. Buradaki en büyük fark böyle bu kişinin aynı zamanda son derece varlıklı ve edebiyatı da seven böyle entelektüel birisi olması ve sığırcığın Shakespeare'in kuşu olarak Amerika'da mutlaka bulunması gerektiğini düşünmesinden kaynaklanıyor.
0: New York'un en büyük istilacı türü sığırcık mı sence?
1: Bence sığırcık ve serçeler, evet. Üçüncü bir istilacı tür var. Hatta Türkiye topraklarından gittiğini söyleyebilirim. O da sessiz kuğu. 12. yüzyılda Romalılar genellikle Karadeniz havzasında yaşayan, yani kuzeyde Ukrayna ve Rusya'da bulunup kışı dünya nüfusunun çoğu Türkiye'de geçirdiği bir tür sessiz kuğu. 12. yüzyılda Romalılar bunu İngiltere'ye ve daha doğrusu Roma topraklarına götürüyorlar. Oradan İngiltere'ye kavuşuyor. İngiltere'de de kraliçenin himayesi altına giriyor. Yaklaşık 1980-90'lara kadar bütün kuğular resmi olarak kraliçenin malıydı. Mesela sen İngiltere'ye gidip bir kuğu öldürürsen çok büyük bir suç işliyorsun. Sadece bir yaban hayatını öldürmüş olmuyorsun. Aynı zamanda kraliçenin malına tacizde bulunmuş oluyorsun ya da malını çalmış oluyorsun. Dolayısıyla böyle bir hikayesi var. O kuğuyu bir de Amerika'ya getirmişler. Şu anda burada sessiz kuğular var Kuzey Amerika'da. Ve yerli olan borazancı kuğuları mücadele ediyorlar ve sessiz kuğu çoğu yerde borazancı kuğuyu kovuyor ve alanlara yerleşiyor. Böyle problemler var. Balıklarla ilgili problemler var. Bu dediğimiz hep istilacı türler, yabancı türler. Bütün dünyada şu anda problem olan hayvanlar oluyor.
0: Kerem, bölümümüzün biraz sonuna geldik ama sığırcığı tarif etmediğimizi fark ettim. Biraz sığırcık derken bazen belki dinleyicilerimiz hangi türden bahsettiğimizi bilmeyebilir. Onu tarif etmek ister misin?
1: İyi ki söyledin. Sığırcık aslında çok bilinen bir tür ama biz gene tarif edelim. Sığırcık çok kolay tanınan bir hayvan. Serçeden büyük, kargadan küçük ya da güvercinden küçük bir tür. Kısa kuyruklu, dik duruşlu ve iri ayaklı, yerde koşturarak dolaşan bir tür. Yazın ve kışın tüyleri birbirinden farklı. Yazın oldukça siyah, bazen biraz benekli oluyor. Ve tüyleri yağlı ve parlak olduğu için mor ve yeşil arasında yanar dönerli. Kışa geldiğimizde ise tamamen kırçıllı ve benekli bir hal alıyor sığırcık. Yani apayrı bir kuşa dönüşüyor ve kalabalık sürüler oluşturmaya başlıyorlar. Bu sürüleri Ankara'da, İstanbul'da, şehir içinde ve şehir dışında, Bursa'nın tarım arazilerinde, İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da çok kalabalık sürüleri görebilirsin. Yaz geldiği zaman da bu sürüler ayrılıyor, tüyleri değişiyor ve özellikle şehirlerde panjurlu pencereleri çok seviyorlar. Panjur içine yuva yapmaya bayılıyorlar. Sığırcığın bir özelliği de çok iyi ötmesi ve taklitçi olması. Güzel ötüşüyle de biniliyor sığırcık. Dolayısıyla Shakespeare'in de eserlerinde yer almayı aslında sonuna kadar hak eden son derece güzel bir tür.
0: Türkiye'de de istilacı mı peki?
1: Türkiye'de değil istilacı. Türkiye ana vatanı sığırcığın. Yani bütün Avrupa'da bulunan bir tür. İstilacı olması için kendi dalından uzak bir yerde olması ve insan eliyle getirilmiş olması ve orada bir şekilde kendisine rakip bulamadığı için sayılarını arttırıyor olması gerekiyor. Bu tanımlara uyan başka türler var. Türkiye'de istilacı dediğimizde aslında en çok düşünebileceğimiz hayvanlar belki de balıklar, diğer tatlı hayvanları olduğunu söyleyebilirim. İşte mesela İsrail sazanı diye ismi geçen, İsrail hiçbir alakası olmayan bir tür bu. O sazanı mesela bütün göllerimizde çok ciddi bir istila etme sorunu var. Ama çok bilmediğim bir konu, onun için daha fazla konuşmayayım. Ben kuşlar konusunda konuşayım.
0: Kuşlarda istilacı deyince genelde papağanları düşünüyoruz Türkiye'de.
1: Evet ve hayır aslında yaz. Bu bir hassas bir konu. Bence papağan istilacı mı değil mi çok emin değilim. İstilacı olmadığı konusunda da fikirler var. İstilacı olduğu konusunda da iddialar var. Niye istilacı değil? Çünkü zaten tamamen bizim tarafımızdan değiştirilmiş, yapay olarak oluşturulmuş şehir ekosistemi içinde bulunuyor. Şehirdeki bütün ağaçlar, bütün ağaçların dizilme yerleri, parkların konumları hepsi kontrollü olarak geliştiği için istilacı olmasını şöyle beklerdim. Eğer şehirlerde güç alıp sayılarını arttırıp veya çoğaltıp daha sonra o kalabalıkla tarlaları, meyve bahçelerini, zeytinlikleri bassaydı ve oradaki yerde türleri yerinden etseydi ben istilacı tür olduğunu düşünebilirdim. Ama şu anda papağan öyle yapmıyor. Bir şekilde bizimle beraber şehirde kıta kalıyor ve şehirden dışarı evet görülüyor arada ufak tefek bir iki tane gider gelir. Ama kalabalık sürüler halinde diğer yaban hayatının yerini almaya başlamadığı için ben istilacı olmadığını düşünüyorum.
0: Güzel bir konuya değindin Kerem. Çokça istilacı tür eşittir papağan denen yorumlar var. Bunu da açmış olduk. Bu Shakespeare'in hikayesi bize insanın doğaya müdahalesi hakkında ne söylüyor?
1: Ne söylüyor? Yeni bir kıtada, yeni bir coğrafyada o bölgenin kendi türleri oradaki sağlıklı bir ekosistem için çok önemlidir. Yerli türleri, bunlar balık olsun, ağaç olsun, kuş olsun, o bölgede korumak çok önemli bir çaba. Yabancı türlerle yeni bir ekosistem oluşturmak ise çok riskli olabilecek bir oyun. Bunun en büyük riski milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık tarım ürünü zararı olabilir. Hiç bilmediğiniz zaman kendi vatanından uzakta bir hayvanın nasıl davranacağını bilemeyiz. Çünkü onun kendi vatanında bazı rakipleri var, bazı hastalıkları var ve onun için orada denge içinde oluyor. Ama oradan çıkarılan izole olarak yeni bir coğrafyaya getirilen bir türün rakipleri olmaması ve sayılarını milyonlar milyarlar seviyesine kadar arttırması söz konusu. Bu dünya ticaretinde de biyolojik çeşitlilik sözleşmelerinde de çok sıkı aslında kontrol edilmeye çalışılan bir konu. Dolayısıyla hiçbir zaman bir egzotik türü doğaya salmamalıyız. Bunu özellikle de su kaplumbağaları için söylüyorum. Böyle şeyler yapmamızın sonuçları yerli türlerin pahasına ciddi bir ekolojik katastrof anlamına gelebilir ve bundan gerçekten yerli türler çok etkilenebilir. Bütün türler kendi coğrafyasında kalmalı. Bir kıtadan bir kıtaya böcekler ve kuşları aktarmamalıyız ve bunları salmamalıyız. Ana fikrimiz budur.
0: Ya bugün biri Shakespeare'in eserlerinde geçen bütün kuşları başka bir kıtaya götürmek istese buna izin verilmez diyebiliriz artık herhalde. Değil mi Kerem?
1: Vallahi yaptı. Yapanlar yaptı. Mesela Yeni Zelanda'da da çok ciddi bir sorun var. Yeni Zelanda'ya gittiğinde bizim kara tavuk, bizim saka ve bizim florya her tarafta uçuyor. Ve oranın yerli türlerinin çoğu çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Yeni Zelanda'da yerli bir kuş türü görmek istiyorsan sen şehirleri, yolları, bahçeleri ve tarlaların hepsini terk edip dağ üzerinde artık son izole kalmış ve korunmaya muhtaç böyle yağmur ormanlarına veya bulut ormanlarına veya mesela o tip doğal vejetasyona gitmek zorundasın. Göremiyorsun. Yani yerli türleri göremiyorsun. Tamamen yapay bir golf sahası gibi bir alana dönüşmüş durumda ve şu anda milyonlarca dolar harcıyorlar. Çok fazla para harcıyorlar. Yabancı türleri, sadece bu kuşta değil, daz, söğüt, yabancı ağaçlar, yabancı böcekler, yabancı kertenkeleler, fareler, kediler, yani yabanileşmiş doğal ormanlarda yaşayan ve oranın kedi tanımayan kuşlarını yiyen kediler. Bunların hepsi çok ciddi bir sıkıntı ve bunlar için çok ciddi paralar harcanıyor. Avustralya'da da böyle durumlar var. Hawaii'de de böyle durumlar var. Çok ciddi etkileri var bu işin.
0: Zamanında birileri saka getirmiş o zaman Yeni Zelanda'ya. Öyle anlıyorum söylediklerinden.
1: Evet yani muhtemelen İtalyan kökenli bazı göçmenler. Burada niye saka? Çünkü sakacılığın en merkezi İtalya'dır. Saka konusunda en tecrübeli ve en büyük birikim orada var. Kültürel birikim. Biz de onlardan etkilenmişiz. Rumlardan etkilenmişiz. Anadolu'da da o şekilde buraya sakacılık girmiş. Kardanya, Kardanya diyorlar onlar. Bizim sakacılar da bazen o dili kullanır. İtalyanca ismiyle sakaya hitap ederler. Onlar götürmüşler, salmışlar yani. Göçmen Türklerin lahmacun yemek istemesi gibi bir şey aslında bu bir taraftan. Çok
0: Son
1: farklı değil.
0: olarak Türkiye'de benzer hatalar yapılmış mı zamanında?
1: Şu ana kadar çok ciddi bir kuş sıkıntımız yok ama bence çiğdeciye dikkat etmekte fayda var. Çiğdeci İstanbul'a 2005 yılında geldi. 2015-10 yılında Gülhane Parkı'na yerleşti. Kartal'daydı. Kartal'dan Gülhane Parkı'na ve Topkapı Sarayı'na ulaştı. Ve orada yayılmaya başladı. Sonra Bakırköy'e ve Yıldız Beşiktaş'a ve oradan diğer yerlere yayıldı. Şu anda çiğdecinin en büyük sıkıntı oluşturduğu yer İzmir Fuar. İzmir Fuar'da çiğdeciler tamamen olayı ele geçirmiş durumdalar. Ve başka kuşların barınmasına da izin vermiyorlar. Fuardan sonra yayılarak İzmir'deki bütün yerlere yayılması, sonra da bahçelere yayılması biraz tehlikeli bir durum olabilir. Ama şu anda şehir ekosistemini ele geçirmek üzere çok sıkı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim çiğdecinin. Çiğdeci zaten dünya çapında yaygın en fazla bilinen istilacı türlerin başında geliyor. Şu anda Türkiye'de sınırda istilacı olma üzerinde. Ama ciddi bir istilacı olması durumunda Ege ve Akdeniz'deki incir bahçelerinde mesela yapabileceği zarar çok ciddi olabilir. Dolayısıyla
0: Ülkeye
1: izlemekte
0: nasıl
1: fayda var.
0: geldi peki çiğdeci? Var mı böyle bir bilgi? 2005'te görüldü ilk dedin.
1: Kafes de geldi. Kafes kuşu olarak geldi. Çok yaygın bir kafes türü. Yani bizim Shakespeare sevgimiz yok ama bizim de kafes kuşu sevgimiz var. Ve Güneydoğu Asya'da çok yaygın bir tür. Bol bol kafeste geliyor. Artık kaçak mı geldi, normal mi geldi, yasal mıydı onu bilmiyorum.
0: Evet, ben de o artışa bizzat şahit olanlardanım. Gülhane'de görüp ardından bir sonraki gidişimde her seferinde daha fazla çiğdeci görüyorum. Programlarımızda da bahsetmiştik.
2: Bu programda kullandığımız Bozel kovanı Piedandrea Brichetti İtalya'da. Büyük akbalıkçılığı Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sığırcı Enes Kasapoğlu Bursa'da. Üveyi Mehmet Baran Ankara'da. Serçeyi Ensar Ertekin Erzincan'da. Altın Ağaç Kakanı Magdalena Z, Kanada'da kaydetmişler. Ve eBird'ün kuş sesi ve görsel işitsel platformu Macaulay Library'sinde, kütüphanesinde paylaşmışlar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta Shakespeare'in kuşlarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
4: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa
6: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: ve jeopolitik sarsıntılara rağmen halen daha dirençli görünümünü koruyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde OECD genelindeki istihdam oranının %72,1'e ulaşması tarihsel açıdan oldukça yüksek bir düzeye işaret ediyor. Ancak bu olumlu tablonun altında dikkatle izlenmesi gereken bir yavaşlama da söz konusu. Özellikle işsizliğin hafifçe yükselmesi, istihdam artışının yataylaşması ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalması bu yavaşlamanın ilk işaretleri. Üstelik birçok sektörde yapısal iş gücü açıkları devam ediyor. Başka bir ifadeyle, aynı anda hem iş arayanların iş bulmakta zorlandığı hem de işletmelerin ihtiyaç duydukları çalışanlara ulaşamadığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu bağlamda belki de bu çelişkinin en belirgin olduğu kesimlerden biri de gençler. İş gücü piyasasına yeni giren gençlerin işsizlik riski, çalışma çağındaki nüfusun geri kalanına kıyasla giderek yükseliyor. Eğitimli gençler de bu riskten bütünüyle korunamıyor. Dolayısıyla gençlerin sadece diploma sahibi olması değil, eğitim sürecinde iş deneyimi kazanması ve değişen beceri ihtiyaçlarına hazırlanması sadece ülkemiz açısından değil, tüm ülkeler açısından, özellikle biraz önce belirtmiş olduğum OECD ülkeler bağlamında daha önemli hale geliyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa Takvimi. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Sıcak yaz gecelerinde yolda kirpiye rastlarsanız aklınızda olsun. Kirpi sokak kedileri gibi sütle beslenmez. Tersine kirpilerde laktoz intoleransı var. Yani verdiğiniz süt onu öldürebilir. Aslında bu sevimli ve doymak bilmez hayvanlar, doğadaki yeşillikler, solucan, sümüklü böcek, kırkayak gibi böcekler, kuş yumurtalarıyla beslenir. Yine de beslemek isterseniz, şehirde yaşayan kirpiler hazır kedi ya da köpek mamasına alışıktır. Ve bilmek isterseniz ekleyelim. Kirpi, görme duyusu zayıf ama işitme ve koku alma duyusu çok gelişmiş, üstelik iyi bir koşucu, tırmanıcı, hatta iyi yüzücüdür. Yalnız olmayı tercih eder. Gündüz uyur, gece yiyecek aramaya çıkar. Bedeninde ortalama 6000'den fazla sivri ve tehlikeli diken olur. Bu dikenler onu saldırılardan korur. Bu arada unutmayın, kirpi etinin hiçbir hastalığa faydası yoktur. Ayrıca kirpi oklarını size atamaz. Yani kirpinin size hiçbir zararı olmaz.
4: Doğa Takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Dünya gündemine son saatler içerisinde düşen iki haber tekrar belirli bir başlığı, önemli bir konuyu dikkatlere çekiyor veya dikkatlere getiriyor. İş ve ahlak, iş ve etik. Kısacası iş etiği veya iş ahlakı. Evet, seneler evvel Ordinarius Profesör Doktor rahmetli Zülhü Dönmezer bizzat bana, genç doçent arkadaşım, iş ve ahlak kavramları oksimoron kavramlardır demişti. Hoca bunu hangi vesileyle ve niye söyledi? O noktaya gelmek üzere dilerseniz ilk önce o söz ettiğimiz iki haberden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın geçtiğimiz dönemde çok yankı uyandıran ve acil ekonomik yetkiler yasasına göre

0: Kongre'yi bypass ederek bütün dünya ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin iptali ve geri ödenmesi kararı üzerine anlaşılıyor ki bir güncelleme yapmış ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ve 165 milyar dolarlık geri ödenmesi gereken miktarın yaklaşık %60'ının 100 milyar dolarının geriye ödenmesi için gereken işlemlerin başlatıldığını ortaya koymuş. Tabii bu enteresan bir konuyu ortaya çıkartıyor, bir soruyu ortaya çıkartıyor. Çok güzel bu gümrük vergileri şirketlere geri ödensin. Ama bu şirketlerde herhalde bu gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıttılar. Peki tüketiciler bundan hiç yararlanamayacaklar mı? Bu etik bir yaklaşım mı? Yani şöyle bir bakıyoruz. Mesela Apple 2.2 milyar dolarlık bir ek almış veya iade almış. Amazon 600 milyon dolar, Nike 300 milyon dolar almış. Ama zamanında bu ek vergiler dolayısıyla yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalan ve yapılan hesaplamalara göre 1000 ila 1500 dolarlık bir yıllık ek faturayla, pahalılık faturasıyla karşılaşan Amerikan tüketicisi ne yapacak veya diğer tüketicilere bir yansıma olacak mı? Amazon bu işin çok zor olduğunu ama açık ve net bir inceleme sonucu eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa müşteri hesaplarına iade yapılacağını söylüyor. Diğer tüm şirketler de şöyle bir üslupla konuya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu iadeleri tüketicilere bundan sonra daha uygun fiyatlarla ürün sunmak için kullanacağız. Bu fonlardan o şekilde yararlanacağız. Bu bana şeyi hatırlattı. Seneler evvel restoran sektöründe KDV aşağıya inince sorulmuştu. Sizler de menüdeki fiyatları indirecek misiniz? Sektör yöneticisi dedi ki yok dedi. Biz zaten zam yapacaktık. Hani bu vesileyle zam yapmayacağız. Hani zarardan kar ettireceğiz. Bu işin etik tarafı bir tarafa koymak lazım. Bir aralar Trump bu ek gümrük vergilerinden kelle başına 2000 dolarlık size çek göndereceğim. Böyle bir karımız var demişti ama ortada öyle bir herhangi bir karine yok. İkinci haber de gene Trump'la ilgili. Bilindiği üzere piyasalarda bir sürgüt salınım sendromu yaşanıyor. Trump konuşuyor, piyasalar düşüyor. Trump tekrar konuşuyor, piyasalar yükseliyor. Böyle bir eskilerin deyimiyle tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum. Tepe sersemi, tırnağı kapatalım, bir piyasayla karşı karşıyayız. Başkanın sözleri hakikaten bütün piyasaları, dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi bilindiği üzere bu önemli açıklamaları da Truth Social diye bir sosyal medya hesabından yapıyor Başkan Trump. 13 milyon takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Truth API diye bir hizmet başlattı. Trump'ın %40'ından fazla pay sahibi olduğu Trump ailesinin bir şirket. Ve diyor ki arkadaş sen 100 bin dolar verirsen ayda ortalama bu Trump'ın mesajlarını başkalarından saniyeler, mikrosaniyeler öncesinde erişme imkanını bulursun. Bu da yüksek frekanslı ticaret denilen high frequency trading, yüksek finansın alengirli meselelerinden bir tanesi bakımından çok önemli bir kazanç sağlayabilir. Dolayısıyla bir asimetrik bilgi durumu ortaya çıkıyor. Parasını bastıranlar önceden bu gelişmelere haberdar olup ona göre vaziyet alabiliyorlar. Tabii tahmin edersiniz Washington'da etik bir fırtına koptu. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff bu sistem yasa dışı mı değil mi, ne kadar etiktir diye konuşmaya başladılar. Hatta bununla ilgili girişimlere başladılar. Başkanın resmi sözlerinden haksız kişisel kazanç sağlanması etik ve ahlakla ne kadar bağdaşır? Asimetrik bilgi, yani bazılarının çabuk eriştiği veya bildiği, diğerlerinden ise özellikle perdelenen bilgi aslında piyasa işlemesinde en büyük tabulardan ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar rahmetli Sulhi Dönmezer hocayı dönelim. Bundan tam 38 yıl evvel İstanbul Üniversitesi'nde ülkemizde ilk defa iş ahlakı dersinin konulması için teklif sunmuştuk. İlgili birimin karar vericisi durumunda Ordinaris Profesör Doktor Sulhi Dönmezer uzun uzun bunun gereğini anlattıktan sonra dedi ki doğru doçent ama bu ikisi oksimoron kavramlar. Doğru, işte bu oksimoron kavramın değişik yönlerini irdeleyebilmek, anlatabilmek, sürekli gündemde ve takipte tutabilmek için bu derse ihtiyaç var denilmişti. Ve daha sonra bu ders hakikaten konularak 1988 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi'nde tarafımızdan verilmeye başlandı. Demek ki aradan 40 yıla yakın bir süre geçse de temel prensipler aynı kalmakla beraber yeni uygulamalar bu prensiplerin sorgulanmasını sürdürüyor, devam ettiriyor. Sürgüt salınım sendromu içerisinde bize de en azından belirli bazı dayanaklara, bazı etik ve ahlak kumpas ve kurallara bağlı kalmaktan, tutunmaktan, onları gözetmekten başka bir işlev veya fonksiyon kalmıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğiyle.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çok.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanatta yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Burası NTV Radyo. Saat 20.
10: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa komisyon görüşmelerinin, yasa teklifinin komisyon görüşmelerinin yarın başlayıp yarın bitmesi, pazar günü veya pazartesi günü de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Bugünse Cumhur İttifakı ortakları görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldiler. Milli Güvenlik Kurulu da aynı gündemle toplandı bugün. Türkiye tarihinin karanlıkta kalmış iki cinayeti. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümleri hala bilinmezlerle dolu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün iki aileyle görüştü. Yapılan açıklamalara bakacağız bu konuyla ilgili. Dün bu ekranda İstanbul Şişli'de öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin haberini paylaşmış. Katil zanlısının daha önce başka bir kadını öldürmeye çalışmaktan 14 yıl ceza aldığı halde 5 yılda denetimli serbestlikte çıkmasını sorgulamıştık. Bugün ortaya çıkan yeni bir detaysa, aslında detay değil, yeni bir gerçekse cinayetin nasıl göz göre göre geldiğini anlatıyor. Müge katledilmeden sadece 10 gün önce kendisini tehdit eden Nazir Ilgın'ı şikayet etti. Fail gözaltına alındı bu şikayet üzerine, tehdit suçundan. Ama sistem kadının yaşam hakkını korumak yerine faili adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yani Müge Şahin tutuklanması gereken bir erkek serbest bırakıldığı için bugün aramızda değil. Ve sporda transferi konuşuyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ı konuşuyoruz. İmza atıldı. 2 yıllık sözleşme yapan Mısırlı futbolcu senelik kaç milyon euro kazanacak? Anlaşmasının ayrıntılarında ek hangi gelirler var başka? Bakacağız. Salah için şu sıralarda stadyumda büyük de bir imza töreni yapılıyor. NTV'de ana habere başladık. Teröristler Türkiye sürecinin çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlanacak. Öncesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de görüştü.
11: Teröristler Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler, teröristsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
10: Bu görüşmenin ardından Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplandı. O toplantı yapıldı, bitti. Peki hangi sonuçlar çıktı? Dönelim Ankara'ya, bağlantımızı yapalım. NTV'den Özden Erkuş karşımızda. Özden Erkuş, nasıl sonuçları var bu toplantının?
12: 8 maddelik bir açıklama yapıldı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından bu toplantıdan sonra yapılacak açıklamada teröristsiz Türkiye süreci ve bu sürece ilişkin bazı atıfların gelmesini beklediğimizi söylemiştik. Tam da öyle oldu. Bu 8 maddeden ikinci sırada yer alan maddede teröristsiz Türkiye sürecine ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Açıklamada teröristsiz Türkiye ve teröristsiz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin MGK toplantısında kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulandı ve teröristsiz Türkiye sürecinin müteakip aşamalarına dönük istişarelerde bulunulduğu da belirtildi. Az önce haberde de izledik. Milli Güvenlik Kurulu önemli bir kurum haline geliyor bilindiği üzere teröristsiz Türkiye sürecinde. İşte bu çerçevede yasa çalışmaları devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş kapsamlı değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı MGK açıklamasına yansımış oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne ilişkin de bir atıf var MGK açıklamasında. FETÖ ile mücadelede gelinen son durumun toplantıda ele alındığı belirtildi ve FETÖ'nün tamamen bertaraf edilmesine ilişkin tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği toplantıda ifade edildi. Tabii bunların dışında bölgesel konu başlıklarına ilişkin de açıklama yer aldı. MGK'dan sonra İran ve ABD gerginliği değerlendirildi ve şu ifade kullanıldı. Toplantıda çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu riskler ve tehditlere işaret edildiği belirtildi. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine mahduf müzakerelere geri dönme çağrısında da bulundu Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Rusya-Ukrayna Savaşı MGK'da ele alınan bir başka konu başlığıydı. Sorunun Karadeniz'de ve Hazar'ın çatışma sahası haline getirilmesiyle çözülemeyeceği vurgulandı ve bu savaşta stratejik bir sıkışmışlığın her iki ülke açısından da yaşandığı belirtildi ve taraflar barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi Milli Güvenlik Kurulu tarafından ve son madde Gazze Barış Planı. Bu çerçevede Gazze Barış Planı'nda ilerleme kaydedilmesine rağmen İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırdığı ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara dönük kışkırtıcı saldırılarına devam ettiği belirtildi ve uluslararası toplumun buna karşı durmaya davet edildiği de belirtildi, vurgulandı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Ama toplantının en dikkat çekici bölümü elbette terörsüz Türkiye süreci ve sürecin bundan sonraki aşamalarının geniş kapsamlı olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmesiydi.
10: Ankara PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu sadece Türkiye değil, Suriye ve Irak'taki teröristlerin de sürece dahil olması demek. Bugün bu konuda iki önemli görüşme yapıldı. Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ayrı ayrı görüştü.
13: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
11: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
13: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
14: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
11: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
10: Çerçeve yasa adımına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtiliyor.
11: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
14: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
11: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
15: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
11: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
15: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
11: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
10: Yeni partinin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu merak ediliyordu. O tutum netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
16: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
16: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
11: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
16: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
10: Trabzon'dan gelen görüntü yeni transfere dair. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Salah resmi imzayı attı ve Trabzonsporlular da onu işte böyle bir görsel şovla karşılıyorlar. Şu sıralarda da taraftarın katıldığı işte bu büyük etkinlik düzenleniyor Trabzonspor'un stadında. İHA muhabiri Gökmen Şahin de son notlarıyla bu karşılamaya ilişkin yayında. Gökmen Şahin, neler oluyor Trabzonspor stadında?
17: Trabzon'da Muhammed Salah coşkusu devam ediyor. Söyleyelim hemen tabii. Biraz önce Muhammed Salah siz de ekranlara yansıttınız. Trabzonspor coşkunu Trabzonspor taraftarı önünde. Kendisini Trabzonspor bordo mavi renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Gerçekten sanki bir derbi müsabakasında bu taraftar coşkusunu bu imza törenleri Muhammed Salah da Trabzon camiasını yaşadığını söyleyelim. Tabii aslında dün akşam itibariyle Muhammed Salah coşkusu şehirde büyük heyecanla karşılanmış. Siz de ekranlarınıza yansıtmıştınız. Havalandaki görüntüler tabii ki hafızalarda halde yerini kazıyor ama istidattaki görüntüler daha da büyük, daha da coşkulu. Hatta Muhammed Salah şarkılarıyla beraber Trabzonspor taraftarı yıldız oyuncuyu karşıladığını söyleyelim. Tabii dün akşam yoğun geçti Muhammed Salah için. Sabah erken saatlerinde de bir reklam çekimi yapıldı hemen Muhammed Salah için. Karadeniz'in o güzel köylerinin birinde bir reklam çekimi yapıldığını söyleyelim. Tabii akşam saatleri de olunca Muhammed Salah yeni takımıyla da ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla tanıştı. Teknik direktör Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk antrenmanını da Muhammed Salah imza töreninden önce çıktığını söyleyelim. Onun arkasından hemen Muhammed Salah tabii Sırat Cuma doğru hareket etti idmandan sonra ve kendisini bekleyen coşkulu taraftar önünde Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdi ve taraftarı selamladı. Daha sonra Salah ve Başkan Doğan imza töreni için ayarlanan platforma doğru hareket etti ve taraftar coşkusuyla birlikte tekrar tabii ki bu imza töreni gerçekleşti. Salah burada kısa bir konuşma yaptı. Merhaba diyerek başladı sözlerini. Tabii keşke Türkçe konuşabilseydim. Keşke Türkçe konuşabilseydim ve duygularımı size o şekilde ifade edebilseydim ama maalesef konuşamıyorum. Burada daha önceki yıllarda kazanmış olduğum başarılar kadar daha büyük başarılar kazanmak için buradayım ve büyük bir heyecan yaşıyorum, büyük mutluluk duyuyorum ve belki de hiç böylesi bir karşılama, böylesi bir coşku ben hayatımda hiç önce görmedim dedi ve tekrar Başkan Doğan da Muhammed Salah imza anısına, imza günün anısına birlikte imzaladığı kalemi Salah hediye etti ve daha sonra tekrar taraftarı selamlamaya doğru sayendi Muhammed Salah ve inanılmaz görüntüler tabii ki yaşandığını söyleyelim Trabzon'da. Bir dünya yıldızı tabii ki Muhammed Salah ve bu dünya yıldızı da Trabzon'a coşkulu bir şekilde 2000'dir. Hatta Türkiye, İstanbul ve Trabzon daha sonra yine Zat'taki yapılan coşkuyla beraber gerçekten inanılmaz görüntüler yaşandığını söyleyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
11: Kolonlarından ses geldi, bir gün sonra çöktü. 6 katlı bina bir gün önce tahliye edilmese facia olacaktı. İstanbul'da bina çökmesi ucuz atlatıldı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
10: Türkiye tarihinin karanlıkta kalmış iki cinayeti, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu. İki aile, iki ismin de ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü.
18: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
18: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar
12: bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
11: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek'te tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
12: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karanlıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
11: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
10: Şimdi gazeteci Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'ın ölümlerindeki soru işaretlerini hatırlayalım.
11: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
19: Bu mütevazi ama...
11: Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dedi, takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kezici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İptace gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
10: Evet. İstanbul Şişli'de öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in haberini paylaşmıştık dün. Katil zanlısının daha önce başka bir kadını öldürmeye çalışmaktan 14 yıl ceza aldığı halde 5 yılda denetimli serbestlikle çıkmasını sorgulamıştık. Bugün ortaya başka bir gerçek çıktı ve cinayetin nasıl da göz göre göre geldiğini anlattı. Müge katledilmeden sadece 10 gün önce kendisini tehdit eden Nazir Ilgın'ı şikayet etti. Fail gözaltına da alındı ama sistem kadının yaşam hakkını korumak yerine faili adli kontrolle serbest bıraktı. Yani Müge Şahin tutuklanması gereken bir erkek serbest bırakıldığı için bugün aramızda değil.
11: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
20: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
11: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
20: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
11: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
21: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
11: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
10: Ders almıyoruz, canlar kaybediyoruz ama önlemsizlik, tedbirsizlik, ihmalkarlık yapmaya devam ediyoruz. Kurallara uygun ve doğru malzemeyle yapılmayan böcek ilaçlamasının can aldığına çok kez şahit olduk. Bu kez de Çanakkale'de 9 yaşında bir çocuk Yusuf Talha Çanlı. Karşı dairede komşuda yapılan ilaçlama yüzünden, böcek ilaçlaması yüzünden öldü. Annesi de yoğun bakımda.
11: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
10: Bir gün önce boşaltılan 6 katlı bir bina işte böyle çöktü. Kolonlardan gelen sesi önemseyen sakinler, belediyeden gelen uzmanların tahliye kararı vermesi ve hepsinin de hızlıca olması bir anda bir faciayı önledi. Ama İstanbul'da binlerce bina deprem dahi olmadan kendi kendine yıkılabilecek durumda.
22: Dairelerde oturanlar kolonlardan gelen sesleri fark etti. Belediyeye ihbarda bulundu. Tahliye edilen apartman bir gün sonra çöktü. İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü. Savrulan parçalar şans eseri kimseye isabet etmedi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
0: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince. Dün akşam gece bu binayı boşalttı. Gece 03'te komşularımızı otellere yerleştirdik.
22: 6 katlı yapıda 20 daire ve 2 iş yeri bulunuyordu. Olay işlek bir bölgede Taşova sokakta meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Kütleme sesi geldi. Biz dışarıya çıktık. Gereken birimlere haber verildi. Biz gece saat 12 içeri geçe bineyi boşaltmaya başladık. G bloğu.
3: Ben hemen yandaki binada oturuyorum. Çay içiyordum terasta. Toz, duman. Baktık bina çöktü. Deprem oluyor zannettik.
22: 38 yıllık binanın yıkılmasıyla kentsel dönüşüm sürecine giren ve boşaltılan bir başka apartmanda zarar gördü. Kontrollü yıkımına başlandı.
23: Bir gün önce tahliye edilen 38 yıllık bina aniden çöktü. Çökerken yanındaki binaya da zarar verdi. Zaten kentsel dönüşüme alınan binanın yıkımına hız verildi. Yıkım çalışmaları başlatıldı.
22: Çevrede eski yapıların sayısı hayli fazla. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da binlerce bina ise kendi kendine yıkılabilecek durumda. Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt apartmanında 21 kişi hayatını kaybetmişti. İlerleyen yıllarda Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda da benzer şekilde çöken yapılar hayatını kaybedenler oldu.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saniyelerle ölümden kurtuldu. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kaza olmuştu. Başkent Washington'da bir helikopterle bir yolcu uçağa çarpışmış. 67 kişi de hayatını kaybetmişti. İşte dün buna çok benzer bir facianın eşiğinden dönüldü. Üstelik bu kez helikopter başkanı taşıyordu. Bir yolcu uçağı Beyaz Saray'dan kalkan helikoptere tehlikeli şekilde yaklaştı.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri facianın eşiğinden döndü. Olay Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre Marine One mürettebatı kalkış öncesinde Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne bildirimde bulundu. Ancak hava trafik kontrolörü telsizdeki arıza nedeniyle 3 kez tekrarlanan uyarıları duymadı. Rotasında ilerleyen helikopter aynı anlarda havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli biçimde yakınlaştı. İki hava aracı arasındaki mesafenin 1300 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havacılık uzmanları yolcu uçağının yüksek hızı göz önüne alındığında Trump'ın ölümden sadece saniyelerle kurtulduğu değerlendirmesini yaptı. Resmi makamlar başkanın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Washington'da geçen yıl benzer bir olayda askeri helikopterle yolcu uçağa çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Trump olayın ardından kule ve helikopter pilotunu suçlamış, hava açıktı, helikopter neden çekilmedi ifadelerini kullanmıştı.
10: İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Dün artık anlaşmaya yakın olunduğu bilgisi vardı. Bugün durum ne? Ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Dünden bugüne bir gelişme var mı Begüm? Taraflar anlaşmayı ne zaman imzalayacak?
24: Seda, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma konusunda bugünü yani Perşembe gününü işaret etmişti. Bazı kaynaklar Cuma'ya kadar anlaşmanın sağlanması olasılığı var demişti. İranlı yetkililer artık son aşamadayız deyince beklenti yükseldi. Ama İran cephesinden gelen son açıklamalara bakacak olursak anlaşmanın sanki biraz daha anlaşmaya varılması için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü İranlı bir milletvekili tartışılan, görüşülen önlem ve adımların şu anda uzman incelemesi aşamasında olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre meclis anlaşma taslağına son şeklin verilmesine katkı sunmak amacıyla, önerilerin gönderilmesi amacıyla uzmanları davet ettiğini ifade ediyor. Bunun dışında üzerinde durulan, tabii Tahran tarafından yapılan açıklamalara göre ABD ve İsrail'le bağlantılı bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellenmesine yönelik teklifin de masada olduğu konuşuluyor. İsrail bağlantılı bir takım askeri ve sivil kargoların yine geçişinin yasaklanması gibi bir teklifin gündemde olduğu haberleri yansıdı biraz önce İran basınına. Şimdi anladığımız kadarıyla Tahran'a göre yeni düzenleme Hürmüz'ün tamamen açılmasından ziyade yeni bir güvenlik modeli ortaya koyuyor. Ve bu düzenleme ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'na girerken İran sularından geçmesi ve çıkarken de Umman sularını kullanmasını öngörüyor. Hatta bu kısmı da yine İran'la koordinasyonlu bir şekilde yapılması öngörülüyor. Yani son 60 yıldır ki İran Savaşı öncesindeki durumda dahil olmak üzere artık o sistem bu teklife göre işlemeyecek. Tahran çünkü İran Savaşı'nın artık güvenlik durumunu değiştirdiğini ve önceki düzenlemenin yeni realitede çözüm olmayacağını savunuyor. Fakat tabii şunu da söyleyelim, ücret konusu çok tartışılmıştı son günlerde. İran'dan üst düzey bir kaynak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanacak olan gemilerin kargo bedelinin %5 ile 7'si arasında bir ücret talep edeceğini söylüyor. Umman %3. Amerika ücret alınmasına karşı, ABD Başkanı Donald Trump ücret almalarına izin vermeyeceğiz dedi. İlla birisi ücret alacaksa biz alırız ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada uluslararası su yolunda eğer böyle bir şeye izin verirsek tehlikeli bir emsal oluşturmuş oluruz demişti. Dolayısıyla bu ücret konusundaki tartışma hala devam ediyor gibi görünüyor. Bir yandan bu meselenin şöyle bir etkisi de var. Sevkiyat yapan gemiler ve gemicilik şirketleri açısından da bu şöyle bir pürüz ve sorun oluşturabilir. ABD Mayıs ayında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için oluşturduğu bu Körfez Boğaz İdaresi ne yönelik yaptırım uygulamıştı. Dolayısıyla eğer bir ücretlendirme olacaksa ABD yaptırımları devredeyken bu ödemeler nasıl yapılacak? Bu da yine şirketler açısından ayrı bir zorluğu ve pürüzü de beraberinde getiriyor olacak Seda.
10: Begüm Dönmezer söz anlattı. Anlaşmaya ilişkin son bilgileri, son ayrıntıları. Orta Doğu'daki savaşın etkileri Ukrayna'da da hissediliyor. Ukrayna'nın savunma füzesi sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Rusya'nın dün geceki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
11: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
10: Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 liraya aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
11: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6500 lirayı geçti.
1: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
11: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
1: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
24: İstanbul bugünlerde kavruluyor. Sıcaklık güneşin altında 34 dereceyi geçti. Bir de üstüne nem ekleniyor. Serinlemek isteyenler de boğaza akın ediyor.
4: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
5: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
4: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışırız.
22: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
24: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
4: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler, tarap ya da serinlesinler.
6: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız.
24: Denize girdiniz mi? Nasıl deniz?
6: Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
22: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
8: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
24: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
6: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
22: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
24: Sadece İstanbul'da değil, pek çok yerde hava çok sıcak. Örneğin Antalya'da da. Ve Antalya'da iki arkadaş güneş çarpması şikayetiyle acile başvurdu. Kan tahlili, ilaç ve serum uygulandı. Ve bu üçü için tam 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla buldular ve CİMER'e yazdılar. Hastane bu ücreti nasıl savundu bakalım.
11: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlil, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
25: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
11: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
25: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
11: Hastaneden yapılan açıklamada Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
24: Bir sağlık haberi yurt dışından paylaşacağız şimdi. İyi bir haber. Demans, yani bunamayı en az 13 yıl ertelemek mümkün olabilecek. Bunun için de 45 ile 65 yaş arasında yapılacaklar var. Neler onlar bakalım.
11: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
10: Pek çok dijital platformdan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi var artık hayatımızda. Üstelik abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor.
11: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
7: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
11: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
7: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
11: Uzmanlar telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor. NTV Radyo, Türkiye'nin

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta

Merhaba, ben Çağla Pektaş. 1996 yılında İstanbul'da doğdum. Ostarızın İpar Pektaş hastasıyım. Türkçe adıyla cam kemik hastasıyım. Milyonda bir görülen bir hastalığım var. Cam kemik hastalığı kolay kırılgan kemik. Uykuda bile kemiklerim kırılıyordu. 12 yaşıma kadar 14 zorlu ameliyatlardan geçtim. Bu süreçte okul hayatım olsun, dışarıdaki sosyal hayatım olsun tabii ki etkiledi. Çünkü sürekli yatağa bağlısın ve sürekli kemiklerin kırılıyor. Nefes alırken bile kemiklerinin kırılacağını hissedebiliyorsun. En ufak su içmende bile kemikler kırılıyor ve hayatınız o yüzden çok zorlanıyor. Eğitimime normal başlayamadım. Çünkü normal çocuklar okula giderken ben herkesten ayrı bir şekilde eğitimime devam ettim. Özel öğretmenler sayesinde okudum ortaokula kadar. Ortaokuldan sonra annemin sırtında beni biraz topluma kazandırmak amaçlı sırtında taşıyarak okula götürmesiyle devam etti. Tabii ilkokul hayatımda hiç arkadaşım olmaması beni bir miktar üzüyordu. Çünkü gerçekten çevrenizde yaşıtınız yok ve gerçekten psikolojik olarak sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Hep internette takip ediyordum gezen insanları vesaire falan. Bir gün düşündüm, dedim ki benim hani engelim yok. Ben tekerlek sandalyem gayet istediğim her yere gidebiliyorum. 2017 yılında benim tekerlek sandalyem oldu. Bugüne kadar tekerlek sandalyem de yoktu. Tekerlek sandalyem oldu ve ben ilk etapta sosyal medya aracılığıyla tanıdığım bir kızla Cizre'ye kampa gittim. Tabii ailemi ilk etapta kandırmak zorunda kaldım. Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum diye evden çıktım. Evden çıktıktan sonra anneme ben kamptayım dediğimde bir şaşkınlık yaşadı, korktu çünkü tanımadığı bir insan ve koruma içgüdüsüyle anne yüreği. Korkularını yenmem gerektiğini öğrendim bu süreçte. Anneme ben gayet iyiyim, kampta gayet güzel arkadaşlar edindim, Düzce'deyim şu an, birkaç gün sonra döneceğim deyip telefonu kapattım. Eve döndüğümde kızacaklarını sandım ama baktım ki mutluluğumu görünce gerçekten onlar da çok mutlu olmuştu. Yani pişman değilim. Şu anda gerçekten çok mutluyum. İyi ki o günü evden kaçmışım ve o günü gezmeye başlamışım. Şu ana kadar Türkiye'nin birçok şehrini gezdim. Hedefim Türkiye'yi tamamlamak. Ardından ise yurt dışında İtalya ve Fransa'ya gitmek. Fransa'ya gitmemdeki sebep masallar diyarı olduğu için hikayesi beni çok etkiliyor. Ve İtalya'da tarihi beni çok etkilediği için şu anki hedefim bu, öncelik olarak bu iki ülkeye gitmek. Tekerlek sandalyemle gezmeye başlamamdaki sebep şu. Ben insanlara bir miktar da olsa engelli bireyin, yani insanların tabiriyle engelli bireyin her şeyini yapabileceğini göstermek. Çünkü gerçekten insanların tepkisi çok büyük. Ben yollardayken yanında ailen yok mu? Evden mi kaçtın vesaire gibi sorular soruyorlar. Ama otostoptayken gerçekten çok iyi insanlarla tanışıyorum. Otostopta tabii zorluk çekiyorum. Her araca akül sandalyem sığmıyor. Bir saat beklediğim oluyor, iki saat beklediğim oluyor. Ama gerçekten otostopa binmemdeki tek amaç ve araç insanlara zorluklara rağmen her şeyi yapabileceğini göstermek. İstenilen her şeyi. Bu sanırım çocukluğumdan beri gelen azmimden dolayı, her zaman korkularımın üzerine gitmek istememden dolayı sürekli korkularımın üstüne gitmeyi çok seviyorum. Çünkü ben korkarsam hayat bana daha çok oyunlar oynayabilir diye sürekli korkular üzerine gidiyorum. Zaten tanıyorsunuz insanlar, hani bakışından, hareketlerinden vesaire. Zaten otostopta ben şu tekniği kullanıyorum. Hani nereye gideceğimi sormuyorum. Siz nereye gideceksiniz? Ben işte atıyorum İzmir'e gidiyorum. İzmir'in şu ilçesine. O zaman diyorum ben de hani sizinle geleyim. Eğer ki şoförün hareketlerinden rahatsız olursam ben burada inecektim. Benim burada arkadaşlarım bekliyor deyip inmek istiyorum ve iniyorum. Açıkçası her araç durmuyor. Çünkü araçlar da korkuyor, hani bu nereye gidiyor engelli bir insan. Araçların çoğu durmuyor çünkü korkuyorlar normal olarak. Ama duranlar da oluyor. Genellikle bayanlar çok duruyor. Özellikle anne olanlar merhametlerinden dolayı.

0: Genellikle bayanlar rastlıyorum bu yönde. Eskişehir beni çok etkiledi. Ulaşım olarak olsun hani. Oradaki gezdiğim zamanlarda gördüğüm yerlerde. Yolları çok düzgün Eskişehir'in. Metrolarına baktığımda Eskişehir'de metrolar gerçekten çok düzgün ve engellilere ayrılmış özel bir vagonları var. Türkiye'de sanırım tek öyle olan şehir Eskişehir. O yüzden Eskişehir benim için ayrı bir güzel. Rutin bir hayat bana basit geliyor. Çünkü şu kadarcık kısa bir ömrümüzde sürekli aynı şeyi yapmak yani açıkçası komiğime gidiyor. İnsanlar dışarıdan baktığında ben sıradan bir tekerlek sandalyeli bir insan olarak görseler de ben aslında cam kemik hastası olarak 29 şehri minnoş gezgin adıyla gezen bir tekerlek sandalyeli engelsiz bir insanım. Ben tekerlek sandalyeme gayet çok mutluyum. Bu benim için ne engel ne problem. Aksine insanlara engelin olmadığını göstermekten çok mutluyum. Daima yollarda olacağım. Çünkü ben bu hayatı kaçırmak istemiyorum. Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yollardayım. Sürekli söylediğim bir cümle var. Çocuklarınızı doğayla tanıştırın. Ben tekerlek sandalyemle her zaman daima yollardayım. Hayat aşılabilen yollarda güzel.
1: Çağla Pektaş, cam kemik hastası. Minnoş Gezgin lakaplı Çağla yolculuğunu NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
1: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
5: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif olduğu tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao. Katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: NTV Radyo.

0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21 yakın planla karşınızdayız. Süreç hızlandı. Çerçeve yasa teklifi mecliste. Komisyonda görüşmeler yarın başlıyor. Kesintisiz bir mesai planlanıyor. Hızlıca meclisten geçirme hedefi de var. Teklif maddeleri dün itibariyle artık belli. Güvenlik eksenli, geri dönüşleri hızlandırmaya dönük bir çerçeveden bahsediyoruz. Kapsam dışında bırakılanlar, kapsama alınanlar, süreci izleyecek kurullar ve bundan sonrasına dair atıflar. Teklifi bu akşam enine boyuna tartışacağız yakın planda. Böyle bir süreçte bir anlamda süreci başlatan isim Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün görüştü. Ve Erdoğan bu görüşmeden hemen sonra teklifle önemli bir teşhis ve tespit mekanizması rolü oynayacak Milli Güvenlik Kurulu'na da başkanlık etti. Bu ilk yasal adım uzun bir yolun da başlangıcı aslında. DEM Parti eksikler var ama yol bazen meşakkatli olacak biliyoruz. Yine de tarihi bir imza diyor. Biraz da merak edilen bundan sonraki düzenlemelerin ne olacağı, hangi adımların atılacağı, hepsini yakın planda konuşacağız. Üç konuğumuz var. Profesör Doktor Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi, bize uzaktan katılacak isim. Hoş geldiniz Vahap Hocam.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve stüdyoda 3 kişiyiz. Kemal Öztürk her zaman olduğu gibi bizimle birlikte NTV siyaset yorumcusu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merve Şebnem Oruç, uzun bir aradan sonra sizi de görüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş gazeteci bulduk. Merve Şebnem Oruç da bizimle olacak bu akşam. İzniniz olursa bir bölgeden başlayayım. Vahap Bey, sizinle başlamak isterim. Şimdi teklifi genel çerçevesiyle baktığınızda nasıl buldunuz? Oradan bir başlayalım. Beklentileri karşıladı mı? Beklediğinizden daha geniş bir çerçevesi mi var? Kapsamdakiler ve dışarıdakiler diye düşündüğümüzde daha dar mı? Nedir ilk yorumunuz?
1: Yani teklif aslında uzunca bir süre tartışıldığı minvalde çıktı. Bu maddeler 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu tarafından tartışılıyordu ve buna uygun bir çerçeve içerisinde çıktı. Genel olarak bakıldığında bunun bir ilk adım, süreci hukukileştirecek bir adım olduğu noktasında bir mutabakat var. İki istisna dışında kapsamı mümkün olduğunca geniş tutulmuş bir yasal çerçeveyi görüyoruz burada. Bundan sonraki sürecin işlemesi açısından da ilk adımın sağlam atılması açısından da son derece önemli bir husus. Yine mecliste oldukça fazla sayıda milletvekilinin imzasıyla, 6 parti grubunun imzasıyla sunulmasının da ben son derece önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Bu hem siyasal mutabakatı göstermesi açısından son derece değerli, hem de demokratik meşruiyeti, bu yasanın demokratik meşruiyetini göstermesi açısından da son derece değerli olduğunu belirtmek lazım. Burada yani genel olarak yasaya baktığımızda
0: detaylarına gireceğiz, bir genel değerlendirme olayım isterim.
1: Hemen genel değerlendirmeyi söylüyorum zaten. Siyasetin artık belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz. Yasa bunu ifade ediyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde Kürt meselesini artık siyasetin kodlarıyla konuşmak çok büyük anlamda siyasetin öne çıkmasını sağlayacak. Korkunun yerine hukukun belirleyici olacağı bir ilkinim yaratacak. Bunun oldukça değerli olduğunu belirtmek lazım. Yasa hazırlanırken toplumsal hassasiyetler gözetildi. Dini görüyoruz. Yani özellikle adam öldürmelere ilişkin suçların bu kapsamın dışında tutulması bu hassasiyetlerinle açıklanabilir. Diğer taraftan devlet sürecin her anında kontrolü elinde tutan bir mimari içerisinde bu yasayı tanzim etmiş. Çünkü ertelemeler var. 5 ve 10 yıllık ertelemeler var. Ama bu ertelemeler içerisinde herhangi bir şekilde tekrar bir suç işlenirse bu ertelemeler ortadan kalkıyor ve aynı zamanda kişi hem daha önceki cezasını hem de yeni işlediği suçun cezasını işliyor. Dolayısıyla aynı zamanda devletin sürekli denetimi altında olan bir husus var. Ben genel itibariyle ayrıntıları konuşacağız. Yani hem hukuki hem siyasi olarak bazı noktalarına yönelik şerhlerim var. Bunları da paylaşırım. Ama genel itibariyle şiddetin bitmesine hizmet edecek edeceği bir hizmet edecek bir içerik taşıdığı için buna yönelik düzenlemelerin önünü açtığı için bu yasanın desteklenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Nitekim parlamentoda gördüğü teveccühte bunun bir yansıması.
0: İki istisna dışında dediniz, tahmin ettiğimiz istisnalardır diye düşünüyorum. Öyle mi?
1: Evet. Yani bu istisna iki, biliyorsunuz, biri adam öldürmeye ilişkin suçlar ile 2005'ten önce müebbet ve ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan suçlara ilişkin düzenlemeler bu yasa kapsamı içerisinde yer almadı. Bu da aslında somut olarak bakıldığında şunu ifade ediyor. Öcalan'ın bu yasadan istifade etme şansı yok. Zaten yasa metninde herhangi bir şekilde Öcalan'a ilişkin bir düzenleme de yapılmış değil. Aynı zamanda şu anda örgütün eğitim kadrosuna dair de bir düzenleme burada yok. Evet. Onların da bu etapta, ilk etapta bu tür bir yasal düzenlemenin içerisine sokulması mümkün görünmüyor. Ama bunun dışında oldukça bence geniş kapsamlı bir düzenleme söz konusu. Yani ayrıntılarına gireceğiz ama 5 grup var ve 5 grup içerisindeki insanlar belirli şartları yerine getirilmesi halinde bu yasal düzenlemeden istifade edecekler. Tabii yasal düzenleme meclisten geçtiği anda otomatik bir şekilde yürürlüğe girmiyor. Aynı zamanda bir Milli Güvenlik Kurulu'nun onay mekanizması da söz konusu. Yani PKK'nin tam anlamıyla silahlarını bıraktığını ve tasfiye edildiğinin teyit ve tespit edilmesinden sonra bu gerçekleşecek. Bence bundan sonra odaklanacağımız nokta bu sahadaki teyit ve tespit mekanizmasını mümkün mertebe hızlı bir şekilde işletmek, yasayı bir an önce somut çıktılarını gösterecek şekilde hayata geçmesini sağlamak. Peki. Ben somut çıktıları gördükçe yasaya olan desteğin de sürece olan güvenin de artacağı kanaatini taşıyorum.
0: Merve Şebnem Oruç, siz kapsamlı mı buldunuz? Bu iki istisnanın dışarıda olması zaten bekleniyordu anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bir genel değerlendirme yaptığınızda kapsayıcı mı?
2: Bence kapsayıcı Deniz Hanım. Hatta yani kamuoyundaki pek çok tartışmaya da cevap verir, açıklıkta yazılmış. Tabii toplumda her kesim diyelim, özellikle şehit aileleri ve mağdur, terör mağdurlarının buna nasıl tepki vereceği de önemliydi. O yüzden sıklıkla af mı olacak? Öcalan bundan yararlanacak mı gibi sorular çok soruluyordu. Bunlar muğlak bırakılmamış. Bu erteleme üzerine kurulan, erteleme mimarisi üzerine kurulan bir çerçeve yasa ve pek çok şeye de cevap veriyor. Hatta yani o erteleme sürecinde suçun tekrar işlenmesi durumunda zaman aşımının dahi yok sayılıyor olması vesaire gibi böyle pek çok önleyici tedbir de konmuş. İki istisna dediniz ama biraz ben onlara böyle teknik İstisnanın ötesinde birazcık da çerçeve yasanın sanki ahlaki omurgasıymış gibi de bakıyorum. Çünkü kasten adam öldürme suçu, yani terör ve PKK, KCK meselesinin de dışında da tutulması gereken bir konu. Yani meselenin içinde kan varsa kanlı konuyu ayıralım denmiş. Evet, 2001 Haziran 2005 tarihi, muhtemelen o da TCK'nın, mevcut TCK'nın yürürlüğe girme tarihi, o sebeple de alınmış olabilir ama denildiği gibi
0: sanırım ahim kararları adil
3: idam kararı ile
0: yargılanmış.
2: Mevcut TCK da o zaman yürürlüğe girmişti zaten. Öcalan'ı dolayısıyla kapsamıyor ama sadece Öcalan'ı değil zannedersem, yani örgütün kurucu ve üst düzey kadrosunun neredeyse tamamını kapsamıyor. Ciddi bir istisnai durum oluşuyor. Tabii bu şu değil, yani bu tek bir yeknesak bir yasa değil. Herkes de bunu söylüyor. Yasanın kendisi de aslında söylüyor. İlk adım olmasıyla beraber ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen süreçte devamının da geleceği tekrar tekrar zikredilmiş. Bu bağlamda bence çok önemlidir, kıymetlidir. Zaten yani sadece bu işin başladığı günden bugüne terör saldırısı duymuyor olmamız, memlekette bir terör, yani bombalı saldırı, şurada bir saldırı oldu, bir ölüm haberi var, şehit haberi var, bunlarla sarsılmıyor olmamız dahi hakikaten çok değerlidir. Bunun devamı için de tarafların toplu olarak çok ciddi anlamda sahip çıkıyor olması da önemlidir. Çünkü mesela bu çerçeve yasa çıksaydı ama şerhler olsaydı, şerhler konulsaydı, sözlü olarak dahi konulsaydı acaba bağlarımız artardı, ama taraflar bunu sahipleniyor. Bu da çok değerli. Yani inşallah hep böyle yoğurdu üfleyerek geldik bu zamana aslında. Ama böyle şey gibi, biraz ufukta ışık gözüktü gibi öyle hissettiriyor.
0: Size de öyle hissettiriyor mu çerçevenin bütününe baktığınızda?
3: Ben de not almıştım. Merve Şebnem Hanım cümleyi kurdu. Ağzı sütten yananların çıkardığı kanun diyecektim bu kanuna. Adını da bugünkü yayında söyleyememiştim, not aldım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Genelde kanun metinlerinin başlıklarını böyle çok uzun yazarlar ama zannediyorum bundan sonra milli dayanışma yasası gibi algılayacağız, anlatacağız ya da öyle kodlayacağız kafamızda. Birinci çözüm sürecinde AK Parti bu süreçte çok hırpalandı ve çok da eleştirildiği için o yüzden çok üfleyerek hazırlanmış, çok üzerinde titizlikle durulmuş bir kanun metni. Hakları da var ama Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek bir siyasi risk alarak bu süreci götürdüler ve sonunda bir kanun çıktı. Bunu bana şöyle geliyor, siyasetin üstünde bir gerginlik vardı. Yani kanunu çıkartma gerginliği diyorum ben buna. Bunu bir türlü tam böyle heyecanla yapamamışlardı. O bir gerginlik yaratmıştı. Özellikle AK Parti ve MHP siyasi kadrolarında ve zaman zaman da kamuoyuna bunu yansıtmışlardı. O gerginlik atıldı. Kanun meclise indi ve o kanun şimdi yasalaşacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Bu süreci ben diğerlerinden biraz daha fazla önemsiyorum. Çünkü toplumsal etkisi fazla olacak bir süreç bu. Kanun çıktığında etkisini göreceğiz. Şimdi Kuzey Irak'ta PKK'nın silah yakma seremonisine katıldığımda gözümün önünden işte 40'a yakın PKK militanı geçti, silahlarını yaktılar ve dönerken yaklaşık 3 metre ötemden geçiyorlardı. Böyle kendileri çıplak gibi hissedip öyle yürüyorlardı. Yani bence kafalarındaki soru şöyleydi, yani şimdi silah bıraktık ne yapacağız? Bu kanun biraz da bu cevabı karşılayacaktı. Yani güvenlik birimlerinin ısrarla bu kanunu bir an önce çıkarmalarını istemelerinin sebebi bu dağdan inen ve silahlarını yakan PKK'lılar şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bize ne olacak? Şimdi ne yapacağız sorusuydu. Buna bir cevap veriyor. Diyor ki gel Türkiye'ye, hiçbir suçun yoksa mahkemede işte bu süreç işlenecek ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayacaksın bu ülkede. İşte 5 yılda veya 3 yıl zannedim indirildi biraz süresi. Hiçbir suç işlemezsen normal hayata katılacaksın. Şimdi bu belki Türkiye'den çok fazla hissedilmese de dağda çok hissedilen bir şey. Yani orada binlerce ömrünü dağlarda, mağaralarda, askeri üslerde, PKK'nın üslerinde geçirmiş insanlar var. Onlar ne olacaklarını doğrusu merak ediyorlardı ve bu kanun ona bir cevap veriyor. Böyle olacak.
0: Biraz bu
3: olacak.
0: Kanun olmadan da aslında sürecin ilerleyememesinin o Irak'ta, işte doğuda ya da artık çok fazla
3: orada
0: Türkiye
3: bir,
0: içinde kalmadı.
3: Bir paradoksa girdi bana göre. Yani daha doğrusu tavuk yumurtadan yumurta mı tavuktan dilemmasına girdi. Yani kanun çıksın öyle teslim olsunlar. Teslim olsunlar sonra kanun çıksın. Bu gereksiz bir tartışma idi bana göre ve süreci de, ya daha doğrusu örgütün tam olarak çözülüp feshedilme sürecini biraz uzatmış oldu. Ama şimdi bir ara formül bulundu. Kanunu çıkartacağız ve Milli Güvenlik Kurulu'na benzer bir kurula yetki vereceğiz. bu yetki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları tarafından, evet, örgüt silah bıraktı, mağarayı terk etti, depolarını boşalttı, biz tespit ettik, raporumuz budur diye verilecek ve 6 aylık süre başlayacak. Ben bunları emniyet sübubu diyorum. Sebebi de sütten çok ağzı yandığı için bu süreçte iki tane emniyet sübubu kondu. Birisi yürütmede, diğeri yasamada. Bu ikisi bu süreci takip edecekler ve orada biraz hani kaygılanabilir miyiz? Belki hani bu kurullardaki çalışma şekilleri biraz yavaş giderse acaba uzar mı diye böyle bir kaygı var. Ama ümit ediyorum bu olmaz. Çünkü ben gerilimin asıl sebebinin kanun çıkması olarak görmüştüm ve o kanunda mecliste şimdi yarın komisyonda görüşülecek. Siyasi zemini güçlü buldum. İlk imzalar 6 siyasi partiyi temsil ediyor. Bir tek yeni partinin pozisyonunu tam anlayamadık. İlk başta destek vereceğini açıkladı Özgür Özel ama bugün eleştirdi. Genel kurulda göreceğiz bunu. Ama ben karşı çıkacaklarını zannetmiyorum. Siyaseten büyük hata olur onlar açısından. Eleştirerek grubu serbest bırakacaklar. Eleştirecekler ama destek verenler de olacaktır ki içlerinden destek vereceğini açıklayan milletvekilleri de oldu. O yüzden siyasi zemini çok güçlü buluyorum. Bu da iyi bir şey bizim açımızdan, yani Türkiye açısından iyi bir şey. Bir tek İyi Parti'nin bir muhalefeti var. Geri kalan herkes bu sürece destek veriyor. O yüzden de hızlı çıkacaktır genel kurulda.
0: Hem meclis sürecini konuşacağız, hem sizin söylediğiniz boyutuyla o kurulların çalışma şekilleri nasıl olmalı? Çünkü bugün gün içerisinde TV bülteninde yaptığınız bazı öneriler vardı. Yani kimler olmalı, kimler katılmalı şeklinde. Hepsini konuşacağız ama reklama gitmeden önce Vahap Coşkun, bir sizi de dinlemek isterim. Hukuki ve siyasi şerhlerim var demiştiniz. Bir o şerhleri duyabilir miyiz?
1: Ben başından itibaren böylesine hem bir toplumsal mutabakat hem de bir siyasal mutabakat yakalanmışken daha kapsamlı yapılması gerektiği kanaatini paylaşıyordum. Yani benim özetle söylediğim, herhangi bir kimse bu PKK ve KCK dosyasında herhangi bir kimse bu sürecin dışında bırakılmamalıydı. Onlar da hukuki bir pozisyon içerisine alınmalıydı. Elbette hem Öcalan açısından hem de örgüt yöneticileri açısından farklı düzenlemeler yapılabilirdi ama asıl önemli olan kimsenin dışarıda bırakılmamasıydı. Ama zannederim taraflar siyasal riskleri gözeterek aşamalı bir metotu kullanmanın daha doğru olduğuna kanaat getirdiler. Yani öncelikle toplumun daha kolay hazmedebilecekleri hususları yasalaştırıp sürecin ilerlediğini görmek, sürecin somut çıktılarının toplum tarafından hissedildiğini görmek, arkasından bir takım kararlar almak üzerinden bir mimari yapmış gözüküyorlar. Bu da anlaşılabilir bir eleştirim oydu. Diğerinde ise hukuki olarak ise muhtemelen komisyona geldiğinde de tartışılacaktır. Yasanın içerisinde bazı hususların düzeltilmesi söz konusu olabilecektir. Örneğin hukuki belirlilik ilkesine yönelik bir düzenleme söz konusu olabilir.
0: Hangisi, masumiyet bir ilkesine daha duyabilir miyiz?
1: Hukuki belirlilik mesela, hemen söyleyeyim neyi kastettiğimi açık bir şekilde ifade edeyim. Örneğin yasada PKK, KCK ve bağlı örgütler gibi bir tanım kullanılmış. Şimdi PKK'nin ve KCK'nın ne olduğunu biliyoruz ama bağlı örgütlerden neyin kastedildiği çok açık değil. Dolayısıyla bu biraz uygulamaya bırakılmış hususlardan bir tanesi. Yine bu muhtemelen komisyonda tartışılacak konulardan biri olabilir. Yine masumiyet ilkesine ilişkin olarak belki bir tartışma söz konusu olabilir. Çünkü bu ertelemelerde haklarında herhangi kesin hüküm olmayan kişiler de erteleme kapsamına alınıyorlar. Ama onlar da bir takım hak yoksunluklarıyla karşı karşıya geliyorlar erteleme süresi içerisinde. Oysa haklarında bir hüküm, kesin bir hüküm oluşmamış kişilerin...
3: Devlet kurumlarına gidemez.
1: Evet. Hak yoksunluğuna tabi tutulmaları masumiyet ilkesinin ihlalini gündeme getirebilir. Bu önemli bir tartışma konusu olabilir yine
3: yani
1: komisyonda.
3: Suç işlemeyenler için söylüyorsunuz değil mi Vahap Hoca?
1: Efendim?
3: Suç işlemeyenler için.
1: Tabii. Yani orada şöyle bir durum var. Haklarında dava olanlar, mahkum olanlar, davası devam edenler. Şimdi davası devam edenler hakkında bir hüküm henüz tesis edilmiş değil. Ama onlar da erteleme kapsamına alındığında bir takım hak yoksunluklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Haklarında kesin bir hüküm olmayan kişinin hak yoksunluğuyla karşı karşıya kalması masumiyet ilkesi açısından bir problemi oluşturabilir. Bu yine tartışma konusu olabilir. Hı hı. Yine müsaadele, yani el koymaya...
2: Bu oraya geçmeden bir teklifle ilgili olarak bir net tabloyu koyalım. Bir taraftan da hükümlüler ve soruşturma, kovuşturma aşamasındakiler, yani bu bahsettiğimiz ertelemeler ve işte müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet, yani hüküm giyen ve şey tamamen ayrı, soruşturma aşamasında olan ayrı, izleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bunu da bir not olarak aktarayım. Çünkü o önemli bir ayrım. Buyurun lütfen devam edin.
1: Yani yine bu müsaadele konusunda getirilen hüküm de büyük bir ihtimalle komisyonda bir tartışmaya sebebiyet verecektir. Çünkü orada da henüz kesinleşmemiş bir karar varken de müsaadele yapılabileceği, mallara el koyulabileceği ve bunun hazineye gelir olarak yazılacağı ifade ediliyor. Kesinleşmiş bir hüküm yokken nasıl müsaadele yapılabilir? Bu anayasadaki mülkiyet hakkıyla ne kadar bağdaşır? Bu yine bir tartışma konusu olabilir. Dolayısıyla teknik olarak bazı hususlar komisyonda tartışılabilir. İnce bir işçilik yapılmaya çalışılmış. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani dışarıda bırakılmak istenen kesimlerle ilişki olarak tarihler üzerinden bir düzenleme yapılarak ince bir işçilik yapılmaya çalışılmış. Ama dediğim gibi hukuk tekniği açısından bunların muhtemelen konuşulmaya, tartışılmaya ve düzeltilmeye ihtiyacı olabilir komisyonda. Ben ana hatlar üzerinden çok büyük bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim komisyondaki tartışmalarda. Büyük bir ihtimalle bu yasanın çatısı korunacaktır. Ama dediğim gibi bazı hususlarda bir takım düzeltici önlemler, bir takım düzeltici ifadeler yasa metnine eklenebilir. Hı
2: hı. Bir taraftan da o söylediğiniz boyutları yeterli değil gibi anlıyorum. Çünkü mesela soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması, suç ceza hakimliği veya mahkemesinden kurul tarafından talep edilir şeklinde boyutları da var. Dolayısıyla farklı bir noktada da hak mahrumiyetinin yaşanmamasına dönük bir takım ifadelendirmeler de yapılmış ama sanırım yeterli olmayabilir, yine de tartışma yaratabilir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Evet, bir de ben yine hukuki boyut açısından bu bekleme süreleri veya erteleme sürelerinde hani daha kısa süreler getirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyordum. Hmm. Bunu birkaç defa da ifade ettim. Azal, yani 5 ve 10 yıllık süreler 5 ve 10 yıllık süreler değil de mesela 2 yıllık veya 5 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık süreler düzenlenebilirdi o işlenen suçlara bağlı olarak. Muhtemelen bu sürelerin çok uzun olmasının doğurmuş olduğu handikaptan ötürü demin sizin de bahsettiğiniz gibi kurullara belirli bir süre sonra hak yoksunluğunun giderilmesi için başvuru şansı tanınmış. Evet. Yani 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl geçtikten sonra, 10 yıllık ertelemelerde ise 3 yıl geçtikten sonra kurul bu hak yoksunluklarının ortadan kaldırılmasına karar verebilir. Elbette bu kurulun kendi yapacağı değerlendirmelerle olacak bir husustur ama ben yasa metninin kendisinde bu sürelerin daha kısa tutulmasının daha doğru olacağını düşünüyordum. Belki komisyondaki tartışmalarda bu konuda gündeme gelebilir.
2: Peki. Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz bu kanun teklifiyle ilgili olarak, reklamlardan sonra.

0: NTV Radyo. Engelsiz.
1: Ben Ayşe Sudeman Can, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Radyo.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Kemal Öztürk, bu tura sizinle devam edeyim. Şimdi iki kurul aslında süreci takip edecek. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında olacak. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil. Bir diğeri de yine mecliste kurulacak olan İzleme Kurulu. Kurullara verilen yetkilere baktığınızda ya da kurulların yapısına baktığınızda eksiklikler, olması gerekenler, artılar?
2: Şimdi süreci planlayanlar güvenlik endişesini had safhada taşıyan insanlar olduğu belli oluyor. Hı hı. O yüzden de güvenli adımlar atmaktan yana. Çünkü ben birinci çözüm sürecinde Ankara'da görevdeydim ve PKK'nın bu süreci sabote etmek için epey bir çaba gösterdiğini ve sonunda da başardığını şahitlik etmiştim. Bundan dolayı da büyük sıkıntı yaşandı. Hem devlet kurumları içerisinde, hem siyasette, hem de AK Parti'ye özel olarak büyük travmalar oluştu. Bu travmaları atlatmak da o kadar kolay değildi ve işte bu kadar yıl aradan geçtikten sonra ancak tekrar ikinci bir girişim, bir çaba başlatılıyor. O nedenle şöyle bir yöntem var. Yani bir adım at görelim. Atıyor. Şimdi ben bir adım atıyorum. Sen bir adım daha at. Hani planlama bu şekilde. Yani adım atarsın, ben adım atarım. Adım atarsın, ben adım atarım. Hani samimiyetini göreyim, ciddiyetini göreyim. Bu işe inandığını göreyim. Planlama biraz bu şekilde ve kanunu hayata geçirme yöntemini de biraz bu biçimde konmuş. Vahap Hoca gibi hani sürecin içinden mağdurlar olabilir. Efendim şöyle uygulamada eksiklikler kalabilir gibi kısımların tamamını yürütmede oluşturulan komisyona görev verilmiş. Yani böyle olursa şöyle olur, iki yıl geçti, bunu kısaltmak istiyorsanız kurula başvurun. Yani bir sürü şeyi bu kurula atmıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurul oldukça kritik kararlar verecek süreçte, onu anlıyoruz. Fakat çok meşgul isimler hepsi, yani kurul üyelerinin tamamı Türkiye'yi yöneten kadrolar, yani Cumhurbaşkanı hariç herkes, en önemli isimler orada. Bütün bu süreci bu kadar yoğun kişilerin tamamının kontrol etmesi mümkün olmayacağı için alt komisyonların, alt kurulların kurulması da öngörülüyor orada. Bu nedenle aşağıda yoğun bir komisyon faaliyeti göreceğiz. Bürokratlardan oluşan, uzmanlardan oluşan. Zannediyorum Adalet Bakanlığı'nın, MİT Başkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, askeri ekiplerin yoğun bir katılımıyla oluşacak komisyonlar olacak burada. Ve o süreçler biraz da hazır bir vaziyette komisyona gelecek. Onlar da siyasi kısmını değerlendirecek. Daha genel bir bakış açısıyla bakacaklar ve imza atacaklar. O yüzden süreç komisyonun çalışmasıyla biraz eşitlendi. Oradan biraz kaygılarım oluştu benim. Acaba hızlı hareket edebilirler mi? Daha hızlı kararlar alınabilir mi? Ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin süreci olan bağlılığı ya da inancı o komisyonu hızlandırır. Yani yürütmede işler biraz daha hızlanabilir. Mesela yasama bölümünde biraz emir komuta şeyi çalışmıyor. Orada biraz siyasilerin kaygıları var. Efendim gizli oylamada oy vermeyebilir. Hani bütün bunlar hesaba katılır ama yürütme kısmında Cumhurbaşkanı'nın ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısının talimatla işleri hızlandırmak kısmı var. Ama devlet projesi olduğu için bu. Biraz da o yüzden yürütmede yetkiler toplandı. Yani başından beri MİT Başkanlığı yürütüyor bu işi ve bir devlet projesi olarak sunuyor. O zaman devlet projesinde devletin güvenlik kaygısını hesaba katılmak gerekiyor. Yani ben onu görüyorum yetkililerde, bölgeye gittiğimde de görüyorum. O birinci dönemden kalan travmayı tam atlatmış değil devletin organları. Yani devletin de bir ruhu var neticede, o bürokratlara siner. O kaygı biraz da PKK'nın, DEM Partisi'nin bu süreç içerisindeki atacağı adımlar, pozitif adımlarla biraz eşleşmiş durumda. O ne kadar karşı taraftan adım atılırsa bu kadar hızlanıyor bu taraf. Şunu da unutmayalım. PKK da bu süreç içerisinde hani silahları yaktı, bize gösterdi ama sonrasını devam ettirmedi. Hani hatta tekrar üst bölgelerine dönen bazı PKK'ların olduğu bile görüldü. O nedenle yani devlet bu güvenlik kısmını elinden bırakmıyor. Ben Ankara'da görüştüğümde Irak'taki, Suriye'deki pozisyonlarımız asla değişmeyecek diyordu askeri yetkililer. Hani
1: üst anlamında diyorsunuz.
2: Efendim? Üstlerimiz anlamındaki hani oralardan geri çekilme, oralarda biraz gevşeklik asla söz konusu değil. Bu süreç PKK'nın tam tasfiye ya da tam fesih sonuçlanıncaya kadar, ki o silahların teslim edilmesiyle eşdeğerdir. Hani sözlü değildir. Abdullah Güler'in de çok sık ifade kullandığı bir şey var. Biz fesihi fiziken somut olarak görmemiz gerekiyor. Söylem olarak yetmez bize. Biz kanun çıkartacağız neticede. Onu kesin olarak görmemiz gerekir. Israrla bunun üzerinde duruyor yasama bölümü. Onun da görevi verildi şimdi o kurula. MİT Başkanlığı, askeri yetkililer gidecekler. Yerinde tespit yapacaklar.
1: Bu eş zamanlı mı yürüyecek? Şu açıdan soruyorum. Türkiye içi, Irak, Suriye.
2: Türkiye içinde zaten kalmadı çok, aşağı
1: doğru,
2: yukarı.
1: Evet.
2: Şimdi Suriye'deki kısımlar...
1: Çünkü YPG'nin mesela olmaması bir soru işareti dedi şey. Bununla bağlantı, daha doğrusu YPG demedi ama bununla bağlantılı her türlü oluşum dediğiniz zaman onun hani bir muğlak bırakılan bir tarafı var. Dolayısıyla hani YPG mesela neden yok diye insanların akıllarına gelebilir.
2: Şimdi YPG meselesini ayrı bir kompartman olarak değerlendiriyor güvenlik birimleri. Yani o Suriye bağlamında değerlendiriliyor ve Suriye hükümetine biraz o ihale edildi şu anda. Suriye hükümeti de YPG'nin silahlarıyla beraber orduya entegrasyonu, bir kısmının bırakılması, bir kısmının tasfiyesi, bu konuları kendi aralarında konuşuyorlar. Kritik konu o sınırdan bizim sınırımıza herhangi bir tehdidin oluşmaması, ki artık orada bir devlet var. Türkiye'ye müzahir bir devlet. Oraya havale edildi. Bence Kuzey Irak ağırlıklı. Kandil bölümü ağırlıklı. Bu bölgede şimdi silahların teslimi, bırakılması, mağaraların terk edilmesi, depoların bırakılması veya imha edilmesi, artık bunu yani PKK silahları Türk devletine teslim etmiyor. Öyle bir prensip kararları var. Silah yakma işinde de bunu dile getirdiler. Nasıl teslim edecekler o kısmı?
1: Gerçi şeyde, teklifte o boyut da yani şey altına alınacak, kayıt altına alınacak,
2: evet,
1: gibi bir bölümde
2: yani
1: var.
2: Yani kayıt altına alınması şu. İşte PKK'nın Kandil'deki şu mağarasındaki şu birlik silahlarını,
1: ha,
2: Şalabani güçlerine, Barzani güçlerine, Birleşmiş Milletler'e artık nereye teslim edeceklerse edilecek. Ben Kuzey Irak'ta o listeyi de gördüm mesela. Yakılan silahların listesi vardı. Onu biz gördük orada ama bir uluslararası bir kuruluşa teslim edildi bir kopyası.
1: Onların kayıtları.
2: Bir kopyası da Talabani ekibine teslim edildi. Benzer bir şey olacak ama o teslim edilen kısmı bizim güvenlik birimleri kayıt altına alacak.
1: Ekleyeceğiniz var mı böyle bir hava?
2: Böyle bir yani bu şöyle yani böyle sütten hani tereyağdan kıl çeker gibi her şeyin çok kolay olacağını düşünmememiz lazım. Karşı çıkanlar olacaktır. Yani PKK içerisinde bir grup ciddi anlamda bu sürece karşı. Yani yani şimdi o gelen örgüt üyelerinin en başındaki Bese Hozat da karşıydı yani bu sürece. Ama onun gibi bilinmeyen gruplar var, süreci istemeyen gruplar var. Onların manipülasyonu olabilir, süreci bozma çabaları olabilir. Hepsine hazırlıklı olmak lazım.
1: Merve Şebnem Uruç, hem bu bütün yapıların bir şekilde koordinasyonla silah bırakması ya da bir şekilde teslim olması ya da geri dönüşleriyle ilgili olarak süreçte yaşanabilecek sıkıntılar ne olabilir? Sizin dikkat çekeceğiniz, buna dikkat edilmeli dediğiniz noktalar nedir?
0: Tabii aslında bu iki yıllık süre içerisinde geçen yıldı değil mi silahların yakılması? Bir seneyi biraz da aştı herhalde. O süreçte dahi muhtemelen sahada, fiiliyatta pek çok şey yaşanmıştır. Yani bu kaç tane bir kere zaten gerçekten terör örgütünün elindeki silah sayısını yani noktası virgülüne varana kadar hani bilmek de çok kolay değildir ama hani bu bir şeyi, devletin güvenlik ve istihbarat aygıtlarının tamam bu az çok doğrudur, bu bizde güvence sebebidir, güvenliği garanti altına alacak bir noktadır denilen yere gelmesi önemli. Ama buraya gelirken hakikaten belki de işte teklifin bu kadar gecikmesinde acaba olmayacak mı diye böyle endişelerin yaşandığı yerde de mesela orada katılıyorum Kemal Öztürk'e, örgüt de bir garanti bekledi. Yani yasayla ilgili en azından bir ipucu. Ama devlet de yasayı çat diye çıkarmaktan, çünkü bu bir hukuki jest olur. Yani karşılığını görmediğiniz bir yasayı çıkarmanız da sıkıntı olur. O yüzden teknik detaylarda doğru gidilmiş. Yani önce hukuki jest yapmıyoruz. Önce silahların bırakılmasını şart koşan, yani tetikleyici bir mekanizmayı kuran teklifi ortaya koyuyoruz denmiş. Şimdi teklif meclisten geçti diyelim. Zaten yasanın kendisinin işleyebilmeye başlaması bile bir silah bırakmanın kesin bir şekilde MGK'da kayıt altına alınması ve bunun bir de resmi gazetede ilanı gibi, o da çok sembolik bir şey bu arada. Yani resmi gazetede ilana varacak kadar hani altının çizileceği bir hani düzenek kurulmuş. Bu çok bence değerli. Elbette ki sahada yansımaları olabilir. Mesela PKK, KCK ve her türlü oluşum ifadesi aslında muğlakmış gibi geliyor ama biliyor muyuz kaç tane oluşum olduğunu? Yani işte yani gençlik yapılanması var, işte kadın yapılanması var, o var, bu var, Avrupası var. Hani hep bunu söylerdik yani alfabetik harfler yetmez kısaltmaları sıralamaya diye. Hani PKK, KCK bir üst çatı ve buna bağlı olan her şeyden bahsediliyor aslında ve birazcık da zaman içerisinde de eğer bu, yani şimdi siz her şeye kaçarsanız ama bunu kastetmedi. Bunu çünkü ilk zamanlar çok konuştuk. Ama işte o üç harfli olan bunun dışında falan zaten aslında ruhuna aykırı bir şey yapıyor olursunuz. Yasanın değil aslında sürecin ruhuna aykırı bir şey yapıyor olursunuz. Ve ben biraz oranın bilerek öyle yazıldığını düşünüyorum. Çünkü bu geçmişte olanlar var, bugün fiiliyatta aktif olmayabilir ama yarın öbür gün aktif hale getirilebilir, yedekte backupta olabilir, yarın öbür gün yenisi çıkabilir, bugüne kadar hiç var olmamış 3 tane harf bir araya getirilebilir, bunu kapsamıyordu denilebilir. O yüzden onu böyle bir listeleme yapmanın bence sakıncaları var. Ama PKK, KCK ile bağlantılı olduğunu biz zaten az çok insanların isimlerinden, örgütün davranışından, işte kişilerin amacından falan çıkarabilecek durumdayız. O yüzden o birazcık iyi niyete de dayalı bence.
1: Peki burada bir ek soru sorayım. Şimdi bir taraftan da konuyu da dağıtmak istemiyorum aslında ama mesela Hüdapar'ın verdiği teklif, yani onlar da eğer böyle bir teklif varsa fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir terör eylemlerine ve şiddete başvurmamış veya üye sayısı ve örgütsel teşkilatlanması bakımından örgütsel vasfını ve eylem kabiliyetini yitirmiş terör örgütlerinin de kanun kapsamı alınmasını sağlayacak bir düzenlemeden bahsediyorlar mesela. Biz zaman içerisinde, süreç içerisinde belli yapıların da, yani bir kasıt yok burada ama hani hepimiz 3 aşağı 5 yukarı çerçeveyi anlayabiliyoruz bu tekliften. Türkiye denkleminde düzenlenen bir çerçeve. Dolayısıyla hani bu tip şeyler de dahil olabilir mi süreç içerisinde? Beklemeli miyiz bunu?
0: Yani buna katılmasa daha iyi olur herhangi bir şey. Neden? Zaten bu konuda mesela şunlar da konuşuldu ya, daha komisyon kurulurken en başında bile işte demokratikleşme konuları da olsun, işte ne bileyim CHP'nin mevcutta süre gelen davaları da katılsın falan dendi. Hayır, bu aslında PKK, KCK meselesine özel. 40 yıldır bu memleketi yakan, evet başka farklı konularımız da var ama bu konuya özel bir çerçeve yasa ve bence buna özel kalması doğrudur. Belli bir aşamaya gelinir. Mesela o 2 yıllık, 3 yıllık sürelerin de aslında biraz böyle izlemeye ve sürecin aslında devamında belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra hakikaten örgütle alakalı pek çok şey toplumsal hayatın içerisinde artık yok bu diyebileceğimiz bir noktaya gelecek ve farklı farklı pek çok şeyi konuşuyor olacağız. İşte o zaman hep şunu söylemedik mi? Bu mesele güvenlik ve istihbaratla alakalı ayrı bir konu. bu kendisi yürüsün. Zaten devamında demokratikleşme meselesi kendiliğinden açılır ve bunlar farklı farklı konulardır. Dediğimiz gibi bence farklı terör örgütleri de eğer artık böyle şeylerden yararlanmak isterlerse evet onların da yararlanabileceği daha geniş çerçeveli bir süreç başlayabilir. Ama bence bu konunun, bu çünkü çok majör ve çok kritik bir konu, bunun farklı konuların eklemlenmediği tek başına odaklanılması gereken özel bir konu olması sebebiyle bence buraya eklemlenmesi sıkıntı. Çünkü zaten ayrıştırarak geldik ve hani bugünden sonra şunlar konuşulacaktır mesela, yani işte az evvel dendi hani yürütme günün sonunda buradaki bütün takip ve koordinasyonu yürütecek yer. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısının ve işte bakanlıkların, güvenlik bürokrasisinin vesaire dahil olduğu bir kurul yürütecek. Mesela şunu konuşacağız bence. Neden meclis sadece aslında izleyici, denetleyici deniyor ama seyirci konumunda? Şimdi ben şöyle savunuyorum, bugüne kadar hep böyle savunduk. Yani güvenlik ve istihbarata dair konuların kamuya açık şekilde takip edilmesinin hakikaten ortaya çıkardığı zaaflar var. Biz bugüne kadar bu konuda gelebiliyorsak, iki sene uzun bir süre ama yine de gelebilmek büyük bir başarıdır. Karşılaştırma yaptığımız bir başarısız örnek var, 2013. Hepimiz de aslında bu yoğurdu üfleyerek yemeye sebep olan konu da aslında o. Ve kamuya çok açıktı. İşte her gün çarşaf çarşaf gazetelerde yazılıyordu, sosyal medyada konuşuluyordu. Mecliste işte o parti bu partiye konuşuyordu, o onu yapıyordu. Ya en basit nakile insanlar heyeti. Oradan bir kazanım vardır, doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ama terörle mücadelede ciddi bir sorun teşkil eden, ciddi anlamda memlekete mesele olmuş bir örgütün lağvedilmesi sürecinin de kamuya kapalı bir şekilde yürütülmesinin bugüne kadar başarılı bir örnek ortaya koyduğunu da bu iki sene bize gösterdi. Dolayısıyla o diğer konuları bunun dışında bırakıp ama elbette devamında, sonunda değil yani bu işte 10 yıldır 15 buna bir zaman sonuç koymamak lazım ama 2 yıldır 3 yıldır artık farklı bir Türkiye içerisinde yaşadığımızı görmeye başlarız. Toplum görür bunu. Zaten kendiliğinden açılacaktır bu konular. Biz bunları şu anda tahmin edemeyebiliriz ama evet yani zaten bunun paralelinde bir anayasa meselesini bile konuşmaya başladık Deniz Hanım. Pek çok konu beraberinde gelecektir.
1: Zaten yasal süreçler açısından ilk adım bu ama biraz da tartışma mesela anayasal değişikliklere doğru gider mi? Tartışmaların bir başka boyutu da o. Vahap Coşkun, siz acaba bu özellikle çerçevenin PKK-KCK terör örgütü bağlamında tutulması anlamında Merve Hanım'a katılır mısınız? Yoksa o soru işaretleri yaratacak şey ileride bize sorun olarak döner mi?
3: Aslında bu süreç başladığı andan itibaren bu sürecin PKK'ya özgü bir süreç olduğu net bir şekilde ifade edildi. Yine komisyonun hazırlamış olduğu raporda da çıkacak olan bir yasanın sadece bu örgütü kapsayan bir yasa olması, müstakil bir yasa olması noktasında da meclisteki bütün partiler arasında bir mutabakat vardı. Dolayısıyla hazır yasa buna göre hazırlandı. Başka bir örgütün bu yasadan istifade etmesi mümkün değil. Çünkü yasa metninde örgüt derken örgütten PKK, KCK'nın kastedildiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Ha yarın ertesi gün kimileri bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. O zaman bir anayasa tartışma olabilir. Fakat burada da şöyle bir sorun var. Bu yasa 6 ay için geçerli olan bir yasa zaten. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının ilan edilmesinden sonra bu yasadan başvuracak olan, bu yasadan istifade etmek için başvuranlar 6 ay içerisinde başvurmak durumundalar. Dolayısıyla diğer örgütlerin bu yasa kapsamında değerlendirilmesi, bundan istifade edilmesini hem teknik olarak hem süre açısından son derece zor görüyorum. Benim bakış açıma göre burada ilk etapta üzerinde odaklanılması gereken nokta hiç kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu kararının ilanı. Yani bunu mümkün mertebe hızlandırmak gerekiyor. Şimdi

0: yansıdı. Mesela bugüne kadar PKK'nin 71 mevziyi terk ettiği ifade edilmişti ama son zamanlarda buna 81 mevzinin daha eklendiği ve dolayısıyla örgütün Irak'tan ziyade artık İran sınırına doğru çekildiğine dair çeşitli istihbari raporlar var ve dolayısıyla burada işlerin daha da hızlandığını görüyoruz. Muhtemelen yasanın çıkmasından sonra bu çekilmeler, silah bırakmalar veya silah teslimleri bunların ivmeleneceğini düşünebiliriz ki MGK bir an önce bu kararı versin ve
1: Önümüzdeki
0: yasanın
1: MGK
0: gerekleri yerine
1: toplantısında
0: getirsin.
1: bekler misiniz kararı ya da tavsiye kararını yani o kadar hızlı ilerleyebilir mi sizce?
0: Yani bir sonraki MGK toplantısında olursa elbette çok iyi olur ama bu kadar erken gerçekleşeceğini doğrusu düşünmüyorum.
1: Hızlı ilerleme.
0: Muhtemelen biraz daha
1: Yok yani şey
0: zaman
1: evet bu
0: alabilecektir
1: anlamda şeyi
0: bu.
1: başlatacak.
0: Evet.
1: Erken mi sizce?
2: Mümkün değil.
1: Peki.
0: Kararın şu açıdan önemi var bence Deniz Hanım. Yani demin de ifade etmeye çalıştım. Bu yasanın somut çıktılarının görülmesi lazım. Yani insanların Avrupa'dan geldiklerini, dağdan indiklerini, cezaevinden çıktıklarının görülmesi lazım ki bu yasa daha sonraki yasalar veya düzenlemeler içinde sağlam bir kaynak teşkil etsin diye düşünüyorum. Şimdi
1: Bir
0: kurumlara
1: saniye
0: ilişkin...
1: oraya geçmeden bir ek yapacağım ama Kemal Bey'e sorayım.
0: Evet.
1: Yani şimdi ayda bir Milli Güvenlik Kurulu normalde toplantısını yapıyor. Bugün toplandı. Sadece bir istişare yani bugün zaten bir karar bir tavsiye kararı çıkmasını beklemiyorduk ama buna dönük olarak ne zaman olabilir? Yani siz hangi MGK
2: Bu
1: toplantı?
2: PKK'ya bağlı. Yani
1: Tabii ki
2: PKK
1: elbette ki
2: silahları ne
1: ama.
2: zaman teslim ederse MGK'da o zaman ilan edecek.
1: Ya tamam ama
2: Yani
1: mesela beklentiniz bir ay mıdır, iki ay
2: bir
1: mıdır?
2: ayda olacağını
1: Erken,
2: zannetmiyorum.
1: çok erken diyorsun.
2: O kadar erken yani örgüt bu kadar hızlı süre içerisinde silahlı birliklerini, depolarını, silahlarını tasfiye edebilir mi bilmiyorum. Ederse ne kadar iyi olur. Ama burada Vahap Hoca'nın yaptığı çağrıyı örgüte yapması lazım. Yani ve bence DEM Partisi'ne bundan sonra daha hızlı daha çok görev düşüyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani DEM Partisi çok güçlü bir şekilde örgüte bir an önce silahları teslim edin ki bu kanun yürürlüğe girsin, cezaevindekiler çıksın.
1: Baskısı
2: Örgüt
1: yapın.
2: tabii bunu artık deme birazcık ve PKK'ya iş düşüyor şu anda.
1: Vahap Bey pardon bölmüş oldum ama bir merak ettim
0: Estağfurullah, yok
1: tahminleri.
0: tartışma çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi tabii bu silah bırakmanın sahada teknik olarak hazırlıklarının yapılması gereken bazı işleri var. Güvenli yolların belirlenmesi, güvenli alanların tespit edilmesi, silahların teslim edilecek olan makamların tayin edilmesi vesaire. Muhtemelen bu konular taraflar arasında görüşülüyordur. Yani hem devlet ile PKK arasında hem devlet ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında bu konular konuşuluyordur. Ben sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Bir ay sonraki MGK'ya kadar bu karar çıkar mı bilmiyorum ama sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz bu yasanın da parlamentonun tatilinden sonraki döneme kalması öngörülüyordu ama son 2 hafta içerisinde işler son derece hızlandı ve parlamento tatile girmeden bunun çıkartılması konusunda bir konsensüs oluştu. Yasa çıktıktan sonra ben bu işler hızlanacak. Bir hususu daha belirteyim. Birkaç defa daha vurguladım. Yani bu bence merkezi bir karar. Yani PKK'nin silah bırakması kararı hem merkezi hem de stratejik bir karar. Bundan artık geri dönüşün son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kendileri de çeşitli defalar ifade ettiler. Karar buysa yani bundan artık dönüş yoksa mümkün mertebe bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek en doğru olandır. Hem siyasetin de bu konuda rol alması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kurullara gelince Deniz Hanım, buna benzer bir düzenleme aslında 2013-2015 çözüm sürecinde de vardı. O zaman 6551 sayılı yasada Bakanlar Kurulu'na bu sürecin yürütülebilmesi, amacına ulaşılabilmesi için çeşitli konularda tedbirler alabilme yetkisi tanıyordu. Yani Bakanlar Kurulu siyasi, hukuki, diplomatik, ekonomik, eğitim, sağlık buna dair bütün hususlarda bir takım tedbirler alabilecek. edecekti. Bundan sonraki süreçte de özellikle yürütme, yani Cumhurbaşkanlığı ve yardımcısının başkanlığında oluşturulan kurulun da asıl görevi bu olacak. Yani bu sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi

0: edilmesi için hangi siyasi tedbirler, hangi hukuki tedbirler, hangi ekonomik tedbirler alınması gerektiği noktasında ciddi bir mutfak çalışması yürütecek. Biz bu...
1: Efendim? Buyurun, buyurun. Yok, demedim.
0: Şimdi biz bu süreçlerde silah bırakma tabii ki çok büyük bir adım, en önemli karar, daha sonra yapılacak olan işlerin yapılabilmesini yaratan zemin, o nedenle çok önemli ve değerli, bunu en kısa sürede hayata geçirmek gerekiyor. Ama şunu da her daim hatırımızda tutalım, silah bırakma ilk adım, bundan sonra bizi bekleyecek çok daha fazla iş var. Yani bu eve dönüşler ve toplumsal hayata entegrasyon konusunda son derece yüklü bir ev ödevi herkesi bekliyor. Şimdi bu ev ödevlerinin belirlenmesi, zaman çizelgelerinin çıkartılması, bu zaman çizelgelerinin realiteye uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için yoğun bir çalışmaya ihtiyaç var ve bunu yapacak olan da bu yürütme kurulu olacak. En büyük görev onlara düşecek. Çünkü burada bütün bakanlıkların çalışması gereken hususlar var. Yani Eğitim Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'ndan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kadar. O nedenle bu koordinasyonu yürütecek bir yapı olarak bu kurul iş görecek.
1: Peki. Bir reklam arasına gideceğiz yine. Sonrasında biraz meclis ayağını konuşmak gerekecek. Nasıl bir süreç bekleriz? Ve tabii ondan sonra atılması gereken diğer adımları da yine tartışacağız reklamlardan sonra.

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece. Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Merve Şebnem Uruç, bu sefer sizinle başlayayım. Şimdi yarın komisyona geliyor. Sonrasında kesintisiz bir mesaiyle hızlıca çıkartılmaya çalışılacak meclisten. Nasıl bir meclis süreci beklersiniz? Tabii imzalar bu anlamda geniş bir katılım yarattı ama.
2: Tabii ilginç yani aslında mesela ben CHP'nin ya da yeni partinin en azından komisyona katılmış olan isimlerin burada imzasını görmeyi beklerdim. Çünkü mevcutta her ne kadar siyasi farklı bir gerilim yaşıyor olsa da CHP bu konu Türkiye meselesi. Burada farklı bir tutum almalarını beklerdik ama yani çok farklı davranılıyor. Yani mesela bugün de...
1: Gerçi CHP'den imzalar var. Ama siz komisyonda olan isimlerin imza atmış olmasını beklerdiniz.
2: Yeni partiyle beraber farklı bir süreç yaşıyor. Yani aslında CHP, yani katılanların 360 vekilin önemli bir kısmı AK Parti'nin, zaten MHP'nin ve DEM'in ağırlıklı. Ama yani Türkiye'nin ikinci, artık matematiğini yapmak da biraz zorlaştı ama ikinci en büyük partisiydi CHP. Bugün iki partiden bahsediyoruz. Onlar dışarıda. İyi Parti'yi bir kenara koyuyorum çünkü başından beri hep böyle direneceğiz. Bu konuda sonuna kadar direneceğiz dedi. Yapacaklar da. Yani mecliste de muhtemelen bununla ilgili sert bir duruş sergileyeceklerdir. Ama mesela CHP'nin ne yapacağını hakikaten merak ediyorum. Yeni partinin, Özgür Özel'in yeni partisinin. Biraz ağzımız alışınca nasıl söyleyeceğiz bunu, onu da merak ediyorum. Çünkü iki partiden farklı farklı bahsetmek gerekiyor. Şimdi şöyle de açmazlarla da karşı karşıyalar. Bugün mesela şehit aileleriyle beraber farklı bir mesaj veriyorsunuz. Ama düne kadar komisyondaydınız. Bir yandan bir tarafınıza hem genel seçimde hem de yerel seçimde aslında DEM'le tüm eleştirilere rağmen yakın bir ilişki içerisindeydiniz, ittifak kurmuştunuz. Ama tam da terörden arınma sürecine gelindiğinde acabalarınızı sergiliyorsunuz. Anlıyorum, bir travma yaşıyorlar. Parti içerisinde yaşadı. Bu arada yani gün geçtikçe daha fazla bu işin iktidarla alakalı değil. Parti içerisindeki koltuk kavgalarından olduğu ortaya çıkıyor. Hı-hı. Daha da artık aleni bir hal almış vaziyetteyken hakikaten Türkiye'nin bu kadar kritik bir yere de gelmiş. Artık şey de yok yani, lamicimi yok, daha uzun süre tartışacağız falan da değil bu konuyu. Artık sona doğru geleniyor. Hı hı. Ve tarihe geçecek bir süreçten bahsediyoruz. Niye bunun dışında kalmayı tercih ediyorsunuz? Farklı farklı mesajlar veriliyor ve bu mesajlarda bence zararlı da, matematiksel olarak da zararlı çıkma ihtimalleri söz konusu. Şunu örnek vereceğim. Hı hı. Mesela diyelim ki işte bu komisyon sürecinde ya da işte meclise geldiğinde de tavır koyacaksınız. Bu konuya hayır demeye devam edeceksiniz. Ya da işte böyle armudun sapı, üzümün çöpü diyerek aslında bir şekilde kendi travmalarınızı buraya yansıtacaksınız. Mevcutta tuttuğunuz meclisler var, belediye meclisleri var. Bugün o belediye meclisleriyle alakalı CHP'lilerin, yani yeni partiyle ilgili ayrışmada ben gidersem CHP'de kaç tane üye kalır falan konuşuyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız sonucunda mesela örneğin İBB meclisinde demin üyelerinin nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Yarın öbür gün bir siyasi yasak söz konusu olursa Ekrem İmamoğlu'na örneğin ahmak davasıyla alakalı falan. Hep bu hesap yapılıyor ya, Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalanlar gidip acaba AK Parti'nin adayına, Cumhur İttifakı'nın adayına oy verir mi falan. Demliler ne yapar sizce? Ya bu kadar tarihi konularda bence bu kadar böyle kılık kırk yarmaya, o hesaplara girmeye pek gerek yok. Çok ilkeli daha, ilk ya bu zamana kadar aslında önemliydi orada var olmaları. Hoş mesela bir tek Öcalan'la görüşme meselesinden sonra iyice ayak sürmeye başladılar. Bence orada yalpalama başladı. Bu konuyu hakikaten yaşanan tüm meselelerin dışında tutmak, matematiksel örnek kendileri açısından olabilecek zararlar bakımından söylüyorum. Ama günün sonunda siz Kürt seçmenden yine yeni partinizle de oy isteyeceksiniz. Hı hı. Yeni ittifaklar yapmaya çalışacaksınız. Yani
3: belki de istemeyecekler. Hı hı.
2: O zaman ama siyaset yapmak, yani siyasetin amacı nedir? Yani biz Türkiye'nin ikinci en büyük partisi olduk, ana muhalefet partisi olduk.
1: Belki diyorsunuz, başka bir hesap vardır. Olamaz mı?
2: Varsa onu da hani evet bir soru işareti koyalım öyleyse. Yani, nedir mesela yani? Ne olabilir?
3: Daha sağda bir parti.
1: Evet mesela.
2: Daha sağda. İyi Parti'den de sağda.
3: O kadar değil.
1: ya da yani eğer bir ittifak sürecine girilecekse onu, daha farklı bir denklemi
2: onun olabileceğini pek düşünmüyorum. Kurmak. Neden düşünmüyorum? Tamam, yeni bir parti kurmuşsunuz. Ekrem İmamoğlu ile beraber daha böyle merkeze yakın bir yerde duruyorsunuz. Ama hepiniz arkadaşlar CHP'den gelmişsiniz. Hı hı. CHP'de siyaset yapmışsınız. Muhtemelen anne babalarınız da CHP'li. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın soldan o kadar kopamazsınız.
1: Tamam,
2: bu yüzden caminin içerisindesiniz ama çıpanızı Atatürk'e, Kemalizm'e dayıyorsunuz. Hı hı. Yani mesela Hacı Bayram Veli'ye gidiyorsunuz parti kurarken ben muhafazakarlara tamam. bir mesaj veriyorum diyorsunuz ama Atatürk de yapmıştı demek zorunda kalıyorsunuz. Siz buradasınız, bunu kabul etmek zorundasınız.
1: Şimdi bu söylediğiniz çok önemli bir nokta çünkü önümüzdeki süreçte tartışacağımız bir boyut bu. Önemli bir çizgi fakat orayı tartışalım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel açıklamalarını birazcık alt alta koyayım ki
2: ben
1: onu
2: Kemal
1: konuşalım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada kendisini zaten hani eskiden beri biraz daha farklı bir duruşu vardı. Ama bu süreçte de mesela Butlan kararından önce de kendisini ayrıştırmıştı. İlk kamuoyuna açıklaması bu konuyla alakalıydı hatırlarsınız.
1: Hı hı. Bir izleyicilerimiz Özel'in için hatırlatayım mı? Hı hı. Böylece son açıklamalar neydi bir netleşmiş olur. Doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütün tasfiyesi, 4 madde uyarısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye bağlantılı yapıların bölgesel güvenlik mekanizmasının hayata geçirilmesi, dış güçlerin vekil yapılanmaları üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisi oluşturmalı ama ilkesel olarak evet dediği şeyler silahların siyasetin dışına çıkması, meclis merkezli süreci evet, hukuk devletini evet, eşit yurttaşlığa evet, demokratik siyasetin güçlenmesine evet, üniter yapının korunmasına evet diyor. Şimdi Özgür Özel'de temel yaklaşımımız silahların tamamen susması, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de kan akmaması. Dolayısıyla mecliste bunun konuşulmasını istiyoruz diyor. Süreci meclis yapıyor ama takip edeceğiz diyor. ilk günkü hassas bir yer, nasıl bir hassas yer desek bugün de aynı noktadayız diyor. Şehit aileleri ve gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde olmayacağız diyor. Burada bir nüans görüyor musunuz yoksa?
2: Ya hayır, yani şöyle eskiden öncesinde daha farklı bir konuşuyordu Özgür Özel. Bir tını farkı var. Evet, bunun gidişatına böyle İyi Parti gibi net böyle kategorik bir hayır diyecek durumda değiller. Ama bu sahiplenme konusunda artık o kadar iştahlı değiller. Hoş, daha fazla sahiplenmelerini ben de mesela beklerdim ama komisyona en azından katılım, aktif katılım göstermiş olmak bir şeydi. Orada bir yerde bütün büyüsü bozuldu Özgür Özel için meselenin.
1: Bunu özür diliyorum, Yeni Parti için yeni söylüyorsunuz parti için değil mi?
2: Tamam. Ve o zamandan beri işte böyle biraz böyle şey, hani çorbada bir şeyler ararsınız ya yani biraz hep o var gibi. Ama bu davranışlar takip ediliyor bence. Yani sonuçta etki edeceğini zannetmiyorum sürecin devamına. Ama bunun ben biraz daha sahiplenilerek yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si biraz daha sahiplenir zaman içerisinde. Bana öyle geliyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hem Türkiye iç siyaseti hem de dış politika konuşmaya çok iştahlı. Bir süredir siyasetten uzak kalmış. Bu konularda çok açıklama yapacaktır ve çok işin içerisine dahil olmak isteyecektir. Ve olumlu yönde katılacaktır. Ve şeyden de, Yeni Parti'den de ayrışmak isteyecektir. Niye Yeni Parti bunu yapıyor? Ben de ona şaşırıyorum açıkçası.
1: Kemal Öztürk, sahiplenme konusunda iki parti arasında siz bir fark görüyor musunuz? CHP ve Yeni Parti.
3: Var, çok aşikar. Yeni Parti'nin bana göre kafası çok karışık. Parti içerisindeki dengeler her zamanki gibi karmaşık açıklamalara neden oluyor. Yani Özgür Özel bir gün destek veriyor, bir gün eleştiriyor. Ertesi günü öyle de olabilir, böyle de olabilir. Herkes şimdi oradan istediğini alıyor. Yani bana sorarsanız iki gün önce bu kanuna destek verdi açıklaması yaptım ben Özgür Özel'in açıklamasına göre. Ama bugün söylerseniz verecekmiş gibi yani eleştiriyor ama ne yapacağını tam anlamadım. Bu biraz da Yeni Parti'yi konumlandırma sorunundan kaynaklanıyor. Yani nereye konumlandıracak? O yüzden Merve Hanım'a diyorum, yani belki Kürt oylarına talip olmayacak. Yani merkezde bir parti oluşturalım. Yani Murat Emir gibi partinin önemli isimleri burada tutmaya çalışıyor. Sezgin Tanrıkulu gibi ekipler Kürt oylarına ihtiyacımız var, olur mu, onu almamız lazım diyor. Biraz bu konuda karar vermiş değiller. Parti ne kadar merkezde, yani merkezde olacak sorusundan daha önemlisi ne kadar sağa kayacak? Soldasınız da sağa doğru ne kadar kayacak? Nereye kadar gidecek? İşte Merve Hanım'ın esprisiyle yani İyi Parti'ye kadar giderler mi? Gitmezler ama yani Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bir partide Kemalist sol bir jargon nasıl olacak? Onu bilmiyorum ama Özgür Özel'in ve onun gibi düşünenlerin kurduğu bir partide Ekrem İmamoğlu'nun nutuk da okurum, Yasin de okurum, camide de olurum, kilisede de olurum gibi o politika nasıl olacak? Onu da işte açılışında gördük. Yani karışık kafaları işin gerçeği.
2: Zaten 91 milletvekilinin partisi mi diye baktığınız zaman CHP'den gelenler diye okuyorsunuz. Ama evet, sizin söylediğiniz de esas mesele hala yani İmamoğlu'nun partisi ise başka bir şeydi.
3: Evet, yani kurucu isimlere baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parçası olur diye düşünüyorsunuz ama ben ısrarla şunu söylüyorum, bence iktidar partisi de bunu tam dillendirmiyor. Yani bu parti bana göre Ekrem İmamoğlu'nun partisidir. Onun kuracağı paradigmanın üzerine oturacaktır. Orada da bir çekişme ve bir çatışma var bana göre. Yani Ekrem İmamoğlu'nun istediği parti böyle değil. Özgür Özel'in istediği partiyi de Ekrem İmamoğlu tasvip etmiyor. Orada bir çekişme var. Bu kanuna yansıyor. Bu ilk imtihanları bana göre siyaseten bu kanuna yansıyor. Oysa ki hani ben diyelim ki siyasi danışmanları olsam bu kanuna güçlü destek verin derim. Merkezde de olsa, sağda da olsa, mesela MHP sağda bir parti güçlü destek veriyor. AK Parti merkezde bir parti güçlü destek veriyor. Yeni Yol Partisi muhafazakar bir parti güçlü destek veriyor. Çünkü aklın yolu böyle olması lazım. Bu kanun Türkiye'nin ortalamasını kavrayacak bir parti, kanun. Güçlü destek verirseniz Kazanırsınız bence siyaseten. Hı hı. Ama kafalar çok karışık yeni partide.
1: Yapmak istediğiniz ek var mıdır?
2: Yok, sadece bunun üzerine bir soru işareti geliyor aklıma. Özgür Özel'in bir gün söylediği bir gün söylediğini tutmuyor ya. Yani o komisyon sürecinde falan da. Mesela Ekrem İmamoğlu ile görüşünce şah koymaya başlıyordu. Acaba o Silivri'de mi kafası karışıyor bu konuyla alakalı diye de düşünüyorum tabii yani. Hey, Ekrem İmamoğlu kendi mağduriyetini gerçekten bu sürecin içerisine çok dayatmak istedi. Acaba burada da hala o vesayetin etkisi var mı? Soru işareti elbette.
1: Vahap Coşkun, yani bir taraftan siyaset bilimcisiniz. Çok önemli bir süreç, evet, ama bir taraftan şu uyarılar ve herkes de şu hassasiyeti eminim taşıyordur. Böyle bir süreci kapatmak, ölümlerin yaşanmamasına istemek herkesin ortak paydası, evet, ama bir taraftan da bir siyasi parti, bir beklenti ya da ne bileyim bir siyasi hesap her zaman başka bir boyutuyla olabilir. Önümüzde seçimler var, iktidar olmak isteyen bir muhalefet var. Dolayısıyla bütün bu hesapları, ki Merve Hanım'ın dikkati çektiği nokta çok önemli, yani bir yerden sonra bu partiler arası ayrışmayı, geçmiş ittifakları bölmeyi de getirebilecek bir sürecin devamı. Böyle bakıldığı zaman siz yeni partinin nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsunuz? CHP'nin nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsunuz?
4: CHP imza verdi. Abdullah Güler basın toplantısında da diğer partilere olduğu gibi CHP'ye de teşekkür etti. Yine CHP içerisinde yer alan Oğuz Kağan Salıcı bu sürece destek vermenin Türkiye'nin geleceği açısından hayati ve son derece değerli olduğunu ifade etti. Katıldığı bir programda kendisine Türkiye'de işte bir siyasal parti üzerinde bu kadar ağır bir süreç işlerken nasıl olur da normal bir halmiş gibi davranırsınız diye sorulduğunda, bunlar normal değil ama PKK'nin silah bırakmaması savunmak mı normal gibi son derece net bir ifade kullandı. Dolayısıyla ben CHP'nin imza verdiği gibi destekleyeceğini düşünüyorum. Yeni partiye gelince, şimdi yeni parti başlangıcından itibaren Deniz Hanım ikili bir ruh hali içerisinde, bir kıskaç içerisinde kendisini hissediyor. Yeni partinin tabanının bir kısmı, yeni partiye yakın duran medya, yeni partiye yakın duran kanaat önderleri ve akademisyenler yine başından itibaren 2024'ten bu yana çözüm sürecine yönelik son derece şüpheci, son derece eleştirel bir tutum takındılar. Buna mukabil yeni partinin yönetim kadrosu, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu sürecin yanında konumlandılar. Süreci desteklediklerini ifade ettiler. Komisyona katıldılar. Komisyon raporunun altına imza attılar. Yani kendi mahalleleri gelecek olan eleştirilere rağmen süreci destekleyen bir pozisyon içerisinde yer aldılar. Ama her zaman, her zaman mahallenin süreç karşıtı atmosferini, süreç karşıtı havasını kendi üzerlerinde hissettiler. Bu nedenle kimi zaman ikircikli davranmak durumunda kaldılar. Şimdi burada da imza vermemesini ben böyle değerlendiriyorum. Bu ikircikli ruh halinin bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Yine Özel'e baktığınızda biz ilkesel olarak neredeysek orada duruyoruz. Bunun herhangi bir değişiklik yok. İlkesel olarak durduğu yer ne? Çözüm sürecini desteklemek. Eğer destekliyorsanız o zaman neden imza atmadınız? Çünkü orası ciddi bir sahne. Siyasal partilerin nerede bu süreç konusunda nerede durduğunu gösteren bir an. Neden yer almadığınız sorusu önemli bir sorun. Bir takım eksiklikleri dile getiriyor Sayın Özel. AK Parti'nin işte bu teklifi kendilerine göstermediğini söylüyor. Doğru, yani daha öncesinde göstermiş olsalardı daha iyi olurdu. Bunun üzerinde bir tartışma yapılsaydı daha iyi olurdu. Ama hani tartışılmayan bir konu değildi bu zaten. Herkes bu konuyu 3 aşağı 5 yukarı biliyordu. Dolayısıyla burada daha kararlı bir tutum alması son derece önemli. Benim kanım sadece bu meseleyle ilgili değil Yeni Parti'nin problemi. Yeni Parti'nin çok önemli iki problemi var ve bu iki problemini çözmediği müddetçe de bu tür ikircikli tutumlar her zaman karşımıza çıkacak. Birincisi şu, Yeni Parti hangi ideolojik zemin üzerine oturuyor? Hangi fikri dayanağı üzerine oturuyor? Bu konuda herhangi bir karar vermiş değil. Bazı kimseler şu anda bu tartışmayı yürütmemenin Yeni Parti açısından daha doğru olduğunu ifade ediyorlar ama ideolojik bir berraklığınız veya fikri bir berraklığınız olmadığı müddetçe o zaman bu tür kritik konularda tavır almanız son derece güçleşiyor. Bu önemli bir problem. İkinci bir problem, CHP'den ne kadar koptu? Yani yarın ertesi gün tekrardan bir CHP'ye dönme imkanları söz konusu olursa bu Yeni Parti'nin üyeleri tekrar CHP'ye dönebilirler mi? Yoksa CHP defteri kendileri açısından tamamıyla kapanmış bir defter mi? Bu konuda bir berraklık halen yok. Yani daha önce mesela AK Parti'nin doğuşu ile karşılaştırılır genellikle. AK Parti kuranlar artık eskideki bütün defterleri kapattılar ve bir daha oraya dönüp bakmadılar. Orayla herhangi bir şekilde bir gelecek tasavvuru ilişkisi içerisine girmediler. O geçmişte kalmıştı, onun muhasebesi yapılmıştı ve artık yepyeni bir yol çizilmişti. Şimdi yeni partiye bakıldığında bu tür bir berraklık görülüyor mu? Bundan emin değilim. Yani sürekli bir şekilde yine geçmişe bakan ve orada bir kendisine yol arayabilen bir tavır var. Bu onun ideolojik olarak meraklaşmasını engelleyen bir husus. Şimdi böyle olunca bütün tuşlara bir anda basıyorsunuz. Yani hem süreci desteklediğinizi söylüyorsunuz, hem işte şehit aileleriyle görüştüğünüzde süreci bu teklife imza atmadığınızı söylüyorsunuz. Bu da bir kafa karışıklığı. Yani sizdeki kafa karışıklığının aynı zamanda seçmene geçmesine de sebebiyet veriyor. Nihayetinde ne olacak? Benim kanaatim Meclis Genel Kurulu'nda Yeni Parti bunun karşısında durmayacak. Yani hayır oyu vermeyecek. Muhtemelen burada yine bu yasaya evet oyu verecek, en azından büyük bir kısmı evet oyu verecek. Ama bu süreç içerisindeki zikzakları insanların zihninde kalacak.
1: Peki ben bir bunun yaratacağı daha doğrusu sonucu sorayım. Merve Hanım'ın dediği gibi ya da bir şekilde Kemal Bey'in dediği gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birlikte DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda aynı saftaydı. Şimdi makas açılır mı? Yani destek verseler de vermeseler de artık o makasın açıldığını düşünüyor musunuz? Başka bir yerde mi arayacak iki siyasi partide denklemi?
4: Yani ben yeni partinin, özellikle yeni kurulmuş bir partinin ve şu anda seçmen desteğine aşırı derecede ihtiyacı olan bir partinin 2018'den beri özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde kendilerine oy veren Kürt seçmenleri göz ardı edebileceklerini düşünmüyorum. O nedenle de zaten bu teklife evet oyu verecekleri kanaatindeyim. Ama
1: samimi bulunurlar mı?
4: Bu daha sonra nasıl bir siyaset izleyeceklerine bağlı ama şu ana kadar çözüm süreci içerisinde komisyona katılmaları, komisyon raporuna imza atmaları vesaire ve rahatsız edecek bir söz söylememeleri onlar açısından artı bir puan. Fakat bu zikzakları toplum gözünde, seçmen gözünde de bir takım soru işaretlerini beraberinde getirir. Fakat burada Deniz Hanım bence projektörü biraz daha geniş tutmalıyız. Yani burada sadece Yeni Parti ile DEM Parti'nin ne yapacağı değil, aynı zamanda diğer partilerin de ne yapacağı önemli. Evet. Mesela AK Parti'nin işte özellikle 2016 ile 2024 arasında Kürt seçmenleri bir nevi ihmal eden politikalarının da bir sonucuydu. DEM Parti seçmenlerinin önemli bir kısmının CHP'ye oy vermesi. Şimdi bu çözüm süreci bir takım dengeleri elbette ki değiştirecektir. Yapılan çeşitli araştırmalar DEM Parti seçmenlerinin hani AK Parti'ye daha önceki seçimlerde CHP adaylarına oy vermiş, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adaylarına oy vermiş DEM Parti seçmenlerinin AK Parti'ye geçecek derecede AK Parti'ye oy verecek derecede AK Parti'ye yaklaşmadıklarını ama eski mesafenin de olmadığını gösteriyor. Çözüm sürecinin böyle bir etkisi var. Böyle
1: bir daha tekrarlar mısınız?
4: Yani daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde CHP adaylarına oy vermiş DEM Partili seçmenlerin AK Parti'ye geçecek veya AK Parti'ye oy verecek kadar AK Parti'ye yaklaştıkları söylenemez. Evet. Ama eskisi kadar mesafeli oldukları da söylenemez. Yani eskisi kadar keskin bir karşıtlık izledikleri de söylenemez. Orada bir yumuşamanın olduğu görülüyor. Ha, sürecin ilerlemesi, bu süreçte somut adımların atılması, burada DEM Parti ile AK Parti'nin süreç içerisinde daha fazla mesai yapmaları hiç kuşkusuz seçmenin de tavrını etkileyecek. Burada yeni partinin nerede durduğu da belirli olacak. O nedenle sadece yeni partinin ne yapacağı değil, diğer partilerin de nasıl siyaset izleyeceği belirleyici olacak. Ama benim kanaatim bu tür kritik konularda, çok kritik bir konu çünkü 40 yıllık bir çatışma sürecini bitirecek olan bir konu. Bu tür konularda yeni partinin çok daha net bir tutum takılmasının kendisi açısından daha doğru olacağıdır.
1: Merve Şebnemur, şimdi bir taraftan da bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Sadece yasal düzenlemeler açısından değil, bazı uygulamalar açısından da önemli olacak. İşte beklentiler var bölgede. Elbette ki bunun mutlaka belki de yasal çerçeveleri de olacaktır ama işte kayyum uygulamalarının sonlandırılması, geçen gün TV yayınında da konuşmuştuk. Diyarbakır Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı'nın verdiği mesajlar vardı. Bir şekilde ahim kararlarının uygulanması, özellikle bazı isimlerin hala içeride olması ki onların başında Selahattin Demirtaş geliyor gibi pek çok boyutu var, beklenti var. Raporda olan atıflar var meclis raporunda, yani işte bu ahim kararlarına uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gibi Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var. Aynı mesajı verdi, Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır diye. Önümüzdeki süreçte bunları da mı göreceğiz ve bunun siyaset iklime nasıl bir etkisi olacak?
2: Evet, göreceğiz. Bence bu arada ahim kararları ve yani AYM o tarz kararlara da gerek kalmadan sadece yani hani onların ertelenmesi ayrı bir konu ama bu yasa çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinden sonra o işte tetikleyici resmi gazetede yayın durumundan sonra yararlanabilecek isimlerden bir tanesi Selahattin Demirtaş gibi gözüküyor. Yani mesela dördüncü maddenin ikinci fıkrasına sanırım uyuyor. Çünkü
3: yok, yasa kapsamına girmiyor.
2: Giriyor.
3: Yani Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyeti PKK, KCK ile ilgili değil.
2: Kobani olayları?
3: Kobani olayları o kapsamda sayılmıyor. Bu kapsam dışında. Ayrı bir kapsam yani o. Ama tabii daha önceki ahim kararları başka onun serbest kalmasını...
1: Bir taraftan da evet yani var. Zaten hani oraya gelene kadar kapsama girdi girmedi zaten hakkında alınmış kararlar var ve uygulanmıyor tamam, olması mesela.
2: Kemal, özellikle bir sordun herhalde de o yüzden devam
3: ediyor. Evet, biliyorum evet.
2: Tamam. Yani eğer öyle bu o zaman diyor demek ki farklı yorumlara da girilebilir ama aslında bunun içerisinde bence olması gereken bir konu gibi geliyor bana kalırsa. Eğer öyle değerlendirilseydi zaten doğrudan bunun içerisinde olurdu ve sembolik anlamda ilk çıkanlardan bir tanesi olabilirdi. Süreci de zaten Ankara BAM'da devam etmekte olan bir dava. 9 yıl 9 ay oldu. Kritik olurdu. Olabilir. Hala da olabilir. AİHM kararları, AYM vesaire bütün bunların hepsi değerlendirilebilir ve siyasette mesela şeyi de konuşuyoruz. DEM Parti'de bir değişiklik olması, DEM'in yöneticilerinde değişiklik olması, DEM'de yeni yüzler görür müyüz? Bu konular da konuşuluyor. Selahattin Demirtaş mesela sadece çıkması değil, siyasete geri dönmesi gibi bir durum olabilir mi? Ben hakikaten Türkiye'de yeni şeylerin olacağını düşünüyorum. Ha, şeyle alakalı, mesela kayyum meseleleri. O aslında zaten idari bir karar aslında. Yani idari bir tedbir. biraz daha belediyeler kanununa bağlı olarak. Orada da farklı bir süreç artık izlenecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu yani belli bir aşamaya geldikten sonra bu işte 6 ay izlenir bir kilit açılır. Evet. 9 ay izlenir bir kilit açılır. 1 sene, 1,5 sene, 2 sene dersiniz ki hani artık farklı bir Türkiye'deyiz. Gelir. Bence biraz bu izle gör kilit aç gibi gidecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki bütün bunların hepsinin bölgede ve Türkiye'de bir yansıması olur. Ya yani turizm gibi ciddi anlamda hedefler var. Bununla ilgili teşvikler de gelecektir. Ta 2013'te ilk başta yapılanlardan bir tanesiydi mesela. Yani ticaret ve turizm açısından teşviklerin açıklanması falan. Bu zamana kadar bile hani sokakta yürürken bile bir farklılık hissediyorsunuz. Ama bundan sonrasında elbette ki farklılık olacaktır. Bu adım adım hem ticari anlamda hem turizm alanında hem sosyolojik açıdan pek çok farklı değişkeni beraberinde getirecektir. Şimdi silahın gölgesinde yapılmadığı zaman siyaset elbette ki her şey çok farklı olacaktır. Çünkü güvenlik meselesi hep bu tartışıldı ya önce... yani önce zatları teslim edin, silahlar sonra kalksın, silahları siz verin, sonrasında bütün her şeyi konuşalım. Şimdi kendimiz bireysel yaşamlarımızda bile dışarıda ne kadar rahat olursak olalım, eğer böyle lokasyon olarak sıkıntılı bir yerde yaşıyorsak bir zincir daha, bir alarm daha, camlara, pencerelere onu da mı taksam falan dersiniz ve güvenliğiniz her zaman ön plana çıkar. Ben o meselenin ortadan kalkması durumunda akabinde hakikaten her şeyin çok daha rahat ve kolay erişilebilir ve konuşulabilir olacağını düşünüyorum.
1: Kemal Öztürk, acaba Devlet Bahçeli'nin mesajları hani her sürece bir katkı, yani daha doğrusu sürecin her aşamasında bir katkı yaptı. Bir kez daha tekrarlıyor olması, altını çiziyor olmasının anlamı ne?
3: Hangisi?
1: Süreçte? Öcalan, Umudu Ahmetler göreve, Devirtaş evine dönmeli.
3: Şimdi ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bir iz açma olarak görüyorum. O iz açma süreçlerinde bazen çıtayı çok yukarıya koyabilir. Bazen çok ekstrem bir şey söyleyebilir. Ama nihayetinde bu sürecin kemale ermesi için yapılması gereken iz açma eylemini yapıyor siyasete. Şimdi bizim bir şeyi iyi anlamamız gerekiyor. Biz şu anda terör örgütünü silah bıraktırarak aslında bugüne değil de geleceği garanti altına almaya çalışıyoruz. Bu silah bırakmayı ben fiziki olarak gerçekleştirmeyi mümkün görüyorum. Şu anda Gabar'dan yayın yaptım ben geçen sene. Cudi Dağı'ndan yayın yaptım geçen sene. Oralar girilmeyen bölgelerdi. Şimdi bunu güvenlik güçlerimizin fedakarlığına borçluyuz. Siyasi iradenin işte. Fakat biz ideolojik olarak da PKK'nın feshedilmesini sağlamamız gerekiyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Ben İdlib'de Kalaşnikov market gördüm. Suriye'de. İdlib ilçesinde bir market var. Silah marketi. Kalaşnikov seç beğen al. Yani o bölgede silah bulmak su bulmaktan daha kolay. Suriye'de de öyle, Irak'ta da öyle. Dolayısıyla biz silahları teslim aldığımızda işimizin bittiğini düşünmememiz gerekiyor. O silahı eline alma gerekçesini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O çocuk neden silahı eline aldı? Yani ideolojik olarak bu örgütü bitirmediğinizde Kolombiya'daki şey başımıza gelir. FARC örgütü silah bıraktı. Silahları eritip heykel yaptı. 6 yıl sonra tekrar silahlı mücadeleye başladı. Neden? İdeolojik olarak, sosyopolitik olarak o örgütün silahları eline alma gerekçesi ortadan kaldırılmadığı için oldu bunlar. Bu tehlikeye düşmememiz gerekiyor. O nedenle silahları bıraktığında veya teslim alındığında meselemiz bitmiyor.
1: Peki menzil nerede?
3: menzil bu örgütün ideolojik olarak sıfırlanması.
1: Tamam. Bunu
3: yani nasıl, Diyarbakır'da bu hangi, ya da Şırnak'ta.
1: Peki bu hangi düzenlemeyle nihai sona erecek?
3: Bu işte ben hep başında söylediğim kanun çıktıktan sonraki yeni bir süreç, entegrasyon ve rehabilitasyon süreci. Bizim bu süreci çok başarılı halletmemiz gerekiyor. Öyle yapmamız gerekiyor ki Hakkari'de, Yüksekova'da, Van'da ya da başka bir yerde bir örgüt üyesi gelip bir gence gel dağa çıkalım, al sana silah dediğinde o çocuğun neden çıkacakmışım dağa, ben de buradaki bir Türk gibi her türlü hakka sahibim demesi gerekiyor. Bu ülkeyi bir vatan olarak görüp, bu devleti bir kendi öz devleti olarak görüp onu içselleştirmesi gerekiyor. Şimdi bu uzun bir süreç, zor bir süreç ve üzerinde çalışılması gereken bir süreç. Kanun çıktı, hapishanedekiler serbest bırakıldı, dağdakiler indi. Bunu dalgalanmaya bırakamayız. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Cizre'deki bir genç adamın Sakarya'daki bir genç adam gibi devletini, kendi devleti, kendi vatanı gibi güçlü hissedip daha kuvvetli bir şekilde savunması gerekiyor ki örgüt insan kaynağı bulamasın. Bakın, İsrail böyle bir anlaşmayı asla istemez değil mi? Ne yapacak o zaman? PKK içerisinden marjinal bir örgüt çıkartmaya çalışıp oraya silah yardımı yapacak, para yardımı yapacak. O örgüt ne yapacak, o marjinal örgüt? İnsan kaynağı bulmaya çalışacak. Nereden bulacak bunu? Türkiye'den bulmaya çalışacak, Irak'tan, Suriye'den bulmaya çalışacak. Suriye'deki Kürtler orayı sahiplenirse, Irak'taki Kürtler kendi Irak'taki devletini sahiplenirse, Türkiye'dekiler de burayı sahiplenirse, hiçbir yabancı emperyalist devlet bir insan kaynağı devşiremez, eline silah verip başımıza bela edemez. O nedenle ikinci kısmı, yani bu kanunun adında yazdığı gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme kısmını bizim çok güçlü yapmamız lazım. Çok iyi sağlam tutmamız lazım. Ben o yüzden yeni bir komisyona ihtiyaç var diyorum. Daha uzman ekiplerin içine girmesine ihtiyaç var diyorum. Bu komisyonu kurma yetkisi de Cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan ekibe verildi anladığım kadarıyla. Ümit ediyorum böyle komisyonlar kurarlar. Ve bizim entegrasyon ve rehabilitasyon sürecinde başımıza gelebilecek sıkıntıları önceden tespit edip önlem almamız gerekiyor. Bu nedenle ben bu operasyonu, bu çalışmayı, bu süreci bugünü değil, bugün Allah'a şükür ülkemizde kan akmıyor. Terör yok, şehit yok, gazi yok, analar ağlamıyor, Kürt çocuğu da ölmüyor, Türk çocuğu da ölmüyor. Ama geleceği garanti altına almak için bu sürece ihtiyacımız var bizim.
1: Vahap Coşkun, şimdi bu entegrasyon meselesi hayati önemde. Belki de ulus devletlerin o anlamda en zorlandığı her aşamada, yani biz bunu savaşlardan sonra da hep konuştuğumuz şeyler, işte göç krizleri olduğunda da konuşacağız. Entegrasyon hakikaten konu itibariyle zor bir iştir. O yüzden şöyle sorayım, siz de altını çizdiniz. Pek çok bakanlığa iş düşecek dediniz bir önceki bölümde. Pek çok boyutuyla konuşulacak, ekonomi boyutuyla, aile ve sosyal politikalar boyutuyla, pek çok boyutu var. Ama bir taraftan da şunu sorayım, bundan sonra hangi adımları bekliyorsunuz siz, bölge hangi adımları bekliyor? Bir, iki, İmralı'dan gelen son mesajda da o yolun çok uzun olduğu, 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar diye ifade ediyor. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başındayız diyor. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır diyor. Demokratik Cumhuriyet'ten kasıt, çerçeve, zihindeki nedir? Onu da ayrıca bir sorayım.
4: Evet, şimdi bunu cevaplayayım ama önce bu Bahçeli'nin sözü üzerine bir iki hususu belirteyim. Şimdi Bahçeli'nin bu süreç içerisindeki en önemli özelliği tutarlılığı. Yani 22 Ekim 2024'te ne demişse bugün de aynı şeyi söylüyor. Son olarak da yine hem Demirtaş hem Ahmet Özer ve Ahmet Türk hakkında söyledikleri de daha önce söylediklerinin bir tekrarı. Aslında bu bir normalleşmenin gerekliliğinin vurgulanması, yani kayyum uygulamalarının kaldırılması, belediye başkanlarının görevlerine dönmesi, Selahattin Demirtaş'ın evine gelmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bir gereği olarak, daha doğrusu hukukun bir gereği olarak evine dönmesi, bir normalleşmenin de gereği, bir normalleşmenin zeminini yaratacak olan husus. Fethi Yıldız'a da bu sorulduğunda, Fethi Yıldız'da da Demirtaş'ın durumu sorulduğunda, o da bekleyin bu adımlar dağıtılacak. Zaten komisyonda AHİM ve AYM kararlarının gereğini yerine getirmesi hususu da var şeklinde bir vurgusu vardı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu adımların atılması söz konusu olabilir. Demirtaş'ın durumuna gelince, hukuki durumuna gelince, şimdi Demirtaş'ın serbest bırakılabilmesi için özel olarak bu yasanın çıkmasına gerek yok. Zaten AHİM kararı ve anayasanın 90. maddesi gereğince Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. O ayrı bir bahis konusu. Ama o döneme kadar bırakılmazsa bu yasadan Demirtaş da istifade eder. Demirtaş'ın hukuk pozisyonu da bu yasanın içerisine girer. Çünkü Demirtaş'ın her ne kadar kesinleşmiş bir mahkumiyeti yoksa da almış olduğu toplamda 42 yıllık bir ceza var. Bu cezanın içerisinde örgüt üyeliği, 302. madde gibi hususlar var. Onlar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek olan hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla eğer Demirtaş başvurursa buna bundan istifade eder. Ben Demirtaş'ın avukatlarıyla da bu konuyu konuştum.
3: Serbest kalmasına efendim? Diğer davalara engel.
4: Yani kendisi tabii birçok davası var Demirtaş'ın ama ben avukatlarıyla görüştüm. Eğer bir başvurusu söz konusu olursa onun da cezalarının ertelenmesi bu bağlamda gündeme gelecektir ifadesini kullandılar. Şimdi şeyi söyleyeyim, bu hani Kemal Bey ifade etti, bu bütünleşme entegrasyon meselesi gerçekten önemli bir mesele. Burada bence çok daha geniş bir açıdan bakmamız lazım. Bizim silahların devreden çıkartılması çok büyük bir adım. 41 yıllık bir defterin kapanması demek. Bu literatürdeki ifadesiyle aslında bir negatif barış ortamı, yani çatışmaların olmaması, herhangi bir ölümün gerçekleşmemesi, sorunların artık çatışma yoluyla, silah yoluyla çözümünden vazgeçilmesi. Bu çok kıymetli bir şey. Hukukun ve siyasetin devreye girmesi açısından da hayati önem teşkil eden bir husus. Ama bizim bunun ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunu sağlayalım, bunun hukuki zeminini elden geldiğince güçlendirelim ama bunun ötesine geçmemiz lazım. Yani bizim bir pozitif barışı inşa etmemiz lazım. Kemal Bey'in de ifade ettiği bu soruna yol açan nedenleri ortadan kaldırmamız lazım. Bu da bizim işte Kürt meselesini, bu konudaki talepleri siyaset zemininde ele alıp bunun üzerinden yürümemiz gerektiğini bize söylüyor. Belki yepyeni bir tasarımla karşı karşıya kalacağız. Yani kültürel haklardan tutun, yerel yönetimine, kapsayıcı bir vatandaşlıktan tutun, daha özgürlükçü bir anayasal düzene kadar. O nedenle bunu çok büyük bir fırsat olarak görüp bu soruna yol açan nedenleri de ortadan kaldıracak bir siyaset üzerine herkesin düşünmesi gerekiyor. İlk etapta elbette ki bir entegrasyon olacak. Siyasal hayata nasıl katılacaklar, sosyal hayata nasıl katılacaklar, hukuki pozisyonları ne olacak? Bunlar peyderpey gelişecek olan hususlar. Burada ben hem topluma, hem siyasi aktörlere hem de sivil aktörlere çok büyük bir rol düştüğü kanısındayım. Yani siyasal aktörler bunun hukuki zeminini oluşturmak, sivil aktörler bunu topluma aktarmak durumundalar. O nedenle zannediyorum bu büyük adımı attıktan sonra asıl imtihan başlayacak ve o imtihanda herkesin üstlenmesi gereken vazifeler olacak.
1: Peki, bir reklam arasına gideceğim tekrar ve son bölüme gireceğiz.

0: NTV Radyo. Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.

0: Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo.
1: Yakın planın son bölümündeyiz. Sürecin bundan sonraki aşamalarını, olası aşamalarını konuşuyoruz. Merve Şebnem Oruç, şimdi bir taraftan İmralı'dan gelen bu demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanıyor mesajları var. Diğer taraftan bugün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yaptığı açıklamada yol uzun, yol meşakkatli, kolay değil, inişleri çıkışları elbet olacak, bunun farkındayız diyor. Ama bir taraftan da yasa teklifi hukuki zemininde ilk taşı, bundan sonra demokratik düzenlemelere ihtiyacımız olacak. Toplumsal uzlaşıyı da sağlayabilecek o düzenlemeler hangi çerçevede olabilir, olmalı?
2: Hakikaten bence de önemli bir konu. Toplumsal bir sürecin kapısını açtığımız zaman, evet, sadece Türk meselesi olarak da bakmamak gerekir orada da. Orada hakikaten herkesi kapsayıcı, çok farklı şeyleri konuştuğumuz yepyeni bir Türkiye'nin inşasından bahsediyor olabiliriz. Evet, çok önemli. Hani bu zamana kadarki süreç. Ancak şunu söylemem gerekir. Yani biraz bir yandan düşünüyorum, dikkatli olmak adına. Bakın, mesela bir FETÖ belası yaşadık. Hı hı. Geldi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir şey yaşandı. Mesela onunla ilgili dahi şunu çok konuşmuyoruz mesela. Kemal Öztürk'ün sorduğu soru. Bu başımıza neden geldi? Herkesin farklı farklı yorumları var, hı hı, bu konuya dair. İşte cemaatlerin önüne açıldı, tarikatlardan falan filan. Kimisi de diyor ki hayır, aslında muhafazakarlar bastırıldı ve onun bir sonucuydu falan. Ne kadar orada sonuca varabildik? Yarın öbür gün böyle bir yapılanmayla tekrar karşılaşırsak ne yaparızın belki cevabı var, ama böyle bir şeyin hiç olmamasını sağlayabilmenin cevabı var mı bizde? Bence hala yok. Bunun benzeri bir durum aslında. Bugün PKK biter. Eğer siz sorunun kökenine inmezseniz yarın işte başka bir örgüt kurulabilir. Bu şu değil, hani jeopolitik artık silahlı mücadelenin kapılarının kapandığını söylüyor. Tamam da bunu belki 40 yıl için söylüyor. 41. yılda başka bir şey konuşacağız ve bu hafızamızda kalmayacak mı? Tamam, silahlı mücadeleye dair terör örgütü, silahlı bir mücadele gerçekleştiren terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceğimize dair bir tecrübemiz var. Belki bunu sonlandırmanın da bir tecrübesi olacak, ama hiç bir daha olmamasını sağlayabilmek hakikaten o farklı bir şey. Hı hı. İşte bizde ona dönük adımlar olabilecek mi? FETÖ'den örnek verip PKK'dan çıkmamın sebebi bunun farklı farklı tüm alanları kapsıyor olması gerekliliği. Eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık dediğimiz zaman iki tane etnisiteden falan bahsetmiyoruz zaten. Bir, eğer hani Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında eşit, mutlu, huzurlu, refah içerisinde yaşayacaksak zaten bunlar sağlayabilirsin, hı hı, ama ötekilerin adı olmaz değil. O yüzden daha bunu böyle isimlendirmeden, zikretmeden, elbette isimlendirmelere, hı hı, kapıyı kapatalım anlamında söylemiyorum. Ama hiçbir istisnayı da dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir sürecin başlaması gerekir. Ben bunun gerçekten de bir anayasa yazım süreciyle olabileceğini düşünüyorum. Hani mevcut anayasada pek çok değişim yapıldı, revize oldu. Ne eksik ki denilebilir? Ruhu eksik. Ruhu eksik. Ruhu eksik tabii ki. Çünkü yani bir 40 yıl öncesinin, 45 yıl öncesinin darbe anayasası demek istemiyorum. Özellikle kaçınıyorum. Evet, öyleydi. Hı hı. Ama pek çok değişiklikle beraber buradan çıktı. Fakat
1: o ruhu nasıl yakalarız mesela? Yani hangi bu düzen, yani bu hı hı, ve sorunu çözeceksek şayet, hı hı, öneriniz ne?
2: Bence vatandaş ve devlet arasındaki sözleşme meselesine esas odaklanmak lazım. Belki de hiç anayasaya ihtiyaç bile yok. Bazı ülkelerde yok biliyorsunuz. Tonlarca yasası, yönetmeliği, dıdısı dıdısı pek çok detayı olup hiç anayasası olmayan ülkeler de var. Hı hı. Ama hani ruhtan kastım vatandaşın devletle olan sözleşmesine hakikaten yeniden mi bakmak lazım?
1: O zaman yani anayasada vatandaşlık tanımı ile ilgili yeniden gözden geçirmek.
2: Yani vatandaşa devletin yani her zaman bir baba, vatandaşın da terbiye edilmesi gereken bir evlat rolünden çıktığı farklı bir yaklaşım çok daha doğru olabilir. Bu şu değil yani her şeyin böyle tamamen başıboş bırakıldığı bir şeyden bahsetmiyorum. Çok sıkı. Bizde mesela hiç kriz yönetimi yok farkındaysanız. Bizde işte problem ortaya çıkar, işte kazalar gerçekleşir. Evet sonrasında caydırıcılığa dönük dahi hani olmayan şey var. Ama biz bunu nasıl önlerizi çoğunlukla konuşmuyoruz. Hı hı. Adalet sistemimiz de konuşmuyoruz. En fazla şu yapıldı işte çocuklarla ilgili meselede. Hı hı. Bugün onun bir de ne kadar yanlış ve eksiklerle konuşulduğunu görüyoruz. Evet. Ve yapay zekanın bu kadar ileri olduğu. Ya bakın yani işte şeyle
1: yani çok fazla dağılmasın istiyorum da.
2: Ama dağılmak durumunda çünkü bakın başkaları yapay zekanın yani şey robotlara vatandaşlık veren ülkeler var. Hani doğru olduğunu
1: söylemiyorum
2: ama.
1: Biz önce kendi meselemizi şurada çözelim. Yani mesela eşit yurttaşlık konusu bizim tartışacağımız bir başlık mı olacak önümüzdeki
2: bence
1: süreçte?
2: Olması gerekir. Evet olmazsa zaten doğru yerden yakayı iliklemeye başlayamayız. Maalesef. Orasıdır. Ama sonuna tekrar söyleyeyim. Dünya nereye geldiği anlatmak istiyorum. Tabii ki. Yani böyle telefonun falan olmadığı, cep telefonlarının olmadığı, televizyonların olmadığı, analog düzenin yasalarının bugünün cevaplarını verdiğini artık düşünmüyorum. Hı hı.
1: Çok fazla vaktim kalmadığı için birazcık çerçevelemeye çalıştım. Kemal Öztürk mesela eşit yurttaşlık bundan sonra anayasal bir değişiklikte vatandaşlık tanımının tartışılması gibi başlıklara doğru mu gidecek bu işin devamı?
3: Şimdi 1995 senesinde Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de bulunduğumda neden PKK'ya sempati duyuyorsunuz diye sorduğumda 20 maddelik bir liste çıkıyordu o zaman. Yani şu gerekçelerle bugün. Birinci madde Kürtçe konuşmak yasak. Gerisini saymaya gerek yok zaten. Yani ana dilini konuşmayan bir insandan aidiyet bekleyemezsiniz. Şimdi AK Parti Cumhuriyet tarihinin en güçlü reformlarını yaptı. Hakkını teslim edelim. Sonra neden oylarını kaybetti? Bunu da kendisine sorması lazım. Yani o reformları

0: Bakın başka bir şey çıkabilir bu tartışmanın altından. Yani ana dilde eğitim olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz tartışsak Kürtlerin bir kısmı gerek yok diyecektir.
1: Bir de bir hatırlatmayalım.
0: Bunu şunun için söylüyorum.
1: Avrupa uyum yasaları çerçevesinde zaten bunlar öğrenim çerçevesinde yapılmış ve ana dilde eğitim kapsamında belli adımlar da zaten evet. atılmıştı. Ama sonra talep olmadığı için de belli bir yerde akamete uğramıştı süreç diye hatırlıyorum. Lütfen beni düzeltin Vahap Bey, yanlışım varsa.
0: Şöyle, şimdi ben Anadolu Ajansı'nda Kürtçe yayın başlattım. Ajansın tarihinde ilk defa oluyor böyle bir şey. Bir tane Türkiye'de Kürtçe yayın yapan gazete, televizyon abonemiz değildi. Çünkü yoktu. Ama yasak değildi. Enteresan değil mi? Yasak yok aslında. Şimdi bir Kürtçe yayın yapılabilir. Televizyon da kurabilirsiniz veya gazete de çıkartabilirsiniz. Mesela kurslar açılabilir, Kürtçe kurslar. Açılmıyor. Üniversitede bölümler var. Artuklu'da bir sürü üniversite. Şunu demeye çalışıyorum. Bu bir psikolojik eşik ya da psikolojik korku. Yani ana dilde Kürtçe eğitim açılsa ülke bölüneceğini zannediyor insanlar. Kürt Türklüğün çok perişan olacağını zannediyor. Ben bunu Van'da DEM Partisi'nin meclis üyesi birisiyle Hakkari'de bir kafede şöyle konuştum. Kürtçe okul açılsa, Kürtçe ana dilde eğitim veren bir ilkokul açılsa, bir de İngilizce eğitim veren okul, hangisini gönderirsin çocuğunu dedim. Ya Kemal abi, bizim şimdi şey ama İngilizce göndeririz mecburen de. Bu böyledir. Bu korku sadece psikolojik bir korku. Yani bunu biz özgürce tartışmamızda hiçbir mahsur yok. Talep edenlerin de bunu dillendirmesine kızmamak lazım. Tartışabiliriz bunu. Ama silah olmaz. Yani silahın olduğu bir yerde bu tartışmaları yapamadık biz yıllarca. O nedenle bu silahlar kalktığında biz rahatlıkla DEM Partili birisini karşımıza alıp bunları tartışmalıyız. Gereğini de yapmalıyız. Yani neden PKK'ya sempati duyuyorsun diye soruyu tekrar soralım. Cizre'den başka bir yerde gerekçesini ortadan kaldıralım. Çok basit bir ev ödevimiz var bizim.
1: Üçüncüsü neydi? Vatandaşla tartışmak, ana dilde eğitim.
0: Bir de yerel yönetimlerin güçlenmesi var zannediyorum. Tamam. Üç madde.
1: Vahap Bey, birkaç dakikam. Yani bir 3 dakika maksimum.
2: Evet, yani bu talepler, bu 3 talep üzerinde uzlaşılan talepler aslında. Yani anayasal vatandaşlık, ana dilde eğitim ve daha ademi merkeziyetçi bir yerel yönetim, yeni bir idari yapının tanzim edilmesi üzerinde uzlaşılan talepler. Bunların nasıl gerçekleştirileceği konusunda farklı modeller var. Onu isterseniz ayrı bölümlerde programlarda tartışabiliriz. Yapılan çeşitli araştırmalar var. Bu araştırmalarda Kürt seçmen %80'inin ana dilde eğitimi istedikleri, ama bu ana dilde eğitim talebi sadece Kürtçe eğitim veren bir okul anlamına gelmediğini de belirtmek lazım. Yani aslında ana dil eğitimi artık çok dilli bir eğitim talebi. Yani içinde resmi dili de, İngilizceyi de içeren bir talebe dönüştü. Onu belirtmek gerekiyor. Şimdi biz 1993'ten bugüne kadar 13 tane çözüm süreci yürüttük. Bazıları kamuoyuna açık, bazıları kamuoyuna kapalı. Ama ilk defa bugün gelinen bir eşiğe geldik. Bu tarihi fırsatı bu anlamda kaçırmamamız gerekiyor. Bir noktayı belirteyim. Bu yasanın mecliste 360 ve üzeri bir oyla kabul edilmesi önemli. İki açıdan önemli. Hem demokratik meşruiyet açısından önemli, hem de bir hukuki tartışmaya yol açmaması açısından önemli. Çünkü bazı hukukçular burada bir teknik anlamda bir affın olduğunu ifade ediyorlar. Bu da nitelikli bir çoğunluğu gerektiriyor. Zaten bugün Fethi Yıldız 400'ün üzerinde bir oyla kabul edileceklerini ifade ettiler. Şimdi sizin sorduğunuz soru çok önemliydi. Yani bu toplumsal yapılacak olan düzenlemeler, toplumsal kabulü nasıl sağlanacak? Bence burada iki önemli husustan bahsedebiliriz. Birincisi, meclisteki kurulacak olan mekanizmanın, kurulun temsili yeteneğinin güçlü olması önemli olur. Bütün partilerin içerisinde yer alması ve bunu kendi seçmenlerine taşıması açısından önemli. İkinci ve çok daha önemlisi Deniz Hanım, bu sürecin herkes için fayda üreteceğine dair bir algının, bir duygunun insanlarda yaratılması lazım. Bu da pratik bazı adımların atılmasıyla olur. Yani kayyumu kaldırırsanız bu olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygularsanız bu olur. AYM kararlarını uygularsanız bu olur. Dolayısıyla bir taraftan yasal düzenlemeler yaparken diğer taraftan da aynı zamanda idari ve fiili somut adımlar atarak bu toplumsal kabulü, toplumsal

0: Zayı daha genişletebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Vahap Coşkun katkı için. Bölgenin bir anlamda dinamiklerini, beklentilerini, bu teklife ilişkin bakışını bizimle paylaştınız bu akşam. Sağ olun.
0: Kemal teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Size çok teşekkür ediyorum. Öğlen saatlerinde beraberdik. Biraz daha detaylı konuşma imkanı oldu. Sağ olun. Ve Merve Şebnem Oruç, tekrar teşekkürler. Uzun bir aradan sonra beraber olduk. Sağ olun katkı için. Biz yakın planı noktaladık. Birazdan Buse Yıldırım sizinle birlikte olacak. Bugün pek çok gelişme vardı. Bütün onların ayrıntılarını ve yarına dair beklentileri sizinle paylaşacak. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla yine karşınızdayız efendim. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Gelin önce gecenin manşetini aktaralım günün son saat diliminde. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık mecliste. Dün meclise sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine yarın Adalet Komisyonu'nda başlanacak ve öncesinde Ankara'da yoğun bir trafik vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenleme masadaydı. Ardından toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da yine bu süreç ele alındı. MGK bildirisinde terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerlemeler ve çalışmaların bundan sonraki aşamalarının görüşüldüğü belirtildi. Şimdi gözler yarın başlayacak meclis maratonunda. Ayrıntıları aktaracağız, gelen mesajları, gelen tepkileri, destekleri paylaşacağız. Ama öncesinde gelin günün öne çıkanlarını şöyle bir özetleyelim.

ilk maddemiz sınırlarımızın dışından. Amerika ile İran arasındaki krizin en kritik başlıklarından Hürmüz Boğazı için yeni bir formül masada. İran ve Umman'ın yeni deniz rotasının koordinatlarında uzlaştığı ifade ediliyor. Böylece Körfez'e giriş yapan gemilerin denetimini İran'a bırakabilir. Gözler anlaşmanın son şeklinde. Bu konuya yakından bakacağız. Ve LGS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Birincilerin tercihleri de belli oldu. Peki zirvedeki öğrenciler hangi liseleri seçti? Hangi okullara yönelik yoğun talep dikkat çekti? Sonuçlara dair dikkat çeken bazı veriler var. Bunları da aktaracağız. Ağustos'la birlikte İstanbul'da sıcaklık iyice yükseldi. Termometreler güneş altında 34 dereceyi aşarken nem oranının da %80'in üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ortasına kadar da bu şekilde etkisini sürdürecek. Yurdun diğer bölgeleri için uyarılar ne? Bakacağız. Ve sporun gündemini de aktaracağız tabii ki. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da Hradec Králové ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı. Trabzon'da ise Muhammed Salah için Papara Park'ta bir imza töreni düzenlendi. Mısırlı Yıldız'ın taraftarlarla buluşmasında büyük coşku yaşandı. O anları da sizlerle paylaşacağız. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Başlarken aktardık, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Süreçte kaydedilen ilerlemeler ele alınırken yeni aşamalara ilişkin de istişarelerde bulunuldu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
1: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
2: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
1: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
2: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
1: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkin de kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
0: Evet, terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik viraj dönülmüş, çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine yarın başlanacak. Öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de görüştü. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
0: Evet, yeni partinin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu da netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
4: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
4: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
3: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
4: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
0: Suriye'nin başkenti Şam'da bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13 de yaralı var. Şam'ın Caramana mahallesinde meydana gelen saldırıda bir otobüs hedef alındı. Patlamada otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Saldırganlar aranıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyarete ilişkin ayrıntıları da NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere. Ahmet, nedir bilgiler, seni dinleyelim.
5: Bursa, sürpriz bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın erken saatte Ankara'dan Suudi Arabistan'a gidecek. Bu günübirlik bir ziyaret olacak. Ziyaretin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelecek, bir görüşme gerçekleştirecek. Ama bu görüşmede bir isim daha var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Özellikle Orta Doğu'daki durum elbette bu üçlü görüşmede enine boyuna değerlendirilecek. Özellikle ABD ile İran Savaşı, bu savaşın barışa dönüşebilmesi için yapılan müzakereler detaylandırılacak ama bu savaşın en büyük sorunlarından bir tanesi, yarattığı en büyük sorunlardan biri Hürmüz Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin ekonomiye yansıması. Bu da detaylandırılacak ama şundan da bahsetmek gerekiyor. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ikili ilişkileri bu görüşmenin odağında olacak. Yeni bazı anlaşmalar olabilir mi? Ankara kulislerinde bu yönde bazı iddialar var. Acaba savunma konusunda bir anlaşma olup olmayacağı yine takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak. Görüşme sonrasında bir açıklama yapılacak mı? Elbette görüntü verilecek. Açıklama yapılıp yapılmayacağını, bir anlaşma olup olmayacağını takip edeceğiz Bursa.
0: Peki, Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. Ziyarete ilişkin notlarını bizlerle paylaştı. Ve şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika'ya uzanacağız. Hürmüz Boğazı'ndaki düğümde yeni bir gelişme var. İran ve Umman gemi trafiğini düzenleyecek. Geçici bir anlaşmaya çok yakın. Ancak masadaki formülün İran'ın Boğaz üzerindeki kontrolünü arttırabileceği belirtiliyor. Son durumu Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm, önce Hürmüz'deki yeni formülle başlayalım. İran ve Umman nasıl bir düzenleme üzerinde çalışıyor? Önce bunu dinleyelim ve tabii Amerika'nın da bu duruma bir itirazı var mı, olur mu?
6: Bolse, ABD Başkanı Donald Trump dahil Amerikalı yetkililer anlaşma için bugünü Perşembe gününü işaret etmişti. Kimi kaynaklar Cuma gününe kadar bir anlaşma sağlanacak demişti. Hatta İran'dan nihai bir onay bekleniyor Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ve dini lider Müşteba Hamaney'in nihai onayı bekleniyor şeklinde mesajlar gelmişti. İran basınına yansıyan ayrıntılara baktığımızda örneğin İranlı milletvekili görüşülmekte olan tekliflerin bazı ayrıntılarına girdi ve dedi ki bu teklifler ve atılacak olan adımlar şu anda uzmanlar tarafından incelenme aşamasında dedi ve meclisinde anlaşmanın ya da yeni düzenlemenin son şeklinin verilmesi konusunda katkıda bulunmak üzere uzmanları davet ettiğini ifade etti. Dolayısıyla hala bir inceleme aşamasında mıyız? Tahran'dan gelen, İran basınından gelen ayrıntılar biraz buna işaret ediyor. Şimdi anlaşma ve yeni düzenleme şekilleniyor ama nasıl bir düzenleme şekilleniyor? Biraz ayrıntısına bakalım. Özellikle İranlı yetkililer yeni bir güvenlik modelinden bahsediyorlar. Daha önce de yayınlarımızda aktarmıştık. Hürmüz Boğazı'nı kullanacak olan gemilerin girerken İran sularını kullanması, çıkışta da Umman sularından geçmesi planlanmıştı ve bunun da yine İran'la koordinasyon halinde, yani Ummanlı yetkililer Tahran'a bilgi vererek bu süreci götüreceği yönünde bir düzenleme öngörülüyor anladığımız kadarıyla. Ve bunun dışında yine ücret meselesi çok tartışılmıştı son birkaç gün içerisinde. İran'ın yine Hürmüz Boğazı'nı kullanacak olan gemilerin kargo yükü bedelinin yaklaşık %5'i ile 7'si arasında bir ücret talep edeceği belirtiliyor. Umman'ın ise %3 oranında. Fakat tabii Amerika'nın bu Hürmüz Boğazı'ndan ücretlendirme yapılmasına karşı olduğunu biliyoruz. Amerikalı bir yetkili bugün ABD basınına yaptığı açıklamada üzerinde mutabık kalınan bu geçici rotaların herhangi bir engel olmadan işlemesi gerektiğini, yani herhangi bir onay süreci ya da ücretlendirme olmadan yapılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yolu, dolayısıyla hiçbir taraf bu rotaları kontrol etmemeli ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da bugün yine İran konusu ve Hürmüz Boğazı ile bağlantılı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden bir ücret talep edilmemesi konusunda ısrarlı gibi görünüyor. Trump ücret talep etmelerine izin vermeyeceğiz. Eğer birisi ücret talep edecekse biz ederiz ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yolu olduğu için buna izin verirsek tehlikeli bir emsal yaratmış oluruz ifadesini kullanmıştı Buse.
0: Bugün bir de Amerika'nın İran Savaşı'nda kullandığı mühimmatın boyutu tartışılıyor. Füze stoklarının önemli ölçüde azaldığı ve Trump'ın bu nedenle Savunma Bakanı Pete Hegseth'le karşı karşıya geldiği iddiası var. Bu konuya ilişkin bilgiler neler, Amerikan basınına nasıl yansıdı ve tabii bu neleri değiştirecektir?
6: Buse, Amerika'nın mühimmat sorununun İran Savaşı'nda askeri bir takım seçenekleri kısıtlayabilecek boyutta olduğu iddiaları tartışma konusu bir süredir. Ve bu aslında ilk olarak Washington Post'un haberinde gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Camp David'de yapılan kabine toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu konuya ilişkin iki isim arasında tartışma yaşandığını iddia etti Washington Post. Habere göre Trump bu sorunun çözüldüğünü sanıyordum ben diye Pete Hegseth'e çıkıştı, yüklendi ve mühimmat stoklarındaki sıkıntı konusunda Hegseth'ten de bir açıklama talep etti. Haberlerde Amerika'nın özellikle uzun menzilli güdümlü füze ve hava savunma interseptörlerinde bir sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü. Hatta bir iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan bu son saldırılardan geri adım atmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesinin de bu olduğu belirtiliyor. Şu en azından iddiaların bazıları o yönde. Sadece Washington Post değil, benzer haberler hem NBC News'da hem de The Atlantic dergisinde yer aldı. Hatta The Atlantic dergisindeki haberde Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer savaşın ne zaman sona ereceğini bilseydik ya da bilsek o zaman bu sorunu çözmek biraz daha kolay olurdu. Buradaki asıl problem uzun vadeli bir stratejinin olmaması ve bizim de bunun etrafında bir planlama yapamıyor olmamız dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları yalanladı. Elimizde bol miktarda mühimmat var. Yenileri sevk ediliyor, imal ediliyor. Amerika'ya yenileri sevk ediliyor dedi. Ve Hegseth'in de yaptığı işten son derece memnun olduğunu söyledi. İddialar içinde bu haince açıklamaları sızdıranlar tek tek tespit ediliyor. Şu peşlerindeyiz ifadesini kullandı Buse.
0: Peki, Begüm Dönmezer sözü dinledik. Hürmüz için olası anlaşma ihtimali tabii piyasaları da etkiliyor. Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 lirayı aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
3: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4.300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6.500 lirayı geçti.
7: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
3: Ons altın Şubat ayında 5.500 dolarda rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8.000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
7: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
0: Evet, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen arayışı var. Biraz önce Begüm Dönmezer sözden de aldık ayrıntıları. Amerika ile İran arasında çözülemeyen sorun için bu kez Umman'la yürütülen görüşmelerde yeni bir formül aranıyor. Peki masadaki formül Hürmüz'deki dengeleri nasıl değiştirebilir? İşte şimdi bunu konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden doçent doktor Cem Oğultürk ile merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba Buse Hanım, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi biraz dinledik ama sizden de tabii biraz daha ayrıntılı almak isteriz. Formül hayata geçerse İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki konumu ne ölçüde değişir? Bu formüle ilişkin sizin elinizdeki bilgiler neler?
8: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii savaşın başlangıcından bu yana en önemli kart olarak Hürmüz Boğazı ortaya çıktı. Ve İran bu kartı olabildiğince en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tam tersine, yani Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tavizler beklerken İran bu anlaşmanın yapılabilmesi için Hürmüz kartıyla zorluyor açıkçası. Burada tabii aslında şu var, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım çıkmazlara girdiğini görüyoruz Trump yönetiminin. Evet, kendileri işte İran kesinlikle nükleer güç sahibi olmayacak, nükleer silah sahibi olmayacak şeklinde bir hedef belirlediler. Başlangıçtaki savaşın hedeflerinin çok uzağında olarak. Ve gelinen noktada İran tabii burada şunu da iyi değerlendirmesi lazım. Yani hani çok konuşulur ekonomide marjinal fayda, işte mikro iktisatın çok önemli bir şeyidir, anlatısıdır. O marjinal faydayı nerede sağlayacağını iyi ayarlaması lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli böyle bir işte Trump'ın da böyle çok sert vuracağız, anlaşmaya çok yakınız şeklindeki söylemlerinden gerçekten o sert vurmayı sürekli bir şekilde devam ettirmesine doğru bir yol açarlarsa bunun İran'ın alacağı faydayı ortadan kaldıracağını görmeleri lazım. Ancak tabii burada ciddi bir risk var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için. Bu savaş uzadıkça Trump'ın Kasım ayı seçimlerindeki konumu oldukça tartışmalı bir boyuta geliyor. Ama şu var tabii, aslında biz bunu söylüyoruz ama diğer yandan da Amerikan kamuoyu sanki bu durumu kabullenmiş gibi. Yani 100 dolar seviyesinde bir petrol fiyatı devam ediyor.
0: Yani ama bir daha yandan önceki işte Trump'a desteğin azaldığına dair bazı anketler uluslararası basında yer alıyor. O yüzden bu ara seçimlerde kendisine verilecek desteğin beklendiği ölçüde olmayabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.
8: Yani bütün bunlar tabii seçim sonuçlarına elbette ki etki edecektir ama Amerika'nın iç kamuoyunda, iç siyasetindeki gelişmeleri, İşte oradaki magacıların ya da ne bileyim İsrail yanlıların, Yahudi lobilerinin atacağı adımlar Kasım ayı yaklaştıkça daha netleşecektir. Şu anki konu çok fazla bir değişiklik yaratacak bir pozisyonda olmadığını ben değerlendiriyorum. Yani bu artık satın almış vaziyette. Ha, yani elbette ki çok ekstrem bir durum ortaya çıkar da farklı bir noktaya götürür, onu elbette ki o zaman değerlendirmek lazım. Ama şu hangi pozisyon? Hani hep böyle bir döngü içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman işte bu şeyin yükselip, tansiyonun yükselip vurma pozisyonuna geldiği ve sonrasında yeniden görüşmelere gidildiği bir durumun geçerli kazanacağını ben değerlendiriyorum. Peki. Daha önceki konuşmalarımızda da bunu anlatmıştım, bahsetmiştim. Bundan çok fazla bir değişiklik olmadığını düşünüyorum ben şu anki
0: tabii
8: durumda.
0: Ama Washington'ın Hürmüz'e girişlerde kontrolün İran'a bırakılacağı düzenlemeye nasıl bakacağını da tabii ki merak ediyoruz. İran-Umman hattındaki bu müzakere Amerika ile İran arasındaki gerilimi çözmeye yardımcı mı olur, yoksa yeni bir anlaşmazlık mı olur, yeniden çatışma hali ya da işte bu tehditlerin savrulmasına sebep mi olur?
8: Burada tabii tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünmemek lazım. Yani Körfez ülkelerinin tabii buna ne kadar ayak uyduracağı, uyum göstereceği de önemli.
0: Onu çünkü birazdan soracağım İran, ama tamam, tabii önemli evet olan şu an
8: kendi
0: doktrini
8: itibariyle
0: tutumu, çünkü tam barış konuşulurken yeniden ki bunun piyasalara yansımalarını görüyoruz, yeniden bir dalgalanma mı olacaktır?
8: İran'ın kendi tutumu Kuzey Hürmüz Boğazı'nın kuzey kesiminin İran kıyıları çerçevesinde oluşan deniz yolunun kendi kontrolünde olması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne hali hazırda bir taviz verdireceği kanaatindeyim ben açıkçası. Yani gelinen noktada bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama tabii güneyde de Umman var ve diğer Körfez ülkelerinin buradan kendi petrollerini, kendi doğalgazlarını sorunsuz bir şekilde iletmeleri söz konusu. Son çıkan haberleri düşünürseniz işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün bu olanlara rağmen en fazla petrol ihracatı gerçekleştiren bir ülke olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut durumda eğer diğer Körfez ülkelerinin durumunu çok etkilemeyecekse bu konuda İran'a karşı vereceği tavizin durumu değiştirmeyeceğini, nihayetinde İran'ın eğer ki nükleer silah üretmeyeceğini, buna erişmeyeceğini taahhüt etmesi gerçekleşecekse bunun verilebilir bir taviz olarak düşünüldüğünü ben öngörüyorum. Böyle bir değerlendirmem var. Ama tabii işte süreç böyle devam edecek. Belki Amerika Birleşik Devletleri İran'ı daha sert vurarak, çünkü orada da karşılığında İran'da da elbette ki ekonomik olarak zorluklar zaten vardı. Daha da artıyor. Oradaki dayanma kapasitesinin ne derecede devam edebileceğini görmek lazım. Halkın bu savaşa ne kadar daha devam edebileceğini, buna rıza gösterebileceğini görmek lazım. Orada da bir sıkışma olduğunu söyleyebiliriz muhakkak.
0: Peki şimdi bu küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası Hürmüz Boğazı. Bunu her defasında konuşuyoruz, belirtiyoruz. Anlaşma sağlanması ya da müzakerelerin yeniden tıkanması sevkiyatı ya da bölgedeki güvenlik açığını nasıl etkileyecektir?
8: Şimdi Hürmüz tabii diğer işte enerji ya da ticaretle ilgili boğazları veya geçiş noktalarını karşılaştırdığımızda bir iç deniz olması ve petrol ve doğalgaz ticaretinin neredeyse küresel ekonominin %30'una sahip olması nedeniyle elbette ki çok ciddi bir etki yaratıyor piyasalarda. Burada ortaya çıkan bir kriz hemen petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını yukarıya fırlatıyor. Dolayısıyla elbette ki yaşanacak olan kriz, bir anlaşmazlık muhakkak ki durumu daha iyiye götürmeyecek. Özellikle küresel enflasyonun artmasında Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkelerde, Avrupa'da, Türkiye'de, pek çok yerde ciddi sorunların ortaya çıkmasına veya da devam etmesine neden olacak. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olmadığı elbette ki doğru bir yaklaşımdır. Ancak tabii diğer yandan da
0: Evet. Amerikan Başkanı Donald Trump açıklamalar yapıyor. Son gelen bilgi İran'la savaşın yakında bitebileceğini düşünüyorum şeklinde. Son ifadesi bu. Yine geldikçe bilgiler sizlerle paylaşmayı tabii ki sürdüreceğiz. Ama hani sizce bu defa savaşın bitme olasılığı var mı? Emareler bu yönde mi?
8: Yani kısa sürede bunun gerçekleşebileceğini ben düşünmüyorum. Yani o Kasım sürecini görmemiz lazım. Sonraki durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya çıkan sonuç itibariyle, seçim sonuçları itibariyle İran'la olan savaşa nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini görmemiz lazım. Ama peki bu Trump'tan bunu biz mesela defalarca gördük, dinledik.
0: Mesela piyasalarda
8: dinledik
0: dolar,
8: ve altın fiyatlarında başa döndük. Yani bu petrol, altın fiyatları birbiriyle böyle şey gidiyor. Biri yükseliyor, biri artıyor veya azalıyor. Dolayısıyla bu piyasalarda elbette ki bu etkiyi devam ettirecek. Tabii bilemiyorum, ekonomist değilim ama elbette ki bir stabilitenin sağlanamaması ciddi anlamda küresel piyasalarda problemlere yol açıyor. Ne olacağının, belirsizliğin artması, devam etmesi diğer ülke ekonomilerine, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, bizim gibi ülkelerde ciddi problemler yaratıyor. Dolayısıyla bunun sona ermesi elbette istenen bir şey. Ama İran'ın hani ta en başta savaşı evet Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başlattı ama bitirecek olan İran'dır sözü İranlı yetkililerin. Henüz geçerliliğini koruyor. Bence İran eğer savaşın bitmesini ve bir anlaşmaya varılmasına karar verdiklerinde bence bu savaş sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok inisiyatifinde olmadığını düşünüyorum ben.
0: Bu arada sizinle de konuştuğumuz konu Begüm'de de aslında Begüm'den de almıştık biraz önce. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin silah envanterinde bir azalma mı var, bir problem mi yaşanıyor? Hatta bu konuda PTX'te aralarındaki konuşmaları da aktarmıştık. Ama son bilgilerden biri de Trump'ın açıklamalarından. Stoklarımız sınırsız, çok iyi durumdayız ama her zaman daha fazla isteriz diyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bu konuyla da ilgili son bir toparlama cümleniz varsa alalım, buyurun.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette ki muazzam bir askeri gücü var. Buna yönelik askeri endüstrisi var. Evet, belki İran'ın ürettiği gibi ucuz ve kolay işte drone ya da İHA gibi, SİHA gibi ya da füzeler, roketler gibi kolaylıkla belki tamamlanmayabilecek şekilde ama muazzam bir gücü olduğunu kabul etmek lazım. Bunun İran'a çok ciddi zarar verebileceğini bu gücün bilmek lazım şu ana kadar verdiği gibi. Dolayısıyla bu konuda çok tereddüt olacağını düşünmüyorum ama elbette ki bu sürdürülebilir mi Amerika Birleşik Devletleri açısından genel anlamda büyük resime baktığımızda çok sürdürülebilir halde olmadığını söylemek mümkün.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Akademisyen Cem Oğultürk bizlerle birlikteydi. Amerika-İran savaşı ve olası barışa dair değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Çok kısa bir süre sonra buradayız efendim. Şimdi sporun gündemine bakacağız reklamlardan sonra.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz.
10: Ben Ayşe Sudamakcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli. bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
9: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
0: Aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz. Sporun gündemine bakacağız demiştik. Virgül koymadan önce Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
2: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
1: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
11: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
1: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak.
0: Ve Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum dedi.
1: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
12: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
1: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Yükselir bu ses, eğilmez bu nefes. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara 3-3 çektirdi.
11: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım. Ve sizin önünüzde, bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
13: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
1: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
0: Yurttan haberlere bakalım şimdi. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisi ise ve evin sahibi gözaltında.
3: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
0: Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, gazeteci Uğur Mumcu, iki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aranamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün iki aileyle görüştü, tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi dikkat çekti.
14: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
14: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
3: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
14: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, el aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karlılıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
3: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
0: İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. Pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kuyruğu yere sürttü. Sürtmenin etkisiyle uçağın kuyruğu kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ve Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu.
3: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlil, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
15: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
3: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
15: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
3: Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
0: Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aştı. Serinlemek isteyenler de İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
16: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
17: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
16: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
18: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
19: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
16: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler taraf ya da serinlesinler.
20: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız.
19: Denize girdiniz mi? Nasıl deniz?
20: Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
18: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
21: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
19: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
20: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
18: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
0: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Dün aktardık. Bununla birlikte tabii LGS tercihlerinin en çok, birincilerinin en çok tercih ettiği okullarda belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
22: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
23: Abim 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
3: Yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
24: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
3: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
24: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
3: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
25: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
3: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Hanelerin düzenli giderleri eskiden kira, elektrik, su gibi faturalardan ibaretti. Şimdi dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi oluştu. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
3: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
26: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor.

0: Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
1: Uzmanlar, telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci sınırın her iki tarafında da beklentileri arttırdı. Serhat, yani sınır kenti olup da sınırı kapalı tek şehir Kars'ta birçok sektör potansiyel ticaret artışından umutlu. İki ülkenin iş insanları arasındaki görüşme trafiği de hızlandı. Ve biz şimdi bu dosya haberleri noktalayacağız efendim. Saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'de Ermenistan'ın normalleşmesi sınır kentlerinde yakından izleniyor. Kars da o inlerden biri. Sınır kapılarının açılmasıyla bölgede ticaretin artacağına dair büyük beklenti var.
1: Kars, Türkiye'nin en doğusunda, Ermenistan'la sınırda yer alan ve tarih boyunca Kafkasya ile Anadolu arasında geçiş noktası olmuş bir yer. Kentte hayatı zorlaştıran uzun ve sert iklim koşulları, kış turizmine bağlı olarak ekonomik bir fırsata dönüşmüş gibi görünüyor. Ama belli ki yeterli değil. Çünkü Kars hala Türkiye'de en çok göç veren illerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025'te Kars'tan 14.201 kişi ayrıldı. Kars'ta yerel yetkililer ve iş insanları Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine olumlu yaklaşıyor. Kapıların açılmasının yaratacağı potansiyel ekonomik kazanımla göçü de engelleyebileceği düşünülüyor.
0: Kars, Türkiye'de sınırı kapalı olan tek il. TÜİK verilerine göre özellikle eğitim, istihdam ve ekonomik nedenlerle büyük şehirlere gidenlerin sayısı dönenlerden çok fazla. Üstelik uzun yıllardır böyle. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle şehirde turizm, restorasyon, lojistik, gıda, inşaat, tekstil gibi sektörlerde dikkate değer bir hareketlilik var. Tüm hazırlıklar doğrudan ticaret için. İş insanları arasındaki görüşme trafiği de yoğun. Haziran'da Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Ermenistan İş İnsanları toplantısı düzenledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, sınırların açılması ve doğrudan ulaşımın yeniden sağlanmasıyla bölgeden göçün önüne geçilebileceğine inanıyor.
2: Tekstil, maden, inşaat malzemeleri, gıda, içecek, bitki, çiçek üzerine burada görüşmeler, bir türlü görüşmeler yapıldı ama gerçekten bir türlü görüşmeler yapıldı. Böyle çok iyi bir etkileşim oldu. Birçok firmamız birçok firmayla görüşmeleri halen devam ediyor.
0: İş insanları arasındaki bir sonraki toplantı ise Eylül'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın taraflardan iki talebi var.
2: Ermenistan tarafında bir forum yapılacak. Bize bunlarla ilgili bütün davetiyeler geldi. Biz de bunu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Yalnız hem ben Ermenistan tarafına şöyle bir şey sundum Şah. Dedim ki bir, bana sayı kısıtlaması yapmayacaksın, bu bir. Ben burada talebe çıkacağım. Kars'ta kaç kişi gelmek isterse. Ben bu talebe ilişkin oraya bilgi vereceğim, bu bir. İkincisi, dedim ki eğer ki bizi Kars'ı Erivan'da görmek istiyorsanız biz Doğu Kapı'dan geçeceğiz. Bu benim iki tane şartım. Döndüm, aynı şartlarımı, söylediklerimi Türkiye tarafında da Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilettim.
0: Karslılar artık sınırı yürüyerek geçmek istiyor. Ve bu ihtimalin artık çok daha yüksek ve yakın olması bölge halkını heyecanlandırıyor.
3: Yıllardır sınırların açılması için birçok defa İmza kampanyaları düzenledik. Ortak projeler yaptık Ermenistan'daki televizyon kanallarının bazılarıyla. Ama şu an işte son aşamaya gelindi.
4: Kapıların açılması elimiz adına çok iyi bir şeydir. İyi olmasının sebebinin biri nedir? Mahsulümüzü ürettiğimiz zaman kendimiz satabiliriz. Yani en azından araziye mahsul vermeyiz. Dönüşümlü bir alışveriş olur yani. Çok iyidir bunun olması. Elbette ki insanlarla yüz yüze görüştüğün zaman, birebir konuştuğun zaman elbette ki o diyalog gün geçirse gelişir, ilerler. Siz oraya gidersiniz, onlar buraya gelirler.

0: Yani en azından bir alışveriş dönemi oluşur.
1: En son şehir. Buradan başka şehir yok. Doğu'nun en son şehri. Bundan sonra bu kapının açılması bölge halkına büyük bir umuttur. Küçücük bir canlılık olduğu zaman aha kapı açılacak herhalde. Böyle bir canlılık hemen insanlar geliyor. Acaba bir şey mi var? Kapıyla ilgili bir şey mi var diye.
2: Ermenistan tarafı da sık sık sınıra açma çalışmalarının sürdüğünü vurguluyor.
3: Türkiye ve Ermenistan olarak bizim sanayi ve ticarette işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var. Buradan Avrupa'ya ulaşan bir ticaret söz konusu olacak. Şu anda zaten mevcut olan olumlu gelişmeler bizim ticari ilişkilerimizin ilerlemesini sağlayacaktır.
2: Normalleşme adımları çerçevesinde Ermenistan-Türkiye Ortak Çalışma Grubu, Kars'taki Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ikinci toplantısını da yaptı. Taraflar, İpek Yolu üzerinden tarihi köprünün ortak yenilenmesi ve teknik detaylarını konuşuyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce dünden bugüne yansıyanları şöyle özetleyelim sizler için. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine bugün Adalet Komisyonu'nda başlanacak. Milli Savunma Bakanlığı da sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın mesajlarını aktaracağız. Yasal düzenlemede takvim nasıl işleyecek bunu da aktaracağız. Amerika'da mühimmat stokları üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Her ne kadar Trump iddiaları kabul etmese de Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mühimmat sıkıntısı nedeniyle tepki gösterdiği öne sürüldü. Tartışmanın bir başka boyutu da Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin. Amerikan yapımı hava savunma mühimmatlarındaki sıkıntı Kiev'in Rus saldırılarına karşı savunmasını etkiliyor. Yani hemen yanı başımızdaki savaşta yaşanan problem deniz sınırımızın hemen üstesindeki savaşı da etkiliyor. Bu konunun ayrıntılarını Kiev'den bir bağlantıyla birazdan aktaracağız. Kamera karşısına geçmek artık yalnızca bir hobi değil. Milyonlarca genç için yeni bir kariyer hedefi. Küresel içerik üreticiliği ekonomisi yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Dünyada 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor. Peki gençleri doktorluk, mühendislik gibi geleneksel meslekler yerine influencerlığa yönelten ne? Yakından bakacağız. Ve sağlıktan bir yeni gelişmeyi de aktaracağız. Demansı tamamen önlemek mümkün değil ancak yeni bir araştırma orta yaşta alınacak önlemlerin önemli bir fark yaratabileceğini gösteriyor. 12 binden fazla kişinin verilerini inceleyen bilim insanları yüksek tansiyon ve tip 2 diyabeti olmayan, sigara kullanmayan kişilerde demansın ortaya çıkış yaşının ortalama 13 yıl daha ileri olduğunu belirledi. Peki beyin sağlığını korumak için orta yaşlarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Araştırmanın dikkat çeken sonuçları bugün yarın da olacak. Özetleri aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa adımı atıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin de alınacağı vurgulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
1: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
3: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
1: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
3: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
1: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada bir kampanya başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanya terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatıyor.
4: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin ardından dijital medya platformlarında bir iletişim kampanyası başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanyayla terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti istatistiklerde kamuoyuyla paylaşıldı.
5: Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
1: Kampanya kapsamında hazırlanan videoda terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
5: Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı.
1: Kampanya kapsamında kabine üyeleri milli dayanışma etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de kanun teklifine dair açıklama geldi. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
6: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifini değerlendirdi. Teklife imza attıklarını hatırlatan Doğan, bu sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır dedi.
7: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar. Böyle bir önemi ve değeri de var.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların bağlantıları mercek altına alındı. Tutuklular arasındaki Ege Şehir Genel Müdürü'nün Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin'le ilişkisi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. İkisinin de tutuklanmasına karar verildi. Ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme Utku Caner Çaykara'nın avukatının sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükmüyle tahliyesine karar verdi. İstanbul Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor, ancak bu olay adli sistemdeki açıkları tek tek gösterdi. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Olaya ilişkin başka bir bilgi daha ortaya çıktı. Müge katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet etti. Ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest kaldı. Yani katil zanlısı tutuklansa Müge yaşayacaktı.
1: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
8: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
1: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
8: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
1: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
9: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
1: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
0: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı. Özkök bu programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Özkök Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi, ifade verdikten sonra ayrıldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'na hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık soruları sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak dedi. Ankara PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la ayrı ayrı görüştü.
10: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
10: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
0: Orta Doğu'daki savaşın etkileri Ukrayna'da da hissediliyor. Ukrayna bu yıl önceki yıllardan daha az destek alabildi. Amerika'nın mühimmat sorunu Ukrayna'yı nasıl etkiliyor? Kiev'den gazeteci Deniz Berktay'a soracağız. Deniz merhaba. Amerika'nın mühimmat krizinin Ukrayna'yı etkilediği söyleniyor. Sen neler söylersin? Trump her ne kadar bugün kaynaklarımız sınırsız, böyle bir problemimiz yok açıklaması yapsa da bir önceki saat diliminde daha önceki iddialar Pete Hegseth'le aralarında bu sebeple bir tartışma olduğu yönünde iddialar vardı. Sen neler söylersin? Ukrayna'dan nasıl hissediliyor bu iddia?
11: Şimdi Trump'la Zelenski arasında da birkaç gün önce bir başka görüşme gerçekleşti. Ve Zelenski Trump'tan Ukrayna'ya ek Patriot füze sistemleri vermesini istedi. Fakat yani basına da yansıyan habere göre Trump'ın bizim bu kadar fazla yani yüzlerce füze verebilecek durumumuz yok. Bizim de buna ihtiyacımız var dediği basına yansıdı. Dolayısıyla Trump yönetimi, Trump Zelenski'ye bu konuda olumsuz yanıt vermiş durumda. Ve Ukrayna şu anda gerçekten çok ciddi bir hava savunma sistemi sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu alanda çok büyük bir boşluk ortaya çıktı. Çünkü Rusya eski yıllarda daha ziyade İHA saldırılarına ağırlık veriyordu. Kamikaze İHA'lar gönderiyordu Ukrayna'ya ağırlıklı olarak. Şimdi balistik füzeler gönderiyor ve en son mesela önceki gece Kiev'e düzenlediği saldırıda, Kiev'e ve Kiev'in çevre ilçelerine düzenlediği saldırıda 20'den fazla balistik füze gönderdi Rusya ve Ukrayna bunlardan bir tanesini bile düşüremedi. Dolayısıyla Ukrayna hava sahası epey savunmasız kaldı. Ve dolayısıyla bir de tabii İran savaşı başladığı zamanlarda ve İran'daki rejim öyle birkaç gün içinde devrilmeyince Ukrayna yönetimi epey endişelenmeye başlamıştı. Şunu söylüyorlardı, ben de o günlerde hem Zelenski ile görüşmüştüm hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibirga ile görüşmüştüm. İşte şunu söylüyordu, eğer bu savaş yani İran savaşı uzarsa bu Amerika'nın bütün kaynaklarını daha ziyade Orta Doğu'ya kaydırmasına yol açabilir diyorlardı ve bu kaygılarının şu anda bir ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz.
0: Peki Deniz, Rusya'nın Kuzey Kore'den yeni füzeler aldığı iddiaları da var. Buna ilişkin bilgiler ne yönde?
11: Evet, şu anda gelen bilgilere göre Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın olan bölgeleri, Ukrayna'ya yakın sayılabilecek Voronezh ili var. Oraya bazı füze sistemleri yerleştirmeye başlamış durumda. Şu ana kadar 40 civarında füzenin yerleştirildiği söyleniyor. Rusya'nın Kuzey Kore'den en az 120 civarında füze talep ettiği söyleniyor. Ve Kuzey Kore füzeleri Rus füzelerine göre, Rus İskender füzelerine göre daha uzun menzilli ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Fakat isabet gücü Rus füzelerine göre daha az. Ama şimdi Rus ve Kuzey Kore füzeleri bir araya geldiği zaman bu tabii ki Rusya'nın, Ukrayna'nın önde gelen lojistik merkezlerine, enerji hatlarına önümüzdeki haftalarda çok yoğun saldırılar düzenleyebileceği anlamına geliyor. Ve savaştaki genel duruma da baktığımız zaman hep şunu görüyoruz. Ukrayna son aylarda sürekli Rusya'daki kritik yerleri vurmaya başladı. Moskova'yı, St. Petersburg'u vurmaya başladı. Bunun ardından da Rusya Ukrayna'ya yeni hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Dolayısıyla burada biz tansiyonun giderek arttığını görüyoruz. Kuzey Kore konusunda bir de tabii şunu eklemek gerekiyor. Bundan 2 yıl önce Ukrayna Rusya'nın Kursk iline taarruza geçtiği zaman Rusya Kuzey Kore'den asker getirmişti ve Kuzey Kore askerleri Rus topraklarında Ukrayna askerlerini Kursk ilinden çıkarmak için savaştırılmıştı. Şimdi yine ilave askerlerin geleceği söyleniyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman savaşın uzamasının daha fazla sayıda ülkeyi de bu savaşın içine çekmeye başladığını görüyoruz. Savaşın daha da yayılma riskinin olduğunu görüyoruz.
0: Peki. Deniz Berktay'ı dinledik. Notlarını aktardı bizlere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Washington semalarında büyük bir facianın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Bir yolcu uçağının Beyaz Saray'dan kalkan başkanlık helikopterine tehlikeli şekilde yaklaştığı açıklandı ve uzmanlara göre Trump ölümden sadece saniyelerle kurtuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri facianın eşiğinden döndü. Olay Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre Marine One mürettebatı kalkış öncesinde Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne bildirimde bulundu. Ancak hava trafik kontrolörü telsizdeki arıza nedeniyle 3 kez tekrarlanan uyarıları duymadı. Rotasında ilerleyen helikopter aynı anlarda havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli biçimde yakınlaştı. İki hava aracı arasındaki mesafenin 1300 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havacılık uzmanları yolcu uçağının yüksek hızı göz önüne alındığında Trump'ın ölümden sadece saniyelerle kurtulduğu değerlendirmesini yaptı. Resmi makamlar başkanın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Washington'da geçen yıl benzer bir olayda askeri helikopterle yolcu uçağı çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Trump olayın ardından kule ve helikopter pilotunu suçlamış, hava açıktı, helikopter neden çekilmedi ifadelerini kullanmıştı.
0: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı arttırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için çalışacak.
1: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel alımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'da başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA, Domuzlar Körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının üzerinden 81 yıl geçti. Japonya'da yaklaşık 50 bin kişi tarihin ilk nükleer saldırısında öldürülenleri andı. Törende nükleer silahsız bir dünya çağrısı yapıldı.
12: Çanlar kurbanlar için çaldı. Barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı. Japonya'nın Hiroşima kentinde ABD'nin 81 yıl önceki nükleer saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törenin adresi Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'ydı. Felaketin kurbanları için atom bombasının atıldığı saat olan 08:15'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 123 ülkeden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'de anıta çiçek bıraktı. Ardından kürsüye çıkarak nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.
13: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yol açtığı yıkım ve sayısız insanın yaşadığı tarif edilemez acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır. Japonya 3 nükleersizlik ilkesine bağlıdır ve savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yorulmadan çaba gösterme sorumluluğunu taşımaktadır.
12: Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui de dünya liderlerine nükleer silahları ortadan kaldırma çağrısında bulundu. Şiddete dayalı misillemelerin dünyayı yeniden 2. Dünya Savaşı zihniyetine geri götürebileceği konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 140 bin insanın ölümüne yol açtı. Sadece 3 gün sonra bu kez Nagasaki kenti hedef alındı. Küçük çocuk ve şişman adam adı verilen atom bombaları iki kenti harabeye çevirdi. Saldırılarda en az 200 bin kişi yaşamını yitirdi. Japonya'nın teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi.
0: Japonya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve en az 36 kişinin yaşamının yitirildiği belirtildiği 7,1 büyüklüğündeki depremde bir hastanede doktorların hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı. O anları ekranlarınıza getirelim şimdi. Ameliyat sırasında bir anda ekipmanlar sallandı, ardından sarsıntı büyüdü. Cerrah ve hemşireler önce işlerini yapmaya devam etti. Ancak sarsıntı büyüyünce ekipmanlar gördüğünüz gibi devrildi ve sağa sola daldı. Ve doktorlardan ikisi hastanın üzerine kapandı. İkisi de hastaya doğru koşarken yere düştü. O anlar gördüğünüz gibi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera karşısına geçmek, video paylaşmak, milyonlara ulaşmak, içerik üreticiliği artık birçok genç için kariyer planının ana hedefi haline geldi. Artık içerik üreticiliği küresel ölçekte yüz milyonlarca, milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bir sektör.
14: Şunu diyorsun değil mi? Sen birlikte görmüştün.
15: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
16: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
15: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
17: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
15: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
18: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
15: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
19: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği. Sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasına yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
15: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
0: Tatilde çocukların tablet, telefon ve bilgisayarla geçirdikleri vakit arttı. Uzmanlar anne ve babalara uyarılarda bulundu.
20: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
21: 1,5-2 saat.
20: Tabletle, telefonla vakit geçiriyor musun?
21: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
20: Okula göre daha mı fazla?
21: Yani...
22: Okul varken sınır vardı ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
20: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki, ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
23: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
22: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
23: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
22: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
23: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması. Ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
0: Türkiye günlerdir Ebu Zer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Çocuk sahibi olmak için tüm birikimlerini harcayan, evlerini satan çift 8 yıl önce kavuştuğu kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Kızların tek isteği olan Anıtkabir'e gitmeyi de bir derneğin yardımıyla gerçekleştiren çiftin o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
1: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen ailenin hüzünlü bir hikayesi var.
3: 34 yıl çocuk bekledim, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
1: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abuzer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
4: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de vurdular. Silahları yere vurdular.
5: Çocuk bize teşekkür ediyor.
6: Nasıl teşekkür ediyor?
4: Çift bayramı sanmıyor
3: ya. Demesinler ki bu adam para yüzünden gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Onu orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben Atatürk'ü çok seviyorum.
4: Çok seviyorum.
1: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
0: Orman yangınlarıyla mücadele eden 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaraları hızlı bir şekilde saracağız dedi.
1: 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasara ilişkin bilgi verdi.
2: Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
1: Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla oldu. Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınında evi yananları ziyaret etti.
24: Çok geçmiş olsun.
25: Evet, geçmiş olsun.
24: Üstün bir gayretle zaten yangın kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede o yanan evleri yenisini daha da güzelini yapıp size teslim edeceğiz.
0: Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verildi. Kredi piyasasında normalleşme için ise 2027 yılı işaret edildi.
1: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi.
26: Önemli başlıkta post olmuş.
1: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka Genel Müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
27: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazanla olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir tereddütünüz olmasın.
1: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
28: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntılı dinler bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
1: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
29: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
0: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri de belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek.
1: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
0: Rekabet Kurulu yeni mağazacılığın Carrefour sayı devralması için işlemine bazı şartlar getirdi. Karara göre işlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği toplam 48 adet mağazadan 10 adedi A101, 38 adedi ise Carrefour'sa mağazalarından oluşacak. İşlem sonucunda Carrefour'sa A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak. İşlemin kapanışını takip eden 3 yıl boyunca A101 ve Carrefour'sa bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olan ölçüde artırılması için gerekli makul çaba gösterilecek. Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni bir üretim rekoru kırıldığını söyledi. Bakan Bayraktar, terörsüz Türkiye sadece güvenliğin değil, üretimin, kalkınmanın ve refahın da adıdır. Bir zamanlar terörle anılan Gabar bugün üretimin, istihdamın ve umudun merkezi haline geldi dedi. Yeni sondajlar yeni keşiflerle üretim rekoru kırıldığını açıklayarak Gabar'da yazılan bu başarı hikayesi terörsüz Türkiye'nin ülkemize kazandıracaklarının en somut göstergesidir mesajını paylaştı. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1800 yıllık mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı. Heykel Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün niteliklerini yansıtıyor.
1: Sağlık tanrısı Asklepios ve oğlunun 1800 yıllık heykeli bulundu. Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde süren kazılar, sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki önemine ilişkin verilere ulaşılmasına sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu önemli keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, heykelin geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 2,20 metre yüksekliğindeki heykelde sağlık tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos birlikte tasvir ediliyor. Heykel Roma İmparatorluk dönemine ait. Milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapılan eser Aspendos Tiyatro Caddesi'ndeki yıkıntılar arasında bulundu. Bulunduğu yer eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor. Bakan Ersoy, heykelin sağlık inancının kent yaşamındaki yerini gösteren önemli bir keşif olduğunu belirtti. Uzmanlara göre eser, Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün özelliklerini yansıtıyor. Hastalıktan iyileşmeye uzanan, şifa sürecini simgeleyen önemli bir arkeolojik bulgu niteliği taşıyor.
0: Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri iyice arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabileceği konusunda uyardı.
1: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
6: İnsanlar duyarsız. Sürekli olarak atıyorlar. Yani kıyıya geliyor, sahile geliyorlar, yiyor, yeniyor, içiliyor. Nihayetinde atılıyor. Şeffaf bardaklar var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığı an rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
1: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
6: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
1: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtüler de kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
0: Amerikalı mühendisler uçan robot teknolojisini bir adım öteye taşıdı. Deniz kuşlarından ilham alınan yeni robot hem havada süzülüyor hem de suya dalabiliyor.
1: Amerikalı mühendisler deniz kuşlarından ilham aldı. Hem uçabilen hem de yüzebilen bir robot geliştirdi. MIT'de üretilen ve türünün ilk örneği olan robot kanatlarını topluyor, tıpkı avcı bir kuş gibi suya dalabiliyor.
7: That's just incredible. Actually quite good.
8: Robot suya daldığında kanatları esneyip katlanacak şekilde tasarlandı. Havadakinden çok daha seyrek kanat çırpıyor, böylece zarar görmüyor. Kanatların üzeri de suyu iten özel bir maddeyle kaplı.
1: Cihaz gelişmiş özellikleri sayesinde sudan kanat çırparak çıkıp yeniden havalanabiliyor.
8: Tüm iç aksamı su geçirmez olarak tasarladık. Bu yüzden dış gövde kaplaması yok. Bu onu daha da hafif kılıyor.
1: Yaklaşık 300 dolara mal olan robotun tek bir sistemle hem havadan keşif yapma hem de suya dalıp su altını görüntüleme olanağı sunacağı belirtiliyor.
7: That's just incredible.
0: Demans, yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem demans için bulunabilmiş değil henüz. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu. Peki ne o önlemler, neler yapmak gerek? Haberimizi izleyeceğiz.
1: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Valiliği'nin kararıyla Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde kapatılmıştı. Anadolu Avrupa yakası yönünde 3 gün geçerli olan uygulama sona erdi. Proje ekibi darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları birebir aktarmayı hedeflediklerini söylüyor.
9: O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar tarihe geçti. Vatandaşlar kalkışmaya katılan ve köprüyü kapatan darbecilerin karşısında durdu. Ateş açılmasına rağmen asla geri adım atmadı. Sabah saatlerinde ise darbeciler teslim olmuştu. Dizi belgesel türündeki Asırlık Gece adlı yapım 15 Temmuz 2016'da yaşananları konu alıyor. Bu kapsamda köprü 3 gün boyunca Anadolu Avrupa istikametinde saat 01 ile 05 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Çekimler sona erdi.
10: Biz bütün projede ve elbette bu bölümde dahil olmak üzere her anında sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu farkındaydık. Bu gecenin bu ikonik anlarından, ikonik mekanlarından bir tanesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısmının izleyiciye de hakikate sadık kalarak ve o duyguları yaşatarak geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
9: Proje adını aynı isimli kitaptan alıyor.
11: Darbe davalarını avukat olarak takip ettiğim birçok bilgiye, belgeye bu vesileyle vakıf oldum. Dolayısıyla adil bir hafızanın oluşması için mahkeme kararları ve mahkeme dosyalarına yansıyan deliller ışığında bir kitap yazılması gerektiğini gördüm. Bu gereklilikten hareketle bunu bir millete bir borç olarak düşünerek kitabı yazmaya başladım.
9: Yapım geçen ay 15 Temmuz'da TRT1'de yayına girmişti.
0: Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi yaşandı ve Google DeepMind'ın teknoloji direktörü ve baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu, Google Minddeep'in kıdemli başkan yardımcısı oldu. Yönetimle ilgili değişiklikleri Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai açıkladı. Pichai, Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını belirtti. 1999 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğinden mezun olan Kavukçuoğlu, 2012 yılında Google DeepMind ekibine katıldı. Yapay zeka dünyasında telif tartışması büyüyor. Anthropic'in yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca basılı kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği ortaya çıktı.
12: Mahkeme belgelerinin gizliliğine son verildi. Yapay zeka şirketi Anthropic'in milyonlarca basılı kitabı satın aldığı ve hepsini yapay zekaya yüklediği ortaya çıktı. Yeni açıklanan belgelere göre Anthropic yöneticileri internet öncesi döneme ait kitapları buldu, tedarikçilerden on binlerce kitap satın aldı, ardından kitapların hepsini önce taradı, yapay zekaya yükledi, en sonunda da milyonlarca kitabı imha etti. Proje Panama ismini taşıyan bu gizli çalışmayla istenen dünyadaki tüm kitapları imha ederek taramaktı. Kitapların seçilmesinin nedeni ise

kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Alman lisanslama kuruluşu GEMA, 2025'te mahkemeye yaptığı başvuruda Suno'nun yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan müzik eserlerini lisans almadan ve hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan kullandığını öne sürmüştü. Lisanslama kuruluşunun CEO'su, bugün mahkeme çok net bir mesaj verdi. Çalınmış fikri mülkiyet üzerine inşa edilen yapay zeka modellerinin hukuk önünde hiçbir koruması yok. Yapay zeka şirketleri üyelerimizin eserlerini ücretsiz kullanmak yerine gerekli lisans ücretlerini ödemek zorunda dedi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüşmesi gözleri yeniden bu dosyalara çevirdi. Her iki olayda da yıllar süren davalar, yargılanan sanıklar ve verilen cezalar var. Ancak sır perdesi hala aralanamadı. O soru işaretleri neydi? Süreçte neler yaşandı? Gelin bu konulara bir parantez açalım ve noktalayalım bu dilimi. Saat başında karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
1: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
2: Bu mütevazi ama...
1: Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dedi, takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kesici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İBDAC gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan, 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

0: Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre Boğaz'ın girişini İran, çıkışını Umman kontrol edecek. Tahran, Amerika ve İsrail gemilerini engelleyecek bir yasa içinde çalışıyor. Amerikalı yetkililer ise İran'ın olası maddelere ilişkin açıklamalarını yalanladı.
2: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için meclise karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda füze stoklarının büyük kısmının tükendiği, bunun da yeni saldırı planlarını etkilediği basına yansımıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki kabine toplantısında Savunma Bakanı Pete Hegseth de bu nedenle karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Trump'ın bu iddialara yanıtını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
3: Amerika'nın mühimmat sorununun İran Savaşı'nda askeri bir takım seçenekleri kısıtlayabilecek boyutta olduğu iddiaları tartışma konusu bir süredir. Ve bu aslında ilk olarak Washington Post'un haberinde gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Camp David'de yapılan kabine toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu konuya ilişkin iki isim arasında tartışma yaşandığını iddia etti Washington Post. Habere göre Trump bu sorunun çözüldüğünü sanıyordum ben diye Pete Hegseth'e çıkıştı, yüklendi ve mühimmat stoklarındaki sıkıntı konusunda Hegseth'ten de bir açıklama talep etti. Haberlerde Amerika'nın özellikle uzun menzilli güdümlü füze ve hava savunma interseptörlerinde bir sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü. Hatta bir iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan bu son saldırılardan geri adım atmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesinin de bu olduğu belirtiliyor. Şu en azından iddiaların bazıları o yönde. Sadece Washington Post değil, benzer haberler hem NBC News'da hem de The Atlantic dergisinde yer aldı. Hatta The Atlantic dergisindeki haberde Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer savaşın ne zaman sona ereceğini bilseydik ya da bilsek o zaman bu sorunu çözmek biraz daha kolay olurdu. Buradaki asıl problem uzun vadeli bir stratejinin olmaması ve bizim de bunun etrafında bir planlama yapamıyor olmamız dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları yalanladı. Elimizde bol miktarda mühimmat var. Yenileri sevk ediliyor, imal ediliyor. Amerika'ya yenileri sevk ediliyor dedi. Ve Hegseth'in de yaptığı işten son derece memnun olduğunu söyledi. İddialar içinde bu haince açıklamaları sızdıranlar tek tek tespit ediliyor. Şu peşlerindeyiz ifadesini kullandı.
1: Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a çok sayıda saldırı düzenliyor. Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıkladı. Suudi bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demecinde Suudi Arabistan, Amerika ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre Yemenli Husi milisler Iraklı milislerle birlikte İran devrim muhafızlarının yönlendirilmesiyle Riyad'a yönelik saldırılar hazırlıyor. Yetkili saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve havalimanları dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyarete ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşme gerçekleştirecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
4: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
2: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
4: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
2: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
4: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
2: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkin de kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik viraj dönülmüş çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine yarın başlanacak öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de görüştü. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı.
5: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
1: Yeni Parti'nin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumuysa netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
6: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
6: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
5: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
6: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
1: Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, gazeteci Uğur Mumcu. Bu iki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aralanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki aileyle görüştü. Dün tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi dikkat çekti.
7: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
7: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
5: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
7: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, el aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karanlıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
5: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
1: İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. Pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kuyruğu yere sürttü ve sürtmenin etkisiyle uçağın kuyruğu kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında.
5: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
1: Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aştı. Serinlemek isteyenler de İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcaklık hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
8: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
9: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
8: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
10: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
11: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
12: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler tarap ya da serinlesinler.
13: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız.
11: Denize girdiniz mi? Nasıl deniz?
13: Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
10: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
14: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
15: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
16: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
10: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
1: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu.
5: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlilin ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
17: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
5: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
17: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
5: Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
1: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla birlikte LGS öğrencilerinin en çok tercih ettiği okullar da belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
18: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
19: Ağam 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
5: Yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
20: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
5: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
20: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
5: Tercihlerin açıklanmasıyla nakil dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
0: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
5: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
1: Orta Doğu'daki savaşın etkileri Ukrayna'da da hissediliyor. Ukrayna'nın savunma füzesi sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Rusya'nın dün geceki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
5: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı, savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi, kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
1: İsrail, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinin ardından Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in neden böyle bir adım attığını sorgulayan bir analizi sayfalarına taşıdı. İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceği belirtiliyor.
5: Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Taraflara takvim belirlemeleri için 2 hafta süre tanındı. Ancak şimdiden kesin görüş ayrılıkları var. Hamas silah bırakmak için İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Gazze'den çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise Gazze'den Hamas silahlarını bırakmadan çekilmeyeceğini söylüyor. Hamas'ın silah bıraktığını açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırması da dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail uzmanı Michael Milstein, bu saldırıların tesadüf olmadığını vurguladı. Milstein, İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceğini belirtti. Ya da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı bilinciyle İsrail ordusunun henüz fırsat varken saldırılarını yoğunlaştırmış olabileceği vurgulandı. Hamas'la anlaşmaya varılmasında rol oynadığı belirtilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dağlan da sosyal medya hesabında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durduracağı yönünde güvence verdiği mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu mesajı değiştirerek Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurması için çalıştığını belirtti. Filistinli analistler ise İsrail'in saldırılarının Hamas'ın söylemini güçlendirdiği görüşünde. Hamas, silah bırakması halinde İsrail'in saldırılarını artıracağını söylüyordu.
1: Afganistan'da çocuklarda açlık kritik seviyeye ulaştı. Yardımlar azaldığı için açlıktan dolayı kliniklere yatan çocukların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler Afganistan'a yardımların bir an önce arttırılması çağrısı yaptı.
5: Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'a yardımlar büyük ölçüde azaldı. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklarda yetersiz beslenme kritik seviyelere ulaştı. Milyonlarca anne ve çocuğa artık gıda yardımı yapılamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yetersiz beslenen her 7 çocuk ve anneden sadece birine yardım ulaştırılabildiğini duyurdu. Mart'ta her 4 çocuktan birine yardım yapılabiliyordu.
3: Hastayım, tifo oldum. Onları emziremiyorum. Çünkü emzirdiğimde vücudum titremeye başlıyor. Kendim bir şey yemediğimde çocuğumu da besleyemiyorum.
21: Çatışmalar, iklim felaketleri, işsizlik ve gıda fiyatlarını yükselten Orta Doğu'daki krizin ortasında milyonlarca kadın ve çocuk ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
5: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aidif, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
21: Bu krizin yol açtığı çocuk ölümlerindeki artışı durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz. Pek çok kişi için artık çok geç. Ancak yardımımıza acilen ihtiyaç duyan ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yüz binlerce kadın ve çocuk için henüz geç kalınmış değil.
5: Geleneksel olarak en büyük bağışçı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda Avrupa ülkesi Ocak 2025'ten bu yana Afganistan'a sağladıkları fonları kesti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump Las Vegas'taki etkinlikte beklenmedik anlara imza attı. 80 yaşındaki Trump sahneden kaçan küçük bir çocuğun peşinden koşarken salonda kahkahalar yükseldi. Amerikan Başkanı ise Serifi Biden'a gönderme yaptı. İşte o renkli görüntüler.
22: Thank you. It's truly an honor. It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, it's too, yeah. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you. Thank you. Truly, thank you, Mr. President.
23: Thank you.
22: Sorry, it's too, yeah. I have a little mum brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
25: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben size daha önce burada, yani hayli uzun süren bir program olduğu için çeşitli örnekleri var. Ben bir Borges hatırlıyorum mesela, başkaları da var çok. Yani aslında polisiye yazar olmayıp da gene de polisiye yazan, bir tane bile olsa yazan kişiler üzerine programlar yapıp sunmuştuk. Bugün de öyle bir yazarımız var, Mark Twain diye tanınan Samuel Clemens yazarımız ve çift taraflı bir dedektif hikayesini takdim edeceğim size. Labirentten çıktı. Türkçesi Feyza Göçer. Aslında bir novella bu tabii. Küçük bir kitap fakat çok keyifli bir kitap. Bir de işin içine Sherlock Holmes falan da karışınca daha da bir keyifli olmuş. Ben isterseniz size bir küçük paragraf okuyayım. Dönemimiz falan belli olsun diye. Şimdi burada sayfalar soldan bir marj çizgisiyle, kenar çizgisiyle ayrılmış. O sol tarafta devam eden bölümün kısacık özetleri var. Bu bazen bir paragraf, bazen iki paragraf. Bu ilk paragrafın özeti bir düğün. İlk sahne taşrada, Virginia'da. Yıl 1880. Dar gelirli, yakışıklı genç bir adam ile zengin bir genç kız arasında bir evlenme gerçekleşir. Bir ilk görüşte aşk ve apar topar evlilik vakası. Kızın dul kalmış babası tarafından şiddetle karşı çıkılmış bir evlilik. Bütün meselemiz bu. Her şey böyle başlıyor. Ve baba çıkarcı olduğunu düşündüğü için maddi durumu iyi olmayan damadın ona hakaret ediyor, onurunu kırıyor ve bunu asla hazmedemiyor damat. karısına çok kötü muamele ediyor, genç karısına, ve ona her olayın arkasından ister bir fiziki can acıtma, ister hakaret, ne olursa olsun babana git diyor, şikayet et, babana git söyle diyor. Kız da fevkalade onurlu bir şekilde reddediyor bunu ve hiç sesini çıkarmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Kendisine yapılanı çekiyor ve bir intikam hikayesi yani. Yani sevdiği bir kadınla evlenmiş ama babasının tavrını kabul edememiş. İntikam peşinde koşan bir genç adamla bunun ceremesini çeken kadının hikayesi. Jacob Fuller adam bu arada kadının bir oğlu olmuş ama daha önce kocası bunun hiçbir şekilde babasına şikayet etmediğini görünce bir gün dövüyor, götürüyor. 4 yıl ağzında bir yere bağlıyor, üstüne köpekleri salıyor, elbiselerini paralıyorlar ve sabah o şekilde bulunuyor. Babasının evine dönüyor, elbette kaçmış çünkü kocası. Babası dayanamıyor buna, ölüyor. Onun da bir oğlu oluyor. Bu çocuğu yetiştiriyor, tek düşündüğü intikam. Bu çift taraflı bir dedektif hikayesinin tek tarafı, intikamın tek tarafı. Bu arada orijinal adı da A Double Barreled Detective Story.

Bir oğlu olduğundan söz etmiştik kahramanımızın. Archie Stillman adını veriyor çocuğa. Onu bir ümitle büyütüyor. Kaçan babasının yerini bulsun diye böyle bir ümit beslemekte de haklı. Çünkü tazı gibi çocuğun burnu. Her şeyin kokusunu alıyor ve anlıyor, biliyor, bekliyor. Efendim gelelim ikinci tarafına dedektif hikayesinin. Kaliforniya'da bir madencilik kampında Fatback Jones, ki aynı zamanda Sherlock Holmes'un yeğeni oluyor, efendisi Flint Buckner'ı öldürüyor. Bir gümüş madencisi Flint. Nasıl öldürüyor? Kulübesini havaya uçurmuş. O sırada da tesadüfen Sherlock Holmes ziyaret ediyormuş yeğenini. Hemen tabii çözmeye girişiyor olayı. Fevkalade mantıklı, akıl yürüterek bir soruşturma sürdürdükten sonra bu akıl yürütmenin sonucunda bir katil tespit ediyor. Ama Archie Stillman, yani bizim çocuk olarak bıraktığımız Archie, koku duygusundan yararlanarak onun ne kadar yanıldığını ortaya koyuyor. Yani biliyorsunuz tabii bu zaten bir hiciv, yani dedektif romanları üzerine bir hiciv. Aynı zamanda Twain sık sık yaptığı gibi hayatın pek de mantıklı bir akış izlemediğinde bize bir kere daha hatırlatmayı ihmal etmemiş. Sherlock Holmes bilimsel yöntemler izliyor ama artık gülüş denecek bir derecede bağlı. Yani bu bilimsel yöntemleri ama tamamen yanlış bir sonuca varmış. Öte yandan suç da doğaüstü bir yetenekle çözülmüş. Ki bu da belki Conan Doyle'un kendisine bir göndermedir. Üstad böyle şeylere inanırdı çünkü biliyorsunuz kendisi. Ayrıca Sam Clemens, Mark Twain dördüncü duvarı da delmiş ve hikayenin ortasında kendisi olarak görünmüş. Ve tefrika edildiği için herhalde hikaye, mektuplar gelmiş okurlardan. O da gazetenin editörüne gelen bu mektuplara cevap vermiş. Ve kendi meşhur kısa hikayelerinden de bazılarını hem böylece duyurmuş hem de alay etmiş onlarla. Yani Twain'e çok yakışan bir şey diyebiliriz. Aynı zamanda bir de filmi var bunun. 1965 tarihli 1,5 saatlik bir film. Adolphus Mekas çekmiş. Kendisi yazmış Mark Twain'in hikayesinden senaryoyu da. Jeff Siggins, Greta Thyssen, Herb Hatfield diye şahsen benim tanımadığım 3 oyuncu, başrol oyuncusu var. İlginç ve yer yer komik bulunmuş film. Hatta bir eleştirmen demiş ki yani düşük bir bütçeye göre iyi bir prodüksiyon ama Mekas çok daha iyisini yapmıştır. Hakikaten de Mekas çok daha iyisini yapmıştır. Litvanyalı bir sinemacı, senarist, yönetmen, editör, aktör, eğitimci idi kendisi. Kardeşi Jonas Mekas'la birlikte Film Culture dergisini kurmuşlardı. Filmmakers Cooperative, aynı zamanda Fluxus sanat hareketiyle ilgiliydiler. Çok değerli bir yönetmendir yani. Hatta ben sanıyorum Torino'da kardeşi Jonas Mekas'tan, ki bir avare olarak daima dolaşır ve kendisine Amerikan avantgard sinemasının babası denir, gelir elde etmek için sattığı kendi kartpostallarından bir tane almıştım. Siyah beyaz bir kartpostal. Üzerinde Jonas'ın resmi, arkada imzası var. Bununla da iftar ederim ve yani kaybetmedim nasıl da olduysa.

Sen Mark Twain'i kısaca hatırlayalım isterseniz. Yani meslektaşlarının o kadar takdir ettiği bir yazar ki, her şeyden önce onu söyleyeyim. Ve bu takdir eden meslektaşlar arasında mesela William Faulkner da var. Yani böyle çok ağır edebiyatçı sayılan, komik şeylerden hoşlanmayan insanların, belki pek de Mark Twain'i beğeneceğini düşünmediği insanlar da var bunların arasında. Gerçekten Amerikalı olan ilk yazar ve hepimiz bu yüzden onun mirasçılarıyız demiş William Faulkner. Ernest Hemingway de bütün modern Amerikan edebiyatı Mark Twain'in Huckleberry Finn'inden gelir. Bütün Amerikan edebiyatı o kitaptan gelir. Daha önce hiçbir şey yoktu. O günden bu yana da o kadar güzel hiçbir şey olmadı diyor Norman Mailer'a göre de. Huckleberry Finn'in ne kadar iyi olduğunu şuradan anlayabiliriz ki insan onu en iyi modern Amerikan romanlarıyla karşılaştırabilir ve sayfa sayfa hemen hemen hepsiyle başa çıkar, hepsinden daha iyidir demiş. Samuel Langhorne Clemens bir ara Thomas Jefferson Snodgrass diye de yazmış ama esas olarak Mark Twain adını kullanmış. Mark Twain onun Mississippi'de, nehirde geçen gençlik yıllarından kalma bir şey, bir isim. Çünkü orada yani seyre müsait mi nehir, nehirin durumu nedir diye ölçerlermiş kaç kulaç olduğunu suyun. Nehirde pilot olarak, kılavuz olarak çalışıyordu. Ve iki kulaç anlamına geliyor. Twain 2, Mark Twain, yani iki kulaç derinlik var ve rahat rahat seyredebilir suda, tekne anlamına. Ki bu 3, 66 metre gibi bir şey oluyor. Yazarlık hayatında bunu kullanmış. 1835 30 Kasım doğumlu, 1910 21 Nisan'da ölmüş. Olivia Langdon'la evli, 4 tane çocuğu var. Bir de şöyle bir şey var. Halley kuyruklu yıldızı Mark Twain'in hem doğduğu gece hem de öldüğü gece dünyadan geçmiş. Yani bir kuyruklu yıldızı da benzetebiliriz arzu edersek. 30'dan fazla kitabı var. Yazarlıkla hep ilgilenmiş ama bu belki de ilk işlerinden birini bir matbaada çırak olarak çalışmasından kaynaklanıyordur. Bu arada nehirde çalışan teknede kılavuzluk yaparken ayda 150 ila 250 dolar alıyormuş. İç savaş sırasında gayet faal bir küçük milis grubu kurmuş. Gerçi iki haftada dağılmış ama hayli mücadeleleri olmuş yani. Bu milisler dağıldıktan sonra da Missouri'yi bırakıp Nevada'ya yerleşmiş. Orada madenci olarak çalışmış. Yani aslında anlattığı şeylerin hepsini kendi sadece görmekle de kalmamış. Yaşamış. Onun içinde belki en çok beğenilen kitabı Huckleberry Finn ile benim en çok sevdiğim Tom Sawyer fevkalade inanılır. Aynı zamanda komik ve aynı zamanda sosyal sorunları ele alan kitaplardır.

Yani dediğimiz gibi Huckleberry Finn pek çok da uyarlaması vardır. Yani her şey olmuştur. En çok beğenilen kitabıdır. Hem çocukların hem büyüklerin büyük bir merakla, heyecanla okudukları ve iç savaşa yol açan ayrımlara da yakından değinen bir kitap. Ama ben asla çocukluğumun en güzel kitaplarından biri saydığım Tom Sawyer'ın maceralarında Adventures of Tom Sawyer'ı unutamayacağım. Çünkü ben yani uslu bir çocuk sayılırdım. Annemin görüşüne göre biraz sinsi olsam da. Ama Tom Sawyer düperüz yaramazdı yani. Her zaman da böyle açıkça yaramaz olan çocukları hem sevmişimdir hem de birazcık gıpta etmişimdir doğrusu. Tom Sawyer hayal gücü de çok güçlü bir çocuktu. Boyuna başını belaya sokardı. Oradaki karakterleri de unutamayacağım. Mesela kitap, bir çevirimiz var. Bir kitap çıkacak NTV yayınlarından. Orada Mark Twain ile yapılan iki ayrı konuşma var. Bir tanesi de Rudyard Kipling olan. Peki ne oldu? Hakime ne oldu diye soruyor. Becky Thatcher'ın peşinde koşuyor. Şimdi Becky Thatcher, Tom'un aşık olduğu küçük kız. Aslında daha önceden Emily Lawrence diye bir sevgilisi var. Fakat kente, kasabaya yargıç Thatcher'la küçük kızı Becky geldiği zaman Tom elden gidiyor yani. Küçük kıza gönül veriyor. Ve işte gösterişler de yapıyor ona. Bir maceraları vardı. Bir tane sonunda onları koskoca bir duvarı beyaza boyatırlar. Onu hiç unutmam. Onun için ne numaralar yapar? Saf arkadaşlarını kandırır. Bir yerlerden bir şeyler alır. Birilerine para verir. Yani nedense herhalde öyle yaramaz olamadığım için hasetle diyeceğim. Beni çok etkileyen bir kitaptı. Çok küçük yaşta bana okunan bir kitap ama daha okuma yazımı bilmezken annemin bana okuduğu kitaplardan biriydi. İşte Pollyanna, Oliver Twist ve galiba Küçük Kadınlar'la birlikte. Yani hepsini severim. Küçük Kadınlar'ı sonra daha da çok sevmişimdir ama Tom Sawyer'ı küçüklük kitaplarımın arasında Su Bebekleri'yle birlikte en üst sıraya koymuş olabilirim. Bir üvey kardeşi vardır, Sid. Tom nasıl iyi kalpli ama kötü davranan, doğru düz davranmasını bilmeyen yaramaz bir çocuksa, Sid de görünürde gayet iyi, efendi ama kötü kalpli ve fırsatı eline geçirdiğimi Tom'a kötülük etmekten kaçınmayan bir çocuktur. Injun Joe vardır, kötü bir adam, cinayet işliyor, soyguncu. Dul Douglas'ı ona zarar vermeyi düşünüyor. O da intikam peşinde, yarı kızılderili, yarı beyaz. İşte ayrıma uğramış. Büyük bir ihtimalle ırk

0: yüzünden bunun intikamını alma peşinde. O da böyle yani bana kalsa ben size bütün karakterleri teker teker burada anlatırım ama öyle bir vaktimiz olmadığı için tekrardan hatırlatalım. Mark Twain kitabımız çift taraflı bir dedektif hikayesi. A Double-Barreled Detective Story. Feyza Göçer'in çevirisiyle Labirent'ten çıktı. Bir novella, kısa bir roman. İkili bir intikam hikayesini anlatıyor. Biz de bu arada fırsatı ganimet bilip biraz Huckleberry Finn'i ama daha da çok Tom Sawyer'ı hatırladık. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, gözlem ve gözetim sözcüklerinin karıştırıldıklarını gözlemliyoruz. Böylece gözlemi cümle içinde kullanmış olduk bile. Gözlem, bir şeyin aslının anlaşılması, niteliklerinin bilinmesi amacıyla bütün belirtilerin incelenmesi, gözden geçirilmesi ya da eskiden kullanıldığı şekliyle müşahede. Atasözleri uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılardır. Yazdığı romanlar düş gücünden çok gözlem gücüne dayanır. Gözetimse gözetme işi ya da nezaret demektir. Anayasamız din ve ahlak eğitimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır demektedir. Bu sözcükler deyim oluşturdukları zaman da karışıklık sürüyor. Gözlem altına almakla gözetime yani gözaltına almak deyimi karıştırılıyor. Gözlem altına almak belirli bir konuda bilgi edinmek amacıyla gözlemlemek demek. Ama gözaltına almak güvenlik kuvvetlerinin birini belli bir süre belli bir yerde tutması, nezarete alması demek. Bir de göz hapsine almak var. O da başka. Devamlı kontrol altında tutmak, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak anlamına geliyor. Karıştırılan başka iki sözcük, etkili ve etkin. Biri ötekinin yerine kullanılıyor. Önce tanımlar. Etkili, etkileme gücü bulunan, etkileyen, etkisi olan, müessir. Etkin, hareketli, faal, aktif. Çok etkili bir konuşmacı. Bir de şöyle söyleyelim, çok etkin bir konuşmacı. İki cümlede yanlış değil, anlamları farklı yalnızca. Etkili bir konuşmacı, konuştuğunda insanlar üzerinde belirli bir tesir bırakabilecek güçte olan konuşmacı. Etkin bir konuşmacı, hareketli, çalışan, etkili, faal, aktif bir konuşmacı. Aynı zamanda etkisi olan, etkili anlamında da kullanılıyor ancak bir de şu cümleye bakalım. Yazdıkları o kadar etkiliydi ki okurları hızla artıyordu. Yazdıkları o kadar etkindi ki okurları hızla artıyordu. İkinci cümle tam anlatabildi mi meramını? Etkinlik de türlü anlamlarının yanında insanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Ömür boyu yararlı etkinlikleriniz eksik olmasın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
2: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa adımı atıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin de alınacağı vurgulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.
1: Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
3: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
1: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
3: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
1: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
0: Ankara, PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda önemli görüşmeler de yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la ayrı ayrı görüştü.
4: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
4: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada bir kampanya başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanya, terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatıyor.
5: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin ardından dijital medya platformlarında bir iletişim kampanyası başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanyayla terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti istatistiklerde kamuoyuyla paylaşıldı.
6: Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
1: Kampanya kapsamında hazırlanan videoda, terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
6: Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü, geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı.
1: Kampanya kapsamında kabine üyeleri milli dayanışma etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de kanun teklifine dair açıklama geldi. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
7: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifini değerlendirdi. Teklife imza attıklarını hatırlatan Doğan, bu sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır, dedi.
8: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar. Böyle bir önemi ve değeri de var.
0: İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. Pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kuyruğu yere sürttü. Sürtmenin etkisiyle uçağın kuyruğu kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların bağlantıları mercek altına alındı bu kez. Tutuklular arasındaki Ege Şehir Genel Müdürü'nün Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin'le ilişkisi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. İkisinin de tutuklanmasına karar verildi. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevinden de uzaklaştırılmıştı. Mahkeme Çaykara'nın avukatının sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükmüyle tahliyesine karar verdi. İstanbul Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor. Ancak bu olay adli sistemdeki açıkları da tek tek gösterdi. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Olaya ilişkin başka bir bilgi daha ortaya çıktı. Müge, katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet etti. Ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrole serbest kaldı. Yani katil zanlısı tutuklansa Müge yaşayacaktı.
1: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
9: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
1: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
9: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
1: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
10: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
1: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
0: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı. Özkök bu programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Ertuğrul Özkök, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi, ifade verip daha sonra da ayrıldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak, dedi. Dış politikadan gelişmeler var sırada. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre Boğaz'ın girişini İran, çıkışını Umman kontrol edecek. Tahran ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gemilerini engelleyecek bir yasa üzerinde de çalışıyor.
11: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için meclise karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
0: Suriye'nin başkenti Şam'da bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen saldırıda bir otobüs hedef alındı. Patlamada araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtiliyor. Saldırganlar aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Washington semalarında büyük bir facianın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Bir yolcu uçağının Beyaz Saray'dan kalkan başkanlık helikopterine tehlikeli şekilde yaklaştığı açıklandı. Uzmanlara göre Trump ölümden sadece saniyelerle kurtuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri facianın eşiğinden döndü. Olay Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre Marine One mürettebatı kalkış öncesinde Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne bildirimde bulundu. Ancak hava trafik kontrolörü telsizdeki arıza nedeniyle 3 kez tekrarlanan uyarıları duymadı. Rotasında ilerleyen helikopter aynı anlarda havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli biçimde yakınlaştı. İki hava aracı arasındaki mesafenin 1300 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havacılık uzmanları yolcu uçağının yüksek hızı göz önüne alındığında Trump'ın ölümden sadece saniyelerle kurtulduğu değerlendirmesini yaptı. Resmi makamlar başkanın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Washington'da geçen yıl benzer bir olayda askeri helikopterle yolcu uçağı çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Trump olayın ardından kule ve helikopter pilotunu suçlamış, hava açıktı, helikopter neden çekilmedi ifadelerini kullanmıştı.
0: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı artırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için çalışacak.
1: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel alımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'ta başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA Domuzlar Körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
0: Japonya'da geçen hafta meydana gelen ve en az 36 kişinin öldüğü 7,1 büyüklüğündeki depremde bir hastanede doktorların hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı. Ameliyat sırasında bir anda ekipmanlar sallandı, ardından sarsıntı büyüdü. Cerrah ve hemşireler önce işlerini yapmaya devam etti ancak sarsıntı büyüdü. Ekipmanlar devrildi, sağa sola dağıldı. Bu kez ikisi hastanın üzerine kapandı. İkisi de hastaya doğru koşarken yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının üzerinden 81 yıl geçti. Japonya'da yaklaşık 50 bin kişi tarihin ilk nükleer saldırısında öldürülenleri andı. Törende nükleer silahsız bir dünya çağrısı yapıldı.
12: Çanlar kurbanlar için çaldı. Barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı. Japonya'nın Hiroşima kentinde ABD'nin 81 yıl önceki nükleer saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törenin adresi Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'ydı. Felaketin kurbanları için atom bombasının atıldığı saat olan 08:15'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 123 ülkeden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi, 2. Dünya Savaşı sırasındaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'de anıta çiçek bıraktı, ardından kürsüye çıkarak nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.
13: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yol açtığı yıkım ve sayısız insanın yaşadığı tarif edilemez acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır. Japonya 3 nükleersizlik ilkesine bağlıdır ve savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yorulmadan çaba gösterme sorumluluğunu taşımak.
12: Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui de dünya liderlerine nükleer silahları ortadan kaldırma çağrısında bulundu. Şiddete dayalı misillemelerin dünyayı yeniden İkinci Dünya Savaşı zihniyetine geri götürebileceği konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 140 bin insanın ölümüne yol açtı. Sadece 3 gün sonra bu kez Nagasaki kenti hedef alındı. Küçük Çocuk ve Şişman Adam adı verilen atom bombaları iki kenti harabeye çevirdi. Saldırılarda en az 200 bin kişi yaşamını yitirdi. Japonya'nın teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi.
0: Türkiye günlerdir Abuzer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Çocuk sahibi olmak için tüm birikimlerini harcayan, ellerini satan çift 8 yıl önce kavuştuğu kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Kızların tek isteği olan Anıtkabir'e gitmeyi de bir derneğin yardımıyla gerçekleştiren çiftin o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
1: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen Aygin'in hüzünlü bir hikayesi var.
14: 34 yıl çocuk bekledik, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
1: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abuzer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
15: Silahları yere vurdular.
16: Tıp bize teşekkür ediyor.
17: Nasıl teşekkür ediyor?
16: Tıp bayramı
14: sanmıyor ya. Demesinler ki bu adam para yüzünden gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben Atatürk'ü çok seviyorum.
15: Çok seviyorum.
1: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
0: Kamera karşısına geçmek, video paylaşmak, milyonlara ulaşmak. İçerik üreticiliği artık birçok genç için kariyer planının ana hedefi haline geldi. Artık içerik üreticiliği küresel ölçekte 100 milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bir sektör.
11: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
18: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
11: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
19: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
11: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
20: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
11: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
21: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği. Sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasında yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
11: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
0: Tatilde çocukların tablet, telefon ve bilgisayarla geçirdikleri vakit arttı. Uzmanlar anne ve babalara uyarılarda bulunuyor.
3: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
17: 1,5-2 saat.
3: Tabletle, telefonla vakit geçiriyor musun?
17: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
3: Okula göre daha mı fazla?
17: Yani.
11: Okul varken sınır vardı, ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet, telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
3: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki, ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
22: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
11: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
22: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
11: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
22: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela, ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması, ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
0: Orman yangınlarıyla mücadele eden 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız dedi.
1: 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasara ilişkin bilgi verdi.
2: Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
1: Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla oldu. Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınında evi yananları ziyaret etti.
23: Çok geçmiş olsun. Üstün bir gayretle zaten yangın kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede o yanan evleri, yenisini, daha da güzelini yapıp size teslim edecek.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin kazanımlarının korunması için Milli Yetkinlik Hamlesi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
24: Milli Teknoloji Hamlesi, milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir.
11: Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Teknoloji Hamlesi ile Milli Yetkinlik Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
24: Bugün bu kazanımları daha ileriye taşımanın yolu yetkin insan kaynağına sahip olmaktır. Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, kritik bilgi ve becerilerde de dışa bağımlılığı azaltmaktan geçmektedir. Bu nedenle yetkinlik açığını en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
25: Yani diğerinde de ürün odaklı yapıyoruz.
11: Programa Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Teknolojinin artık ekonomik rekabetin sınırlarını aştığını belirten Görgün, biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız dedi.
26: Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe,
4: ileri malzeme teknolojilerinden otonom sistemlere kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline geldi. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi manasına gelmektedir.
0: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller meskenler için yaklaşık olarak 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek.
1: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1.269 lirayla 8.551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3.856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
0: Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu, zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verdi. Kredi piyasasında normalleşme içinse 2027 yılı işaret edildi.
1: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank genel müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka genel müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
5: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazan da olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Buna hiçbir tereddütünüz olmasın.
1: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
6: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntı diller bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
1: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
7: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Valiliği'nin kararıyla Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde kapatılmıştı. Anadolu Avrupa yakası yönünde 3 gün geçerli olan uygulama sona erdi. Proje ekibi darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları birebir aktarmayı hedeflediklerini söylüyor.
8: O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar tarihe geçti. Vatandaşlar kalkışmaya katılan ve köprüyü kapatan darbecilerin karşısında durdu. Ateş açılmasına rağmen asla geri adım atmadı. Sabah saatlerinde ise darbeciler teslim olmuştu. Dizi belgesel türündeki Asırlık Gece adlı yapım 15 Temmuz 2016'da yaşananları konu alıyor. Bu kapsamda köprü 3 gün boyunca Anadolu Avrupa istikametinde saat 01 ile 05 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Çekimler sona erdi.
9: Biz bütün projede ve elbette bu bölümde dahil olmak üzere her anında sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu farkındaydık. Bu gecenin bu ikonik anlarından, ikonik mekanlarından bir tanesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısmının izleyiciye de hakikate sadık kalarak ve o duyguları yaşatarak geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
8: Proje adını aynı isimli kitaptan alıyor.
10: Darbe davalarını avukat olarak takip ettiğim birçok bilgiye, belgeye bu vesileyle vakıf oldum. Dolayısıyla adil bir hafızanın oluşması için mahkeme kararları ve mahkeme dosyalarına yansıyan deliller ışığında bir kitap yazılması gerektiğini gördüm. Bu gereklilikten hareketle bunu bir millete bir borç olarak düşünerek kitabı yazmaya başladım.
8: Yapım geçen ay 15 Temmuz'da TRT1'de yayına girmişti.
0: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1800 yıllık mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı. Heykel Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün niteliklerini yansıtıyor.
1: Sağlık tanrısı Asklepios ve oğlunun 1800 yıllık heykeli bulundu. Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde süren kazılar, sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki önemine ilişkin verilere ulaşılmasına sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu önemli keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, heykelin geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 2,20 metre yüksekliğindeki heykelde sağlık tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos birlikte tasvir ediliyor. Heykel Roma İmparatorluk dönemine ait. Milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapılan eser Aspendos Tiyatro Caddesi'ndeki yıkıntılar arasında bulundu. Bulunduğu yer eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor. Bakan Ersoy, heykelin sağlık inancının kent yaşamındaki yerini gösteren önemli bir keşif olduğunu belirtti. Uzmanlara göre eser Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün özelliklerini yansıtıyor. Hastalıktan iyileşmeye uzanan şifa sürecini simgeleyen önemli bir arkeolojik bulgu niteliği taşıyor.
0: Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri artırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabileceği konusunda uyardı.
1: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
12: İnsanlar duyarsız. Sürekli olarak atıyorlar. Yani kıyıya geliyor, sahile geliyorlar, yiyor, yeniyor, içiliyor. Nihayetinde atılıyor. Şeffaf bardaklar var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığı an rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
1: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
12: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
1: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtülerde kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
0: Amerikalı mühendisler uçan robot teknolojisini bir adım öteye taşıdı. Deniz kuşlarından ilham alınan yeni robot hem havada süzülüyor hem de suya dalabiliyor.
1: Amerikalı mühendisler deniz kuşlarından ilham aldı. Hem uçabilen hem de yüzebilen bir robot geliştirdi. MIT'de üretilen ve türünün ilk örneği olan robot kanatlarını topluyor, tıpkı avcı bir kuş gibi suya dalabiliyor.
13: Robot suya daldığında kanatları esneyip katlanacak şekilde tasarlandı. Havadakinden çok daha seyrek kanat çırpıyor, böylece zarar görmüyor. Kanatların üzeri de suyu iten özel bir maddeyle kaplı.
1: Cihaz gelişmiş özellikleri sayesinde sudan kanat çırparak çıkıp yeniden havalanabiliyor.
13: Tüm iç aksamı su geçirmez olarak tasarladık. Bu yüzden dış gövde kaplaması yok. Bu onu daha da hafif kılıyor.
1: Yaklaşık 300 dolara mal olan robotun tek bir sistemle hem havadan keşif yapma hem de suya dalıp su altını görüntüleme olanağı sunacağı belirtiliyor.
0: Demans, yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem henüz bulunabilmiş değil. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu.
1: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu üç kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
0: Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi yaşandı. Google DeepMind'ın teknoloji direktörü ve baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcısı oldu. Yönetimle ilgili değişiklikleri Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai açıkladı. Pichai, Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını belirtti. Pichai, Koray 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde ifadelerini kullandı. 1999 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğinden mezun olan Kavukçuoğlu, 2012 yılında Google DeepMind ekibine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını söyledi. Her iki kişiden biri 5G abonesi oldu dedi.
1: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu'ndan geldi.
2: Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu.
1: Uradoğlu, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek yeni bir çağın adı olduğunu söyledi. Uradoğlu, 5G'nin 4.5G'ye kıyasla düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını söyledi.
2: Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
0: Yapay zeka dünyasında telif tartışması büyüyor. Anthropic'in yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca basılı kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği ortaya çıktı. Almanya'da ise mahkeme, yapay zeka ile müzik üreten Suno'nun telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıntılar geliyor.
14: Mahkeme belgelerinin gizliliğine son verildi. Yapay zeka şirketi Anthropic'in milyonlarca basılı kitabı satın aldığı ve hepsini yapay zekaya yüklediği ortaya çıktı. Yeni açıklanan belgelere göre antropik yöneticileri internet öncesi döneme ait kitapları buldu, tedarikçilerden on binlerce kitap satın aldı, ardından kitapların hepsini önce taradı, yapay zekaya yükledi, en sonunda da milyonlarca kitabı imha etti. Proje Panama ismini taşıyan bu gizli çalışmayla istenen dünyadaki tüm kitapları imha ederek taramaktı. Kitapların seçilmesinin nedeni ise henüz yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle kirlenmemiş, insan eliyle yazılmış ve profesyonel editörler tarafından düzenlenmiş devasa bir literatür olması. En büyük iddia, tarama işlemi bittikten sonra fiziksel kitapların geri dönüştürülmesi. Bu durum özellikle kitap koleksiyoncuları, akademisyenler ve yazarları tedirgin etti. Böylece yapay zekanın yol açtığı telif hakkı tartışmasına bir de eserlerin fiziksel olarak yok edilme tehlikesi dahil oldu. Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisi Suno'nun telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Alman lisanslama kuruluşu GEMA, 2025'te mahkemeye yaptığı başvuruda Suno'nun yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan müzik eserlerini lisans almadan ve hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan kullandığını öne sürmüştü. Lisanslama kuruluşunun CEO'su, bugün mahkeme çok net bir mesaj verdi. Çalınmış fikri mülkiyet üzerine inşa edilen yapay zeka modellerinin hukuk önünde hiçbir koruması yok. Yapay zeka şirketleri üyelerimizin eserlerini ücretsiz kullanmak yerine gerekli lisans ücretlerini ödemek zorunda dedi.
0: Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Barış Manço'nun telif hakları yargıya taşındı. Sanatçının ailesi Barış Manço'nun eserlerini yayınlayan Emre Grafson Müziğe dava açtı.
15: Gelince bahar
14: Gül Pembe'den Unutamadım'a.
15: Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni.
14: Dönence'den Dağlar Dağlara.
15: Kurban olam, yol ver geçem.
14: Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço'nun dillere pelesenk olan şarkıları şimdi bir davanın konusu. Manço'nun mirasçıları dava açtılar.
15: Simsiyah gecenin koynundayım.
14: Aile üyeleri Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müziğin özellikle dijital haklar başta olmak üzere eserlerden doğan telif gelirlerini hukuka aykırı şekilde kullandığını öne sürdü. Sabahın haberine göre Lale Manço, Barış Manço'nun vefatının ardından eserlerinin korunması ve telif haklarının sağlıklı şekilde yönetilmesi amacıyla Emre Grafson Müziğe muvaffakatnameler verdiklerini belirtti. Ancak aile, ilerleyen süreçte verilen yetkilerin amacı dışında kullanıldığını ve sanatçının özellikle dijital mecralardaki haklarının şirket tarafından haksız şekilde değerlendirildiğini öne sürdü. Manço ailesinin avukatı Abdi Bişar Alınak, benzer sorunların birçok sanatçı ve hak sahibi tarafından yaşandığını belirterek, geçmişte eserlerinin korunacağına inanarak yapım şirketlerine yetki veren isimlerin yıllar içinde telif gelirlerini alamadıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlattıklarını söyledi.
15: Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme.
14: Açılan dava kapsamında Manço ailesi, Barış Manço'nun eserleri üzerindeki tüm hakların kendilerine iade edilmesini talep ediyor. Ayrıca 2003 yılından dava sürecinin tamamlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müziği,

0: can't believe we're here.
1: 90'ların sevilen grubu Linkin Park'ın geri dönüş hikayesi belgesel oldu. It all just came to a crashing halt. Film, grubun Chester Bennington'ın kaybının ardından yaşadığı dönüşüm sürecini konu alıyor. Grubun DJ'i ve görsel yönetmeni Joe Hahn'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, 30 Eylül'den itibaren dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Flamenco efsanesi Pepe Habichuela 82 yaşında hayata veda etti. ...60 yıllık kariyerinde flamenco gitarının dönüşümüne hizmet eden sanatçı... ...İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşıyordu. David Harbour, Noel Baba rolüne yeniden hayat veriyor. Kill Santa Claus and all his little helpers. 2022'de vizyona giren ilk filmiyle yapımcıların yüzünü güldüren kara komedi türündeki Vahşi Gece'nin ikinci filmi geliyor. İlk fragmanı seyirciyle buluşan yeni film 3 Aralık'ta vizyonda olacak. Any last words? Make my sway.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci sınırın her iki tarafında da beklentileri artırdı. Serhat yani sınır kenti olup da sınırı kapalı olan tek şehir Kars'ta birçok sektör potansiyel ticaret artışından umutlu. İki ülkenin iş insanları arasındaki görüşme trafiği de hızlandı. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.
3: Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesi sınır kentlerinde yakından izleniyor. Kars da o inlerden biri. Sınır kapılarının açılmasıyla bölgede ticaretin artacağına dair büyük beklenti var.
4: Kars Türkiye'nin en doğusunda, Ermenistan'la sınırda yer alan ve tarih boyunca Kafkasya ile Anadolu arasında geçiş noktası olmuş bir yer. Kentte hayatı zorlaştıran uzun ve sert iklim koşulları kış turizmine bağlı olarak ekonomik bir fırsata dönüşmüş gibi görünüyor. Ama belli ki yeterli değil. Çünkü Kars hala Türkiye'de en çok göç veren illerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025'te Kars'tan 14.201 kişi ayrıldı. Kars'ta yerel yetkililer ve iş insanları Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine olumlu yaklaşıyor. Kapıların açılmasının yaratacağı potansiyel ekonomik kazanımla göçü de engelleyebileceği düşünülüyor.
3: Kars, Türkiye'de sınırı kapalı olan tek il. TÜİK verilerine göre özellikle eğitim, istihdam ve ekonomik nedenlerle büyük şehirlere gidenlerin sayısı dönenlerden çok fazla. Üstelik uzun yıllardır böyle. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle şehirde turizm, restorasyon, lojistik, gıda, inşaat, tekstil gibi sektörlerde dikkate değer bir hareketlilik var. Tüm hazırlıklar doğrudan ticaret için. İş insanları arasındaki görüşme trafiği de yoğun. Haziran'da Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Ermenistan İş İnsanları toplantısı düzenledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, sınırların açılması ve doğrudan ulaşımın yeniden sağlanmasıyla bölgeden göçün önüne geçilebileceğine inanıyor.
5: Tekstil, maden, inşaat malzemeleri, gıda, içecek, bitki, çiçek üzerine burada görüşmeler, bir tür görüşmeler yapıldı ama gerçekten bir tür görüşmeler yapıldı. Böyle çok iyi bir etkileşim oldu. Birçok firmamız birçok firmayla görüşmeleri halen devam ediyor.
3: İş insanları arasındaki bir sonraki toplantı ise Eylül'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın taraflardan iki talebi var.
5: Ermenistan tarafında bir forum yapılacak. Bize bunlarla ilgili bütün davetiyeler geldi. Biz de bunu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Yalnız hem ben Ermenistan tarafına şöyle bir şey sundum Şah. Dedim ki bir, bana sayı kısıtlaması yapmayacaksın, bu bir. Ben burada talebe çıkacağım. Kars'ta kaç kişi gelmek isterse. Ben bu talebe ilişkin oraya bilgi vereceğim, bu bir.

0: Birincisi dedim ki eğer ki bizi Kars'ı Erivan'da görmek istiyorsanız biz Doğu Kapı'dan geçeceğiz. Bu benim iki tane şartım. Döndüm, aynı şartlarımı, söylediklerimi Türkiye tarafında da Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilettim.
1: Karslılar artık sınırı yürüyerek geçmek istiyor. Ve bu ihtimalin artık çok daha yüksek ve yakın olması bölge halkını heyecanlandırıyor.
2: Yıllardır sınırların açılması için birçok defa imza kampanyaları düzenledik. Ortak projeler yaptık Ermenistan'daki televizyon kanallarının bazılarıyla. Ama şu an işte son aşamaya gelindi.
3: Kapıların açılması elimiz adına çok iyi bir şeydir. İyi olmasının sebebinin biri nedir? Mahsulümüzü ürettiğimiz zaman kendimiz satabiliriz. Yani en azından araziye mahsul vermeyiz. Dönüşümlü bir alışveriş olur yani. Çok iyidir bunun olması. Elbette ki insanlarla yüz yüze görüştüğün zaman, birebir konuştuğun zaman elbette ki o diyalog gün geçtikçe gelişir, ilerler. Siz oraya giderseniz onlar buraya gelirler. Yani en azından bir alışveriş dönemi oluşur.
4: En son şehir. Buradan başka şehir yoktu. Onun en son şehri. Bundan sonra bu kapının açılması bölge halkına büyük bir umuttur. Küçücük bir canlılık olduğu zaman aha kapı açılacak herhalde. Böyle bir canlılık hemen insanlar geliyor. Acaba bir şey mi var? Kapıyla ilgili bir şey mi var diye.
1: Ermenistan tarafı da sık sık sınırı açma çalışmalarının sürdüğünü vurguluyor.
5: Türkiye ve Ermenistan olarak bizim sanayi ve ticarette işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var. Buradan Avrupa'ya ulaşan bir ticaret söz konusu olacak. Şu anda zaten mevcut olan olumlu gelişmeler bizim ticari ilişkilerimizin ilerlemesini sağlayacaktır.
1: Normalleşme adımları çerçevesinde Ermenistan-Türkiye Ortak Çalışma Grubu, Kars'taki Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ikinci toplantısını da yaptı. Taraflar İpek Yolu üzerinden tarihi köprünün ortak yenilenmesi ve teknik detaylarını konuşuyor.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.

0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.